0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: inne yevmel isneyni vel kamisi yagfirullahu fihima li kulli muslimin illa müstecireyni yekulu da'huma hatta yusliha. İbn-i Mace Hazretlerinden rivayet edilmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte Perşembe günüyle de ilgili bir müjde veriyor. Buyuruyor ki şüphesiz ki yavrum İsmail pazartesi ve perşembe günleri. Pazartesi ve perşembe günleri efendim Allah her Müslümanı affı mağfiret eder. Yagfiru likilli müslimin. Her bir Müslümanı affı mağfiret eder. Yani yapmış olduğu günahları hafta içindeki vesairedeki o günlerde silme, affetme günü affeder. İlla şunlara affetmez. İstisnası var. Şunlar müstesna. Müstecireyni. Birbirine küsüp darılmış, uzaklaşmış iki kimseyi affetmez, iki Müslümanı. Yekul onlar hakkında buyurur ki da'huma, bırak o ikisini hatta yusliha, islah oluncaya kadar onları bırak. Yani onları affetme diye meleklerine onların günahlarını silmesine müsaade etmez. Onları affu mağfiret için kayıt tutmalarına müsaade etmez. Yani onları affu mağfiret eylemez. Birbirine küsen, birbirinden uzak olan Müslümanları. Muhterem kardeşlerim, şimdi İslam lafla yürümez. İş lazım, pazı lazım, gayret lazım, emek lazım, faaliyet lazım. İslam öyle yürür. Ama İslam'ı bir şey yapmak gerektiği zaman tek başına bir insan nihayet yani ateş olsa 20 kadar yer yakar. Eline kazmayı alsa kazacağı yer bir günde boyu kadar bir çukurdur. Yani tek kişinin tek başına yapacağı iş mahduttur. Bu birlik ve beraberlik içinde olur. Onun için bizim dinimiz birlik ve beraberliği bize hararetle tavsiye etmiştir. Biz birbirimizi seveceğiz. Biz birbirimize birlik olacağız. Biz birbirimizle beraber hareket edeceğiz. Biz birbirimize darılmayacağız. Birbirimize küsmeyeceğiz. Bir Müslümanın bir Müslümana uzun zaman küsmesi helal.

0: Yer olmaz. Yardım durmayacak. Durmayacak. Affedecek. Yaradılanı yaradandan ötürü affedecek. Adam düzelmez olduğu yerde birdenbire ama sen hoş göreceksin. Allah rızası için affedeceksin, aldırmayacaksın, geçeceksin, vazgeçeceksin yani tam her şeyi sonuna kadar takipten de Müslümanların arası düzelecek. Her şeyi bilmiyor gibi görüneceksin, her şeyi anlamamış gibi olacaksın, her şeyi duymamış gibi olacaksın. Tilki gibi kulağın kabarık olup duysan, duymamışlığa vuracaksın. Keskin gözün olsa görsem görmemişsen geleceksin. Çok zeki olup şıp demeden, lep demeden lebzeliği anlatan anlamazlığa vuracaksın. Onun kinayesini atlatacaksın. Tarihini atlatacaksın. Efendim başa kalkmasını aldırmayacaksın. Sitemini yutacaksın. Yeter ki Allah sevsin. Ara bozulmasın diye. Arayı bozmama olanca gayretini sarf edeceksin. Ben bu kadar gayret sarf ediyorum, o kadar devam ediyor edepsizce. O zaman Allah onun cezasını verir. Allah ıslah etsin ama Allah onun cezasını verir. Yeter ki senden bir kusur çıkmasın. Bu dargınlık, fitne, fesat senden ortaya dökülmesin. Senden bir ona yardım olmasın diye yeri duracaksın. Yani darılmak hususunda, dargınlık, kırgınlık hususunda senden yana bir kusur çıkmayacak. Bunları affetmiyor Allah. Onun için dargın olmamaya dikkat ederim. Bir de Müslümanlar biliyorsunuz münafıklık yakışmaz, iki yüzlülük yakışmaz. Bir adamı seviyorsan sev. Sevmiyorsan bu böyle yüzüne gülüp arkasından kuyu kazmak olmaz. Biz bu Müslümanlığı sapasağlam böyle ihlaslı, halisane, gerçek bir sevgi haline getirmek zorundayız. Bu ehli dünyanın birbirinin yüzüne gülüp de efendim arkasından kuyusu kazması İslami bir huy değildir. Biz birbirimizi gerçekten sevelim. Birbirimize gerçekten hürmet edelim. Birbirimize gerçekten yardımcı olalım da Allah da bizi sevsin. Biz gerisinin kusurunu örtersek Allah da bizim kusurumuzu örtecek. Biz bir kusurlu kardeşimizi affedersek Allah da bizi affedecek. Biz bir kardeşimizin ihtiyacını görmeye koşarsak Allah da bizim hacetlerimizi, ihtiyaçlarımızı ahirette giderecek. Vaadi böyle. Onun için yaradılana, yaradandan ötürü ister layık olsun ister layık olmasın güzel muamele edeceğiz. İyi insana iyilikle muamele etmek herkesin yapacağı bir şeydir. Biz kötü insana da iyilikle muamele etmeye kendimizi içimizi sıkarak, içimizi zorlayarak alıştıracağız. Böyle olursa düzelir bu iş. Sonunda anlar o şahıs, yahu şu hocama da çok haksızlık etmiştim ama işte ben hata etmişim der. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri biliyorsunuz onu kuyuya attılar. Babası seviyor diye kıskandılar. Efendim sattılar. Şöyle diye. Fakat Allah-u Teala Hazretleri sonunda ne oldu? Döndü, dolaştı, iş aleyhlerine geldi. Yusuf Aleyhisselam yükseldi, ötekiler alçaldı. Yusuf Aleyhisselam emir oldu, melik oldu, efendim aziz oldu, aziz-i Mısır oldu. Ötekiler muhtaç oldular. O bolluk içinde ötekiler efendim sıkıntı içinde kaldılar. Hatta kıtlık dolayısıyla Mısır'a geldiler. Nihayet Yusuf Aleyhisselam'ın ocağına düştüler. Yardımına muhtaç oldular. En sonunda önünde o zaman caizdi, o zamanki devrede caizdi, secde ettiler. Secde ettiler ve dediler ki tallahi lekad aferekallahu aleyna. Vallahi Allah seni bize tercih etti, sen daha üstün kıldı, ne yapalım? Allah'ın aziz kıldığı, ne kimse zelil kılamaz, biz uğraşır sana kötülük yapalım diye ama Allah seni yükselttikçe yükseltti, biz hata etmişiz, hatamızı anladık diye özür dileme durumuna düşürdü Allah onları. Onun için biz Allah'ın emirlerini tutmaya gayret edelim. Haksızlıkları mümkün olduğu kadar haksızlığa uğramamak için çalışmak hakkımızdır. Ama bazı şeylerin ispatı mümkün değil, kurtulmak mümkün değil. Mesela benim aleyhimde, benim haberim olmayan bir yerde, gıyabımda bu almışlar, vermişler, konuşmuşlar. Benim haberim yok. Ben bilmem. Allah'a havale. İftira etmişler, dedikodu etmişler, Allah'a havale. Efendim çekiştirmişler, şöyle yapmışlar, Allah'a havale. Allah ıslah etsin. Bazısını bilirsiniz, affedersiniz. Bazısını bilmezsiniz, Allah'a tevekkül edersiniz. Allah kendisinin efendim emrine uyanı elbette aziz kılar. Sonunda o üstün olur. Biz Allah'ın rızasına gayret edelim. İnne yevmel cumuati ve leyletel cumuati erbaatun ve eşirune saaten leyse minha saaten illa ve lillahi fiha cümiyeti atikim minen nar sülühüm kadisevce ben nar. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş.
1: bu hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki, Cuma günü ve Cuma gecesinde 24 saat vardır. Bu 24 saatten hiçbir saat yoktur ki orada Allah-u Teala Hazretleri hepsi muhakkak cehennemlik olmaya hak kazanmış, müstahak olmuş olan 600 kişiyi efendim cehennemden azat etmesin. Her saatte 600 kişiyi azat eder. Böylece 24 çarpı efendim 600 kaç ederse o kadar efendim o kadar insan bir cuma gecesi ve cuma gündüzünde cehenneme hak etmiş insanlardan o kadar insan cehennemden kurtulmuş oluyor. Bu cuma gecesi mübarek bir gecedir. Cuma günü mübarek bir gündür. Hadis-i şeriflerle ehemmiyeti bildirilmiştir. Cuma gecesi ne zaman başlar? Bunu belki bazı kardeşlerimiz bilmez. Cuma gecesi perşembe günü, yani işte şimdi perşembedeyiz. Akşam ezanı okununca başlar. Akşam ezanı Allah-u Ekber dedi mi cuma başladı. Bu yastı cuma, cumanın yastısıdır. Sabah yastının sabahıdır, cumanın sabahıdır. Öğlen cumanın öğlenidir, ikindi cumanın öğlenidir. Yarın akşam ezanı okundu mu o şeydir, cumartesinin akşamıdır. Böyle gider bu iş. Onun için bizim bugün alıştığımız saat 12'den sonra takvim değişme şeyinden farklı olan bu hususu arkadaşlarımız bilsin. Namazda da biliyorsunuz, Ramazan'da da akşam namazının arkasından şeyi görüyoruz. Yani güneş battıktan sonra hilali görüyoruz, ertesi gün Ramazan'ın biri diyoruz. Veyahut Ramazan'ın içindeyken akşam namazından sonra hilali görürsek, ha yarın Şevval'in biri, bayram diyoruz. Akşam görüyoruz, o gördüğümüz ertesi günün biri olduğunu gösteriyor. Yani ertesi günün hilali olmuş oluyor. Çünkü o akşam ertesi günün akşamıdır aslında. Yani bizim şimdi biraz sonra, bir saat sonra ezan okunduğu zaman gireceğimiz vakit cuma vaktidir. Kıymetli bir vakittir. Allah affeder birçok kimseyi. O halde biz de halimize çeki düzen verelim. Dilimize efendim Allah'ın zikrini virt edinelim. Tevbe istiğfar edelim, Allah'ı zikredelim, Resulü edibine salatü selam getirelim. Bu cuma gecesinin feyzinden, bereketinden, cuma gündüzünün feyzinden, bereketinden istifade edelim. Buna benzer hadis-i şerifler daha önceki sayfalarda da başka ravilerin başka sigalarıyla gelmiştir. Hatırlıyorum ben. Bu hususta kurnazlıklardan bir tanesi şudur, yani gözlüklerden bir tanesi şudur. Cuma günü, yani yatsı namazını camide kılarsanız, sabah namazını camide kılarsanız o iki vakit arası efendim ibadetle geçmiş gibi olur. Onun için yatsıda ve sabahta camide olma hususi bir gayret gösterirsiniz. Öbür günlere de onu tekmil edersiniz inşallah. Cuma namazını terk etmeyin. Cuma namazı Müslümanların toplanmasının vesilesidir. Yani parayla alınacak, efendim hükümet zoruyla yapılmak istense yapılacak bir şey değildir. Allah'ın bir lütfudur bize. Nasip olmuş. Parayla bu kadar insanı bir araya toplamaya çalışsan toplayamazsın. Kimisi şurada işim var der, kimisi burada işim var der. Allah toplamış. Allah nasip etmiş o kadar insan bir araya gelir. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun mübarek? Yani o toplanmışlığın hayırlı bereketi çoktur. O cuma namazının kıymeti fevkalade büyük bir kıymeti vardır. Ve cuma namazını terk etmenin aleyhinde fevkalade büyük tehditler vardır. Peygamber Efendimiz diyor ki, gönlü damgalanır, mühürlenir. Gönlü, üç cumayı terk edenin gönlü damgalanır, mühürlenir, kapatılır, çalışmaz hale gelir. Yani dükkan kapatmak gibi. Dükkanı kapatıyorlar kepengine, efendim bir kırmızı mumla bir şey basıyorlar, bu dükkanı kimse açamaz. Bir ay cezalı, iki ay cezalı. Onun gibi insanın gönlü mühürlenir, kapatılıp da işe yaramaz hale gelir, kapatılır, mühürlenir deniliyor. Onun için Cuma'nın kadrini, kıymetini bilelim. Cuma'yı terk etmeyelim ve Cuma'yı Müslümanlar için daha faydalı hale getirmek için zekamızı kullanalım. Cuma'yı kaldırmak için kullanmayalım da zekamızı, Cuma'yı Müslümanlar hazır burada toplanmış, ben bunlara nasıl daha faydalı olabilirim diye Müslüman ümmeti için daha faydalı olmasına yarayacak hale getirelim. Basma kalıp Cuma olmaktan çıkarmaya çalışalım. Basma kalıp Cuma olmaktan çıkarmaya çalışalım. Cuma'yı Müslümanların bayramı yapmış Allah-u Teala Hazretleri, dinimiz, dinimizin emri onu hakiki bayram haline getirir. İşi tersten tutmayalım. Baş aşağı yürümeye çalışmayalım elimizin üstünde ayaklarımız varken yapacağımız işe dikkat edelim. İnna la nesta'inu bil müşrikine alel müşrikin. Buhari'de, Ahmed İbni Hanbel'de, efendim, Bekazi'de, Vâbeldî'de, Taberani'de vesairede Hübeyb ibn-i Abdurrahman ibn-i Hübeyb ibn-i Anebihi Anceti. Uzun isimli bir râvisi var. Allah rahmet eylesin cümlesine. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bir müşriklere karşı, müşriklerden yardım dilenmeyiz. Yani şuradaki müşriklere karşı gel bana yardım et diye öteki müşrike sığınmayız. Neden? Garip geliverir insana belki bu söz ama garip gelmesin. Günde 40 defa aynı sözü sen de söylüyorsun. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi, ancak senden, sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz diyorsun da hayatında tatbik etmiyorsun. Çünkü Arapça bilmiyorsun. Çünkü söylediğin sözün şuurunda değilsin. Dilin söylüyor, kulağına girmiyor. Kulağına girse aklına girmiyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi, ancak sana ibadet ederiz. Ve ancak senden yardım isteriz. Yaptın mı hiç böyle bir şey? Ancak başı dara geldiği zaman yapıyor. Çok sıkışıyorsa. Bir hastalığa düşmüş, amansız, aman yarabbi diyor. Bir de bir kötü tabir var. Bunun işi artık Allah'a kalmıştır. Ya evvelce de Allah'a kaldı, sonra da. Yani şimdi mi Allah'a kaldı? Artık onun işi Allah'a kalmıştır. Vay edetsin. Yani sen artık o daha önce olsaydı Allah yaptırmadı. Yani sen mi yaptın sanıyorsun? Evveli de ahire de Allah'ta. Her şey Allah'tan. Hakkın emri olmaz ise kanma bir çöp depremir. Bir yaprak kıpırdamaz. Bir saman çöpü yerinden oynamaz. Her an, her an onun gücüyle, kuvvetiyle, dilemesiyle, takdiriyle oluyor olan işte. Ancak senden yardım isteriz ya Rabbi. Ne müşrikten, ne münafıktan, ne şundan, ne bundan, ne paradan, ne puldan, ne mevkiden, ne makamdan, ne evlattan, ne şuradan, ne budan. Ancak senden yardım isteriz ya Rabbi. O şuura erdin mi Allah'ın yardımı sana erişir. O şuura ermedin mi yardımı oradan beklersin, o dala tutunursun elinde kalır. Çatıp kırılır elinde kalır. Bu dala tutunursun bu dalda kırılır elinde kalır. Ne yapacağını şaşırır kalır. Bütün umduğun dağların hepsinin üstüne yaz gününde karlar yağdı mı şaşırıp kalırsın. İşte işi Allah'a kalmıştır. Evvelden de Allah'a kalmış. Sığınmasını bilmedi. Adamlar dertsiz işleri Allah'a kalmış diyorlar. Yani olmayacak manası. Saçma bir şey. Allah Teala bir şeye ol dedi mi olur. Onun için olmayacak şey yok. O işi Allah'a kalmayacak diye tabirle ifade edilecek düş duruma düşüren de Allah'tır. Onun farkında değil. Şaşkın. O hastalığı o amansız hale getiren de Allah'tır. Şifayı dilerse ona gene verecek olan Allah'tır. O adamı o dertlere düşüren de Allah'tır. O dertten devaya kavuşturacak da Allah'tır. Ey mülkün sahibi Allah'ım! Dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden çekip alır. Ve tu izzü men teşâ'u ve tu zillü men teşâ'u. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil kılarsın ya Rabbi. Hor eder. Alırsın bir köylüyü, bir çobanı. Yükseltirsin, yükseltirsin, yükseltirsin, yükseltirsin. Ağa, paşa, vezir, padişah yaparsın. Yukarıdan bir padişaha indirirsin, indirirsin, indirirsin, indirirsin. Asilerin elinde maskara yaparsın. Genç Osman'ın, yeni terörlerin eline düşüşünde. Ne hakaretler etmiş. Tarihler yazıyorsa söylemeye utanır. Bir zamanın padişahıydı, yani insan okurken göz yaşlarını tutamıyor. Dilediğini aziz eder, dilediğini... Vallahu yuhyi ve yumiit. Başka bir ayet-i kerimede. Allah'tır dilediğini yaşatan, hayat veren, dilediğini, hayatını bitirip öldüren. Başkası öldüremez. Vay, öldüremez miyim? Alırım elime tabancayı, doğrulturum, 9 tane kurşunu peş peşe sıkarım, tak tak tak tak tak tak, adamı işte öldürdüm. Öldüremez. Vallahi de öldüremezsin, billahi de öldüremez. Allah senin eline tetiği çeken fırsatı vermez. Tetiği çeken kurşun oraya gitmez. Kurşun oraya gitse onu öldürmez, isabet etmez. İsabet etse öldürmez. Yani döndürür. Yaşatan Allah yaşatır. 3 gün sonra zelzelenin felaketinin altından, enkazın altından diri çıkartır. 30 gün sonra diri çıkartır. 15 gün sonra diri çıkartır. Öldürmeyin diye öldürmez. Uçaktan düşürür, öldürmez. Kaldırma ayağa takılır, öldürür. Yani Allah'ın kudretini bilmek lazım. Öldürdüm, sen mi öldürdün sanıyorsun? Şimdi dedi ki, efendim İbrahim Aleyhisselam, Rabbim yaşatır ve öldürür. Karşısındaki herif de dedi ki, ben de yaşatırım, ben de öldürürüm. Yakalayın şu herifi, kesin, işte bak bunu öldürdüm. Öteki herifi getirin, hadi seni öldürmedim, bak bunu da yaşattım. Oyun ediyor, yani sen hazır malzemeyi bulmuşsun, yaşayan insanları öldürdüm diyorsun yani. Sen onu sıfırdan yapsaydın ya göreyim, sıfırdan o adam meydana getirseydin ya Allah'ın yarattığını öldürdüm diyorsun, öldürdüm diyor. O zaman diyor ki, فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِكِ فَاَتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Benim Rabbim
0: Güneşi doğudan doğduruyor, batıdan batırıyor. Hadi sen batıdan doğdur ve doğudan batır.

ve bir hitellezi sefer. O zaman kapıştı, mefhut oldu, sustu kaldı. Ben her şeyi yapan Allah'tır ama anlayacak akıl ver. Ben her istediğini yapsaydım padişah olurdum, zengin olurdum, herkes padişah olurdu. Kaç kişi padişah olurdu? Herkes hayatta muvaffak olurdu, herkes ticaretinde muvaffak olurdu, herkes sıhhatli olurdu, kimse ölmezdi. Çünkü ölmemek için ölmek istemiyorum derdi ama ölmek istemiyorum diyen insan çırpına çırpına ölüyor. Zenginliği isteyen gene fakir kalıyor. Allah yaşatan, öldüren, yükselten, alçaltan, her şeyi yapan Allah. Onun için biz müşriklerden yardım dilenmeyiz. Ah biz bir sağlam Müslüman olsak. Amerikalılar bizim etrafımızda, efendim, belediyenin etrafında kedinin dolandığı gibi dolaşır. Üzümün etrafında tilkinin dolaştığı gibi dolanır. İyi bir Müslüman olsun. Zaten adamların korkusu o. Aman bunlar iyi Müslüman olmaz. Kötü Müslüman olsun, çürük Müslüman olsun, işe yaramaz Müslüman olsun, kalitesiz Müslüman olsun, 10 tanesini, 100 tanesini bir araya getirsen, sıksan suyu çıkmasın, bir işe yaramasın, öyle istiyor. Kalitesiz yapmaya çalışıyor. Gayesi o, işi o. Ama bir Müslüman, kaliteli bir Müslüman oldu mu, bak Efendimizin sözüne ne kadar asaret var, inna la nesta'inu bil müşrikine alel müşrikine. Biz müşriklerle mücadelemizde müşriklerden yardım dilenmeyiz diyor, ihtiyacımız yok diyor. Şu ruh zenginliğine bak. Peygamber Efendimiz'in çevresini düşünün, sahabesini düşünün, imkanlarını düşünün, yoksullukları düşünün. Peygamber Efendimiz kendisi Allah'ın hak peygamberiyken açlıktan dayanamadı da bir akşam. Açlıktan dayanamadı da evde uyku tutmadı, midesinin ağrısından, sancısından dışarıya çıktı. Karanlıkta yürüyor. Bir kimseye daha rastladı. Kim? Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh. Ki 90 bin dinar 90 bin dinarı var, efendim, onu İslam hizmetine vermiş bir insan. Fakir bir insan değil ki Ebu Bekir Sıddık. Peygamber Efendimiz fakir bir insan değil. Geleni veriyor, elinde tutmuyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le karşılaştı. Dedi ki, ya Ebu Bekir, gecenin bu vaktinde seni evinden sokağa çıkartan nedir? Ya Resulallah, evde yiyecek bir şey yoktu da uyku tutmadı dedi. Ebu Bekir Sıddık. Peygamber Efendimiz de aynı sebepten çıkmış. Yolda biraz daha yürüdüler, bir baba yiğit gölgeye rastladılar ki, boylu postlu. Baktılar Hazreti Ömer. Ya Ömer, gecenin bu vaktinde işinde. Ya Resulallah, evde yiyecek yoktu da, yiyecek bir şey bulunmadı da, uyku tutmadı da, karnımın sancısından dışarıya ondan. Böyle insanlardı yani. Sonra gittiler sahabeden birisinin kapısını çaldılar. O da geceliğin evine, efendim, ay güneş doğmuş gibi sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Kapıda aziz misafirleri görünce. Buyur etti. Önlerine hemen böyle salkımıyla bir hurma dalını getirdi, koydu. Hurma biliyorsunuz uzun bir saf üzerinde salkım halinde olur. Artık onu getirdi, önüne koydu. Bunlardan yiye durun ya Resulallah dedi. Hurma da mübarek yarısı olup yarısı şey yaptığı zaman, efendim ağzınıza layık, yarısı olup yarısı böyle yumuşak olur. Bir tarafı sert, biraz şey gibi olur, keklemsi olur, bir tarafı olgunlaşmış, tadına doyum olmaz, gayet güzel, onlardan biraz hafif de olur, şey olmaz yani, çok bıktırıcı olmaz. O salkımı önlerine koyup onları yerken, gitti hemen bir oğlak kesti, hazırladı yemeği, önlerine koydu Peygamber Efendimiz. Böyle idi Peygamber Efendimiz'in ashabının durumu ama müşriklerden yardım istemediler aziz kardeşlerim. Biz de birbirimizi sevelim de kimsenin yardımına ihtiyacımız olmasın. Bizim müşriklerden alacağımız bir şey yok. Biz onlardan güzel tayyare yaparız. Biz onlardan güzel tank yaparız. Biz onlardan güzel cihaz yaparız. Biz Müslüman olsak, İslam'a dönsek, Allah bize onlara öğretmediği nice şeyleri öğretir. Onların akıllarının şaşacağı, ağızlarının açık kalacağı işler yaparız. Ama bizim derdimiz İslam'dan uzaklaşmaktır. Müslümanlıktan uzaklaştığımız için Allah bize zilleti yazmıştır. Onun cezasını çekiyoruz. Bunu anlarsak, İslam'a dönersek Allah-u Teala tekrar bizi aziz eder. Rabbimiz yüzümüzün karasına, elimizin boşluğuna bakmasın. Bizim bilerek bilmeyerek yaptığımız hatalarımızı, günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Bizi tekrar aziz eylesin. Nusretiyle teyit ve takviye eylesin. Hiç kimsenin önünde hor ve zelil ve mağlup ve mahcup eylemez. Hiç kimseye muhtaç etmesin. İzzet ile, şeref ile, sıhhat ile, saadet ile, afiyet ile yaşayıp, şeref ve haysiyet ile, rızasına uygun bir hal ile ruh teslim edip, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak, gel kulum, gir cennetime diye, cennetine buyur ettiği sevgili kulların cümlesine cümlemizi dahil eylesin. Bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori

0: eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinle, farkında ol.

Tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyor, tövbe ediyorum." Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Seyyidül İstiğfar'ın anlamı şöyledir sevgili dinleyiciler: "Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur." Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.

İslam'da müminin evlenme tavsiyesi var. Evlenmesinin sevap olacağı bildiriliyor. Efendim ailedeki ilişkilerin sevap olduğu bildiriliyor. Hanım bir ibadet aşkıyla evine hizmet ediyor. Bey bir ibadet aşkıyla çoluk çocuğu için çalışıyor, hizmet ediyor. Bunların hepsi şahane güzel şeyler ve sevabı çok. Aman evli iseniz eşinize şefkat nazarıyla, rahmet nazarıyla, sevgi nazarıyla, muhabbet nazarıyla bakın, çünkü sevap. Elini tutun, iltifat eyleyin, çünkü sevap. Tatlı güzel sözler söyleyin, çünkü sevap. Her şey sevap. Aman birbirinizin kalbini kırmayın, sevgili evliler, eşler. Aman bekarlar, iyi bir hayat arkadaşı, Müslüman mütedeyyin bir eş bulmaya gayret edin. Bu bekarlık derbederliğinden kurtulun, şu evlilik sultanlığına sizde sahip olun, nail olun. Allah gönlünüze göre hayırlı eşler ihsan eylesin diyorum. Evlenmemiş olanlara dua ediyorum. Evlatlarımıza hayırlı eşler nasip etsin Allah. Onların düğünlerini, mutluluklarını görmeyi nasip eylesin.

Ankara Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 9.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü

Acep şu yerde var mı ola, şöyle garip bencileyim. Bağrı başlı, gözü yaşlı şöyle garip bencileyim. Gezerim Rum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu. Çok istedim, bulamadım şöyle garip bencileyim. Kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın. Hocam kimseler kalmasın, şöyle garip.

kızım, şöyle garip benceyim. Nice bu dert ile yanam, ecel ere bir gün ölem. Meğer ki sinimde bulam, şöyle garip benceyim. Bir garip ölmüş diyeler, 3 günden sonra duyalar. Soğuk su ile yuyalar,

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Diyabet hastalığı dediğimiz iki sınıfa ayrılan tip 1 ve tip 2 dediğimiz hastalıktır. Sebebi de vücutta ya insülin üretilememesi, pankreas bezinden salgılanan insülinin üretilememesi, bu tip 1 diyabet hastalığı diyoruz, veya farklı nedenlerle üretilip insülinin işlevsiz, yetersiz işlev görmesi dediğimiz tip 2 diyabet hastalığı olarak kabaca tarifleyebiliriz. Ara tipleri vesaire vardır ama tip 1 ve tip 2 diyabet diye bakabiliriz. Evet. Tip 1 diyabet genellikle çocukluk çağında, daha erken genç yaşlarda başlar. Tip 2 diyabet de biraz bizim aslında ilgi alanımıza giren hastalıkta tabii ki tip 2 diyabettir diyebiliriz. Çevresel etmenlerden, kilodan vesaire gelişen diyabet hastalığına da tip 2 diyabet deriz. Tip 1 diyabetin günümüzdeki tedavisi sadece insülin replasmanlarıdır. Günlük insülin dozlarını almaktır. Hiç insülin üretilemediği için onun yerine insülin takviyesi almalıdır. Ama ikinci, biraz tedavi edilebilir, biraz önlenebilir de diyebiliriz. Tabii ki tüm hastalıklarda olduğu gibi birinci sırada saymamız gereken etmenler bir ailevi yatkınlık. Ailede bir diyabet rahatsızlığı varsa genetik yatkınlıkta yine diğer hastalıklarda olduğu gibi burada da önemli. Diğer çevresel etmenler ise en önemli sayacağımız beslenme düzensizlikleri, sedanter yaşam ve stres yine sayabiliriz diyabetin gelişimine. Bunlardan da en önemlisi obezitedir. Bu hastaların büyük bir çoğunluğu kiloludur diyebiliriz ve kilolu hastaların büyük bir çoğunda da yavaş yavaş tip 2 diyabet gelişiyordur diyebiliriz. Önlemenin yoluna gelince tabii ki diyabetin, obezitenin tedavi edilmesi bazı hastalarda diyabeti de tedavi edebilir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

0: Lütfen hepimiz kendimizi kontrol edelim ve Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyan insanlar olmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'i açalım, ayetleri okuyalım, manasını ve halini ve kendi kendimize soralım. Bu ayetlerde anlatılan şeylere benim yaşantım, benim hayatım uyuyor mu? Benim davranışlarım uyuyor mu? Uymuyorsa Kur'an-ı Kerim'e göre kendimizi düzenleyelim ki Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim korusun kıyamet gününde ve hidayete erdirsin ve cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Çocuklarımızı da Kur'an-ı Kerim bilgisiyle yetiştirelim. Çocuklarımızın mutlaka bilmesi gereken bir bilgi dalı Kur'an-ı Kerim'dir, dindir, imandır. Ama öbür tarafta İngilizce öğrensin, mühendislik öğrensin, tıp öğrensin, çeşitli ilimleri öğrensin, hatta onda profesör olsun, efendim ihtisaslar yapsın, hatta birkaç fakülte bitirsin. Ama mutlaka ve mutlaka Allah'ın kitabını hepimizin bilmesi lazım. Bileyim diye şevk ile okuması lazım. Her gün Kur'an-ı Kerim için lütfen biraz zaman ayıralım. Birkaç saatimizi Kur'an-ı Kerim'e ayıralım diye sizlere hatırlatıyorum sevgili Akra dinleyicilerim.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şamil.

0: Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni.
1: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, Ya Hasib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi beslenme rutinimiz mutlaka olmalı. Yani bizim kendi işte ihtiyaçlarımıza göre belirlenmiş. Belki kalori ihtiyacımıza göre olabilir. Yaşa göre dönemsel, işte menopoz döneminde mesela gebelik döneminde ihtiyaç artıyor. Menopoz döneminde başka ihtiyaçlar. Bunlara göre belirlenmiş şeyleri ben zaten öğünlerime eklemeliyim. Onun dışında da öğün demişken şunu çok görüyoruz. Sabah yiyor, akşam öğününü atlıyor. Şimdi Peygamber Efendimizin hadis-i şerifte de geçiyor. Bir avuç çürük hurma ile de olsa akşam yemeği yiyin. Zira akşam yemeğinin terki ihtiyarlık sebebidir. Şimdi burada şunu görebiliyorum. Bazı kişilerde, hatta direkt söylüyorum, akşam yemeğini yemeden zayıflamış olan kişilerde, hadis-i şerifte de geçiyor ya hani ihtiyarlık sebebidir diye, göz kenarlarında kırışma, tende böyle renkte koyulaşma, esmerleşme, dudak kenarlarında, hani zayıflamış ama o yüzdeki o hani aydınlık gitmiş ve çökmüş, göz altları kararmış. İşte bu kişiler daha çok akşam yemeğini atlayarak ve ama akşam yemeği tabii burada saati kaç olmalı? Bu kısım çok önemli. Şimdi akşam yemeği deyince kaçta yemeliyim? Yani saat 3'ten sonra 4 olabilir. Aslında şöyle düşünürseniz mevsime göre, şimdi kışın 5'te akşam ezanı okunuyor, hava kararıyor, 5:30-6 gibi hava kararıyor. Ama yazın 8'de kararıyor, 9'da kararıyor belki güneşin batımıyla birlikte. Saat 4'ten itibaren yenen yemeği akşam yemeği sayabiliriz. En geç 7'ye kadar. Yani ben 8'de de çok, yazları belki hani 8'e doğru uzanabilir ama peşine mutlaka bir egzersiz. Yani 8'de yemek yiyip sonra yatana kadar bir sedanter bir şekilde, yani hareketsiz bir halle geçirirsek o sıkıntılı. 7'den sonraya kayıyorsa mutlaka bir egzersiz olmalı ve 7'den sonraya kayan öğünlerin içerisinde karbonhidrat, bu unlaşan gıdalar bulunmamalı. Unlaşanlar dediğimiz neler? Mesela badem unu, mesela nohut unu. Bakın bunlar unlaşan gıdalar. Aslında bu sistemde hani dönüştüğü zaman glikoza dönüşenler, işte ozla bitenler diye de biz söyleriz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani daha çok belki protein alınabilir o saatte. Yani yediğimiz zaman hani yağ dönüşme ihtimali daha az olan, yani iyi yediğimiz şeyden kilo, tabii burada kilo mu almak istiyor kişi, kilo mu vermek istiyor, bu kısım da önemli. Yani kilo vermek istiyorsa mutlaka 6

0: 6'dan sonraya bırakmamalı. Yani burada 3'ten 4'ten önce yemek yiyorsa 4 diyelim, üçerken 4'ten önce yiyorsa ve 4'ten sonra bir daha hiç yemiyorsa bu kişi, burada işte hani dediğimiz o olumsuz belirtileri yaşayabilir kilo verirken. Yani kilo vermiş ama hani gençleşmesini beklersin ama bir yaşlanmış gibi sanki bir hal oluyor insanın üzerinde. Ya da herkes şey der, biraz kilo al ya, sana hani daha iyi derler. Çünkü neden? Doğru bir şekilde zayıflamadı. Hmm. Sağlıklı bir şekilde olmadı. O yüzden akşam yemeği kıymetli.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Dua

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu ederse akrabalık bağlarını devam ettirsin. Sıla-i rahim yapacak kadar soyunuzu öğrenin. Sıla-i rahim, akrabalar arasında sevgiye, malda bolluk ve berekete, ayrıca ömrün uzamasına vesiledir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Sevgili dinleyenler, akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek, sevmeyi, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı başarmak çok önemli. Yani yaradılanı, yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan davranış şekilleri haline getirmeliyiz.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

hasta. Dertliyiz, senden umarız derman. Lütfuna had yok, ihsan yap ayağa. Dertliyiz, senden umarız derman. Gerçi kullarda masiyet çoktur. Rahmetin Mevlam dahi artıktır. Gayrıdan bize hiç medet yoktur. Dertliyiz, senden umarız derman. Gel demez isen biz günahkâre. Bir adım kadir mi ki yol var? Çare yok, senden olmazsa çare. Dertliyiz, senden umarız derman. Şu dem ki senden bir heda geldi. Feyzi akdesten aşina geldi. Bir cefasına bin safa geldi. Dertliyiz, senden umarız derman. Bu niyazi için zikrine düştü. Dünü gün gönlü fikrine düştü. Zatına eren şükrüne düştü.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise.

0: özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsan eliyle yaşanan olumsuzluklar doğal afetlerden daha ağır hissettirir kendini. Doğal afetler bir noktadan sonra kabul edilebilir veya insanın en yakını vasıtasıyla olduğunda kabullenmek birazcık daha zor olur. Demek ki doğal afetler incitiyor ama insan eliyle olan afetlerden daha fazla değil. Bu noktada belki birçok insanın doğal afetler sonrası dayanışma içerisinde olması, birçok insanın başına aynı felaketin gelmesi, acıların paylaşılması, insanın kendisini yalnız hissetmemesi, travmanın daha çabuk atlatılmasını sağlıyor olabilir. İnsan bir sıkıntı, bir problem yaşadığında yalnız hissediyorsa kendini, bu çok acıdır ve bununla baş etmesi çok zor.

0: zordur. Maalesef üzülerek söylüyorum ki birçok ülkede, bizim ülkemizde de travma yaşayan insanlar zaman zaman yalnız kalabiliyorlar. Özellikle insan eliyle olduğu zaman. Neden? Kapatılmak isteniyor. Acılar, olumsuzluklar kapatılsın, kimse görmesin, farkında olmasın. Bazen mağdurun suçlandığı bile olabiliyor. Bu tür durumlarda insan kendisini suçlayabiliyor. Mesela bir kadın erkek, bir karı koca kavgasında eşlerden bir tanesi şiddete uğradığında bir noktadan sonra şöyle düşünmeye başlıyor. Acaba ben bunu hak ettim mi? Acaba ben bunu hak edecek ne yaptım? Eşimin bana söylediği gibi, yoksa ben kötü bir insan mıyım? Eşi kendisine beceriksiz diyebilir, başka kötü şeyler söyleyebilir. Sürekli olarak aynı hakaretlere maruz kalan kişi bir noktadan sonra ya acaba ben gerçekten öyle miyim demeye başlar. Demek ki burada yalnızlık, mağdurun yalnızlığı kronik, uzun süreli bir depresyona neden olur. Travmanın atlatılamamasına neden olur. Ama mağdur kişiyle birlikte olduğunuzu göstermek, onun duygularını anladığınızı göstermek, onunla birlikte olmak, kendini ifade etmesini sağlamak, aslında mağdurun suçlu olmadığını, onun bir suçunun olmadığını onunla konuşmak bile o kişiyi rahatlatır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler, sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Müheymin'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağış.

0: bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricel.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan

0: ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah adada halqi. Subhanallah adada halqi. Subhanallah adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi. Subhanallah rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah zinete arşih. Subhanallah zinete arşih. Subhanallah zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih. Subhanallah midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah adada ma halaka fis sema. وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmâ'ul-Husnâ Bismillahirrahmanirrahim وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

0: El Esmaül Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr ve emti'ni bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalat arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyacağım.

0: yaşayanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki, Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, senin kulun ve Resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri şeytânî ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'alukel afiyete fiddunya vel ahireh. Allahümme inni es'alukel afve vel afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.

0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdak. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل Allahu Ekberul Ekber.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Allah'ım seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك.
1: Allah'ım beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadis-i şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
1: Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmaz.

Ankara Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi,

0: Geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri. Ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbeti müttedin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlemi eyyühel ikhvan, enne efterden kitab-ı kitabullah. فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
3: إذا أصبحت فقل اللهم أنت ربي لا شريك لك أصبحنا فأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له ثلاث مرات وإذا أمسيت فقل مثل ذلك فإنهن يكفرن ما بينهن رواه ابن سني وابن الدار عن سلمان. İnsan uykuya yatarken, uykudan kalktığı vakitte, sabah ahir olduğu vakitte bunlara birer şükür, birer hamd lazım. Bundan ölüm misaldir. Yattık, uyuduk, kalkmayabiliriz, uyanamayız. Uyanırsak bazı hastalıklarla, dertlerle karşılaşabiliriz de. Onun için sabaha sağlık olarak elhamdülillah kalktığımız vakitte hemen işin başına yahut ekmeğin başına oturmamalı. Abdestini alır insan, namaz cihazını kılar ve Peygamberimizin öğrettiği bu dualarına birer parça okur. Hepsinin hakkından gelmek için mümkün değildir. Fakat mümkün olanını kitaplarımıza yazdık. Şimdi burada diyor ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz sabaha dahil olduğunuz vakitte hemen işinizin başına koşmayın. Bu kalkışın şükrünü bir ifa için değiliz ki. Allahümme ente Rabbi, elhamdülillah, sen benim Rabbimsin ya Rabbi. Rab, mürebbi, yetiştiren, kemale ulaştıran, her şeyin kendisine lazım olan kuvvet ve kudretleri veren, ufacık bir sinek, ufacık bir mikrop, gözümüzden de göremediğimiz halde. Onları da yetiştiren Allah, bu şeyi yaşamaya çalışıyor. İnsanın da kemale girişine kadar çok zaman lazım. Bu kemale giriştikten sonra yine kemalin sonu olmaz. Kemalin sonu olmaz. Bir şey tamam olur, bir derha bu oldu. Ama kemal, kemale hudut yok. Yani insanın kemali müşküldür. Müşkül olunca nispet dahilinde. Allahümme ente Rabbi. Evvela senin halikini bil ve ona de ki sen benim Rabbimsin. Yani. Ben senin verdiğin kuvvet ve kudret sayesinde elhamdülillah Müslümanlığı da öğrendim. Öğrettirdin bana. Müslüman cüsüne yattım. Şimdi de elhamdülillah kaldırdın beni sağ olarak. Afiyet üzerinde. Dertsiz, kedensiz olarak. La şerike lek. Sen birsin. Senin hiçbir ortağın yoktur. Yardımcın yoktur. Soracağın, istişare edeceğin kimsen yoktur. Bütün mülk, kuvvet, kudret yedindirdin senin. Esbahna. Biz elhamdülillah sabaha dahil. Uyandık. Sıhhat afiyetimiz yerinde. Ve esbahal mülkü lillahi rabbil alemin. Bizimle beraber bu mülkün sahibi de sensin Rabbül Alemin. Onlar da böyle sabahladılar. La şerike le. Üç defa bunu tekrar. La şerike le. Esbahna ve esbahal mülkü lillahi rabbil alemin. La şerike le. Bunu öğren ve de. Dedikten sonra. Ve izâ emsek. Akşam oldu tabi. Sabah gitti, akşam geldi. Akşam üstü de bunu tekrarla. Esbahna yerine emseyna deyilsin. Ya Rabbi bizi akşama dahil ettin. Sıhhat afiyetin gözümüzü geçirdik. Efendim iman ile, İslam ile elhamdülillah. Şimdi akşam oldu, aydınlıklar gitti, karanlıklar geldi. Bu mülkün sahibi sensin, senin şerikin, nazirin yoktur, kudretin sahibinde. Hepsi böyle oluyor. Bunu böyle sabah akşam derse, bak, فِاِنَّهُنَّ مُكَفِّرْنَ مَا بَيْنَهُنَّ Sabahtan akşama kadar hatadan da salih değiliz, bazı kusurlarda yapmışız. İşte bu iki duanın arasında bu kusurlar erir gider. Erir gider. Onun için bunları öğrenmeye gayret etmek lazımdır. Bu yetebezirin selam. Selamı bollaştırın. Bollaştırın, çok verin. Niçin? Parasız bulsuz bir dua.
4: Allah seni selamette kılsın, afiyette kılsın, dertsiz belasız olasın. Cenab-ı Hak nasıl afatladı talim, sen de böyle selamette olasın. Selametin manası çok geniş. Çok geniş. Yani aylarca selametin manasını hakkında tatlılırsanız da bitmez. Kur'an-ı Azimşan selamlarla dolu. Binaenaleyh siz de o selamı bol bol verin. Günaydın bir mana ifade etmez. Selamı da yok. Günaydın olsun pek güzel. Ama Allah'ın selamı İsmullah'tandır. Esma-i Hüsna'dandır. Bunun ismini anaraktan Ya Rabbi Esselamu Aleyküm. Nasıl camilerin kapılarına da yazılır. Cennete girerken de Esselamu Aleyküm. Fethuha Halidin diye girilecek. Onun için selamı ne kadar bol ederseniz her bir selamda 10, 20, 30, 40, 50, 100 cevaplar var. Şimdi bakın Cenab-ı Peygamber bize buyuruyor. İze staca'a ahadüküm ala cembihil eymen. Uykunuz geldi. Sağ tarafımızda cembihil eymen diyor. Sağ tarafımızda yattık. Yattıktan sonra hemen uyumaya bakma. De ki, sümme kal. Allahümme inni eslemtu nefsi ileyk. Ya Rabbi şimdi ben bu nefsimi, canımı sana teslim ediyorum işte. Uyku gelecek, uyuyayım ki kendinden haberim olmayacak. Teslim ettim sana. Ve meccehtü veçhi ileyk. Seni kastın kendin. Dinenim, rahatlanayım, vücudum kuvvet kesfetsin. Sabahleyin kalkınca da yine senin emirlerini yapayım ya Rabbi. Kastım. Ve elgehtü zahri ileyk. Arkamı da sana dayadım. Başkasına değil. Yani insanlar birbirlerine destek alırlar da. Benim filan ağam var. O varken bana bir şey olmaz der. Yok. Ancak Allah'a dayan. Sen deksin Allah'a dayan. Tevkü etsin. Ve fevvattu emri ileyk. Ya Rabbi bütün işlerimi sana terk ettim. Bütün işlerimi sana terk ettim. Senin himayene girdim ben. Senin kuvvetlerin altına girdim. Sen kabul et. Beni sen himaye ile. Sen muhafaza et. Ben işlerimi sana terk ettim. La mezze minke illalik. Başkasına dayanacak ne var ki? Hep dayandıklarımız fanidir. Bunlar nasıl bırakıp gitseler? Biz o fani olanlara dayanacağımızdan baki olan Allah'a dayanmak elbette daha evlat. Faniye ne kadar dayansan o bir gün ölecek. Sen de onunla beraber gideceksin. Kıymeti yok. Ama Allah'a dayanırsan Allah seni her şeyin ayetine daim eder. La mezze minke illa aleyk. Bu bizim öğrendiğimiz duaların içerisinde çeşitli dualar var efendim. Bu kısasını söylemiş. Bu mini bir kitabik. Ya Rab ben senin gönderdiğin kitaba iman ettim. Kur'an-ı Azimşan'a imanı var. Ve bir Resulik. Senin gönderdiğin Resul'e de iman ettim. Kitabına da iman ettim. Resul'üne de iman ettim. Şimdi sana dayanarak da ve bütün işlerimi de sana bırakarak da senin rızanı da kast ederek de yatıyorum şimdi. Uykuyu. Timmâte. Ecel geldi öldü. Milleyle diyor bize. Dehalel cennet. Şu kısa bir duadır ama bak ne kadar mühim bir şey. Dehalel cennet. Ezâ uğdiyâ hadikumur rehân. Bazı kokular ikram ederler bizlere ya. Bu kokular size ikram bulunduğu vakitte فَلَا يَرُدُوا ben istemem deme. Kokuyu reddetme. فَاِنَّهُ خَرَجِ مِنَ الْجَنَّةِ bu kokular cennetten gelmiştir. Teşbihen kokunun hakkı buradan gelmiştir. İnsan aldı bir, bazı adam sevmez. Dokunuyor kalbime der bir şeyde. Halbuki onu terk etmemişler. اِذَا اَعْيَا اَحَدُكُمْ Ekserse karayollarında yürüyen insanlar bir müddet yürüdükten sonra bir ağırlık gelir kendilerine, yorgunluk gelir. Bu yorgunluk geldiği vakitte her gün her bir zaman şu atla şöyle bir hacda yaptığımız gibi bir koşuş yaptım. Yarım koşuş yani bütün koşuş değil mi? Bir hop da yapalım biraz koştum. Teyni o yüz hevül aya. Bu, bundaki o yorgunluk giderir. Bundan sonra yeniden bir kuvvet gelir kendilerine, yeniden yürümeye başlar. İnsanın kemali ancak nefsinin ıslahıyla olur. Nefsin ıslahı da mümkün değildir insan ölmedikçe. Elinden kurtulamazsın yani ölmedikçe nefsin elinden kurtulmaz insan. Onun kemale ulaşması da çok nadir kimselere nasip olur. Onun için birbirimize kusur buluruz. O ayıp şey. Kemal ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan gayrı hepimiz noksanız. Veli de olsa onun da noksanlığı vardır. Kemale ulaşmakla onun artık bütün kusurları bitmiş değildir yani. Bütün kusurları bitmiş, kusursuz bir Allah'tır yani. Onun için Cenab-ı Peygamber'e de اِنَّا فَتَحْنَا لِكِ فَتْحَمْ بِبِنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ زَنْكُ مَا تَعَقَدْ مِيُّتِمَ نِيمَةُ عَلَيْكِ لِيَهْدِكَ سُبَاطَ مُسْتَقِمَادَ Bütün günahları mağfiret olunduğu anda bir nefes tevfir buyurun sana. İstiğfar, Peygamber'den daha büyük insan olmaz ya. Ona bile istiğfar ile Cenab-ı Hak emrediyor. Binaenaleyh biz de istiğfar ile şeyiz. Binaenaleyh insanda iyilik de vardır, kötülük de vardır. İyiliğini isteriz, kötülüklerinden de ona sığınırız. Yani sen bunun kötülüklerini bize Ulaşılır mı? Götürüyor.

Dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel, sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme, çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam, dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz.

0: Mümin sendelerse Allah ona destek olur.
1: Şeyh Şami.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Hamd ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur. Dilemediği

0: güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
2: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamam ben bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun, elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil, özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak, deodorantlar, bunlardan uzak
4: kozmetik
3: duralım.
4: Kozmetik ürünler.
3: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mites dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğünüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlerden kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşafları, nevresimlerin değiştirilmesi. Bu gibi önerilere gerçekten dikkat etmek lazım.
4: Evet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

0: Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Akra.
2: ...90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
4: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra, akra, akra,
5: akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.

Efendim merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz. Akra'da yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikteyiz. Takvimler 24 Eylül 2026 Perşembe sabahını gösteriyor. Bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız programımızda ilerleyen dakikalarda güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da paylaşacağız. Akra mobil hattımızı hatırlatalım başlarken 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz ki pek çok şehirden gelmeye başlamışlar. Birazdan aktaracağız programımızın içerisinde. Bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız lütfen. Bugünkü paylaşım kısa bir video içerik ve çarpıcı bir içerik. Ölüm. Akıllı kimse kendini sorguya çeken ve ölümden sonrası için çalışandır hadisini hatırlatan bir içerik sosyal medya hesaplarımızda bu sabah yer buldu bugünün paylaşımı olarak. Yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriğe de Akra Medya web sayfamız ve mobil uygulama üzerinden erişebileceğinizi hatırlatalım ki yenilenen özellikleriyle uygulama yayında Akra'nın zengin medya arşivlerinin yanı sıra haber içeriklerine, görsel ve video galerilere, namaz vakitleri, kıble bulucu, hicri takvim gibi hayatı kolaylaştıran araçlara yine buradan erişme imkanınız var. Tabii bazı yenilikler de var. Bu yenilikleri de paylaşmıştık sizlerle. Akra Medya'daki haberimizde de bulunuyor ayrıntılar. Arkadaşlarımızdan da bu konuda güzel mesajlar geliyor. Siz de görüş ve değerlendirmelerinizi yine Akra Mobil hattımıza yazabilirsiniz. Diğer başlıklarla devam edelim öyleyse programımıza. Gıda israfına dikkat çeken bir haber var. Dünyada her yıl üretilen gıdanın önemli bir bölümü sofralara ulaşmadan kaybediliyor veya tüketilmeden çöpe gidiyor. Uzmanlara göre gıda israfı yalnızca ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda su, toprak, enerji ve insan emeğinin de boşa harcanması.

demek. Güncel verilere göre her 3 gıdadan biri henüz sofraya ulaşmadan kaybediliyor. Evlerde de ciddi bir israf söz konusu. Bir gıdanın çöpe atılmasıyla yalnızca yiyecek değil, üretimden sofraya ulaşmasına kadarki pek çok aşama aslında kaybedilmiş oluyor. Yani sadece çevresel bir boyutu yok bu israfın, ekonomik, sosyal ve beslenme ile ilgili sonuçları da var. Evlerdeki alışkanlıklar tabii ki gözden geçirilmeli. Yani tüketicilerin yapabileceği alışveriş öncesinde evdeki stokların, buzdolabının kontrol edilmesi, ihtiyaç kadar ürün alınması, gıdaların uygun koşullarda saklanması, alışveriş esnasında son kullanım tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkın bilinmesi ve alımların buna göre değerlendirilmesi, artan yiyeceklerin değerlendirilmesi diğer öneriler arasında. Tabii tüketicilerin genel olarak yaptıkları durumlardan biri, özellikle seçimli alışverişlerde meyve sebzelerin dış görünümünün tırnak içinde kusursuz görünümüne bakarak alım yapması. Ancak burada tüketilebilirliğine odaklanılmalı, ziyan olmak üzere olan ürünlerde muhakkak uygun şekillerde satışa sunulmalı şeklinde tavsiyeler de var. Bunun yanı sıra genel manada da tabii yapılabilecek pek çok şey var. Bunlar arasında da daha iyi depolama ve soğuk zincir sistemleri, doğru üretim planlaması, uygun ambalajlama, fazla gıdaların yeniden dağıtılması ve kayıpların ölçülmesi de çözümün önemli parçaları arasında yer alıyor. İstanbul trafiğinin harcadığı vakte dair veriler paylaşılmış. Türkiye'de araç sayısında hızlı bir artış var. 2015 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 20 milyon iken bu yılın, daha doğrusu geçen yılın Ekim ayı sonu itibariyle bu sayı 33 milyonu aşmış durumda ki bu yıl içerisinde de 34 milyona yaklaştığı söylenebilir. İstanbul genelinde ise yapılan saha çalışmalarında trafikte harcanan zamanın ekonomik ciddi boyutunun yanı sıra burada kaybedilen zamanla birlikte iş gücü ve verimlilik kaybının da pek çok etkisine değinilmiş. Yıllık bazda ve kişisel bazda ekonomik maliyetine ve yüküne değinilmiş. Ve tabii ki bunun beraberinde getirdiği psikolojik durumlarda ayrıntılarıyla incelenmiş. İstanbul'daki trafik yoğunluğunun kişi başına yılda yaklaşık 300 saate varan zaman kaybına yol açtığı, bu sürenin yaklaşık 12 tam güne karşılık geldiği belirtiliyor. Bir sürücünün bu kadarlık zamanı trafikte boşa geçmiş oluyor. Trafik sorununun çözülmesi için toplu taşımanın geliştirilmesinin şart olduğu, buraya aktarılacak yolcunun artırılması ve entegrasyonun artırılması, doğru park yöntemlerinin uygulanması gibi tedbirler de arka arkaya sıralanmış. Çocuklarda şiddet eğilimine dikkat. Çocuk ve ergenlerin karıştığı şiddet olayları, ailelerin çocuklarını ne ölçüde takip etmesi gerektiği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Çözümün baskıcı kontrolden değil, güvene dayalı iletişimden, tutarlı sınırlardan ve erken uyarı işaretlerinin fark edilmesinden geçtiği belirtiliyor. Çocuk ve ergen klinik psikoloğu Eliz Avcı, ağır şiddet davranışlarının çoğunlukla bir gecede ortaya çıkmadığını, anne babaların çocuklarındaki davranış ve duygu değişikliklerini yakından takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor. Özellikle okul çevresinde şiddet olaylarının ardından ailelerin çocuklarının arkadaş çevresi, okul yaşamı ve öğretmenleriyle ilişkileri konusunda kaygı yaşayabileceğini belirterek aşırı kontrol etmenin de her zaman koruyucu olmadığını vurguluyor. Korku ve cezaya dayalı aşırı kontrol çocukla bebeğin arasındaki iletişimi zayıflatabiliyor. Çocukların yaşadıkları sorunları ailelerinden saklamasına da yol açabilecek bu yaklaşım yerine açık iletişim ve güven ortamının oluşturulması önem taşıyor.
dijital obezite şeklinde ilginç bir kavram var karşımızda. Sosyal medyada amaçsızca gezinme, kısa videoları sürekli tüketme ve bildirimleri kontrol etme alışkanlıklarının dijital obeziteye yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Fazla dijital içerik tüketmenin veri kalorisi oluşturduğunu belirten uzmanlar, bunun dikkat süresini kısaltarak derin düşünme ve odaklanmayı zorlaştırabildiğine dikkat çekiyor. Profesör Doktor Haldun Narmanlıoğlu, dijital obezitede temel ölçütün amaçsız içerik tüketimi olduğunu belirterek gereksiz bildirimlerin kapatılmasını önerdi. Doktor Oğuz Güllep ise özellikle kısa ve hızlı tüketilen içeriklerin kişileri sürekli yeni uyaran aramaya yöneltebildiğini belirterek güne başladıktan sonraki ilk yarım saatin en azından dijital ekranlardan uzak geçirilmesini tavsiye etti.

Plaza dili Türkçeyi zedeliyor. Böyle bir kavram var malumunuz. Günümüzde eğitim, iş hayatı ve dijital platformlarda Türkçenin maruz kaldığı yozlaşma artıyor. Öğretim görevlisi Selçuk Duman, iş dünyasında yaygınlaşan plaza dili, sosyal medyada hızla yayılan emoji kullanımı ve hızlı tüketilen dijital içeriklerin Türkçenin ifade gücünü zayıflattığını söylüyor. Duman, Türkçe cümle yapısının içine İngilizce kelimelerin gelişi güzel serpiştirildiği garip bir jargon maalesef kurumsal kimliği esir almış durumda. Bunun yanında caddelerde, sokaklarda, dükkan tabelalarında gördüğümüz yabancı ve tuhaf zorlama dil kullanımı dilin görsel hafızasını hasara uğratıyor. Ana dilimiz kendi öz topraklarımızda bile ikinci sınıf dil muamelesi görebiliyor ve bu durum dilin itibarına son derece zarar veriyor dedim. Yine günümüzde popüler dijital içeriklerin büyük bölümünün hızlı tüketim mantığıyla üretildiğini söyleyen Duman, kelime haznesi zayıfladıkça düşünce de sığlaşır. Dilin sadeleşmesi başka, fakirleşmesi ise başkadır diyor. Efendim bu haberin yer aldığı Akrem Medya'nın iletişim kategorisini günün tavsiyesi olarak paylaşalım. Bu bölümde kelimelerle değer verir, davranışla gösterebiliriz. Önyargıları nasıl önleyebiliriz? Beden dilimiz ne söylüyor? Teşekkür etmenin iyileştirici gücü. Günlük hayatta nezaket örnekleri. Bunun dışında toplumsal nezaketi artırabilecek görgü kuralları. Hatta dijital iletişime dair görgü kuralları. Sağlıklı iletişimin incelikleri gibi pek çok özel dosyayı bulabilirsiniz. Akrem Medya'nın iletişim haber kategorisinde. Efendim mesajlarınız ulaşıyor. Bir yandan Salim Bey Kabe'de sabah namazı vaktinden tüm arkadaşlara selamlar diyerek oradan bir güzel fotoğrafı paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı iletelim. Başka kimler var bakalım. Erman Şahin yazmış tüm arkadaşlara. Hayırlı sabahlar. Serin bir Ankara sabahından tüm dostlara selamlar. Emir Zahit de okul yolunda diyerek araç içinden güzel bir fotoğraf paylaşmışlar. Hayırlı yolculuklar, kolaylıklar, başarılar dileyelim. Emir Zahit'e ve ailesine de selamlarını iletelim efendim. Devam edelim. Başka kimler ulaşmış bakalım. Her fırsatta akre dinlemeye devam ediyoruz. Tüm arkadaşlara selam olsun. Günümüz güzel geçsin. Hayırlı sabahlar tüm arkadaşlara. Halit Özgür Sakarya'dan ulaşmış. Teşekkür ediyoruz. Halit Bey'e de selamlarımızı iletelim ve Sakarya'dan da Akre'yi takip eden arkadaşlarımıza. Kırıkkale'den bir mesaj var. Hacı Mehmet Alakaş yazmış. Hayırlı bereketli günler dilerim diyor mesajında. Bursa'dan Tevfik Bey de güzel bir dua ile ulaşmış programımıza. Ya Rabbi, umduklarımıza nail olacağımız lütuf ve ihsanlar, zorluklarımızı aşan kolaylıklar, sıkıntılarımızı gideren ferahlıklar, acılarımızı dindiren rahmetler, karanlıkları yok eden aydınlıklar ve zulümleri bitirecek zaferler nasip eyle şeklinde bir duayla ulaşmış programımıza teşekkür ediyoruz kendilerine. Daha pek çok mesaj var ama onları da birazdan paylaşalım müsaadenizle. Sizler de yazın lütfen 0501 600.

0: yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.
1: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: İlk çeyreği tamamlamak üzereyken yol durumu ile ilgili ayrıntıları öğrenelim şimdi ve bunun için de hattımızda Büşra Pişkin var. Büşra Hanım merhabalar, hayırlı sabahlar diliyoruz.
3: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
2: Teşekkürler. Az evvel bir haber vardı. İstanbulluların trafikte geçirdiği zamanın günlük ve yıllık kaybına dair. Bugün için nasıl bir durum var? Biz tabii bunu yüzdelerle ölçerek paylaşıyoruz ve bu yüzdeler de İstanbul'da bulunanların yaşadığı ahvali anlamalarına yardımcı olan bir rakam olarak da yeterli oluyor tabii. Önce İstanbul, sonra diğer çalışma yapılan güzergahlar için yine söz sende.
3: Tabii Anadolu yakasındakilerin o zaman daha yoğun, daha uzun saatler trafikte kaldığını söylemek daha mümkün olabilir. Çünkü İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda 163 seviyelerinde seyrediyor genel olarak. Ama Avrupa yakasında bu durum %54 seviyelerindeyken Anadolu yakasında bu durum %74 seviyelerinde seyrediyor. Ve özellikle de yoğun olan güzergahlara hemen bakacak olursak, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Deniz Karayolu'nda Esenkent'ten itibaren başlayan yoğunluk Yeni Sahra'ya kadar devam ediyor. Yeni Sahra'da Arasya Tüneli bağlantı noktası itibariyle yol açılıyor. Arasya Tüneli'nde yol açık ve devamında da yol açık diyebiliriz. Yine Avrupa yakasından Anadolu yakası güzergahında Deniz Karayolu'nda Küçükyalı Altıntepe güzergahından Esenkent'e kadar bir yoğunluk var diyebiliriz. Onun öncesinde yolun açık olduğunu söyleyebiliriz. Yine tabii tam otoyoluna baktığımız zaman ise Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Samandıra gişeleri öncesinde ciddi bir yoğunluk var. Aynı yoğunluk uzun bir süre devam ediyor Ataşehir Frenskent bölgesine doğru. Bu bölgede kademeli olarak azalıyor ancak yine tabii tekrar İstanbul Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken yoğunluk artıyor ve bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Ancak köprü ortalarından sonra yolun açıldığını, köprü çıkışının da açık olduğunu söyleyebiliriz. Yine tabii Çamışbaşı karşıya itibariyle başlayan bir yoğunluk var. Çamlık karşıya itibariyle devam edip Beykoz Kavacık bölgesine etkiliyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü üzerinde de devam ediyor ancak köprü çıkışı itibariyle yolun açıldığını söyleyebiliriz. Yine tabii Avrupa yakasına Anadolu yakası geçişlerine de baktığımızda Deniz Karayolu'nda Zeytinburnu civarında başlayan bir yoğunluk var. Merkez Efendi bölgesi itibariyle. Buradaki yoğunluk köprü bağlantısı noktasına kadar devam ediyor. Hatta köprü üzerinde de devam ediyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Ve yine çıkışında da biraz yoğun olduğunu ancak 6 Nazar'da sonrasında yolun açılmaya başladığını söyleyebiliriz. Tabii ki tem oturumuna da baktığımız zaman Mevlana Akşemseddin civarı itibariyle bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Seyrantepe Yeşilce güzergahına kadar devam ediyor. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Bu yoğunluk köprü üzerinde de devam ediyor ve köprü çıkışında da çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Yine tabii ki baktığımız zaman açık olduğunu söyleyebiliriz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de açık olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da trafiğin yoğunlaşmasına sebep olan bazı duyurularımız var tabii. D100 Şirinevler İncirli yönünde sosyal trafik kazası sebebiyle trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Yine Basın Ekspres 2 Terli yönü Güneş yönünde Taşehit araç arızası sebebiyle trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Herhalde de Beylikdüzü D100 Karayolu'nda yine araç arızası sebebiyle trafik yoğunlaşıyor. Tabii İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından almış olduğum genel bilgilerle yurdun diğer güzergahlarında çalışma yapılan yerlerde paylaşacak olursak Aydın Denizli yolunda, Kayseri Kuzey Çevre yolu üzerinde, Konya Ankara yolu güzergahında ve Antalya Isparta yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki olan trafik yol durumu

0: bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %62 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar, iyi günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli ayrıntılar için biz de kolaylıklar diliyoruz. 8.50 oldu saatlerimiz değerli dinleyenlerimiz. Bir araya gidelim. Birazdan yeniden buradayız ve bekleriz mesajlarınızı. Akramobil hattımız 0501 630 3030 güne merhaba devam ediyor Akra'da.

Günün Dosyası. Değerli dinleyenlerimiz, Günün Dosyası'nda bugün nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusunun peşine düşeceğiz. Efendim, Kur'an yaratılışı yalnızca nasıl gerçekleştiğiyle değil,

0: İnsana ne anlattığı ve hangi gayeye işaret ettiğiyle ele alır. Göklerden yeryüzüne, sudan insana uzanan bu büyük hikaye, insanı kendi varlığını ve Rabbini yeniden düşünmeye çağırır. Yaratılış insanın en eski meraklarından biri. Kur'an ise bu konuyu yalnızca varlıkların nasıl meydana geldiğini anlatmak için ele almaz. Asıl dikkat çektiği nokta yaratılışın taşıdığı anlam ve gayedir. Kur'an insanı göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünmeye çağırır. Göklerin ve yerin düzeninden gece ve gündüzün birbirini takip etmesine, güneş ve ayın hareketinden dağlara, denizlere ve yeryüzündeki canlılara kadar bütün kainat, Allah'ın kudretine işaret eden birer delil olarak sunulur. Göklerin ve yerin yaratılması, insanın önüne büyük bir kudret tablosu koyar. Güneş ve ay belli bir düzende hareket eder. Gece ve gündüz birbirini takip eder. Bulutlar ve yağmurlar yeryüzüne hayat taşır. Dağlar, denizler, bitkiler ve canlılar karmaşık olduğu kadar ahenkli bir düzen içinde varlığını sürdürür. Kur'an-ı Kerim'in bu anlatımı insana yalnızca nasıl yaratıldı sorusunu değil, bütün bunlar ne söylüyor sorusunu da sordurur. Hayatın kaynağı su ile devam edelim. Kur'an'ın yaratılış anlatımında su önemli bir yere sahip. Allah Teala canlı olan her şeyi sudan yarattığını bildirir. Yağmurla ölü toprağın canlanması, bitkilerin ve meyvelerin yetişmesi, yeryüzünün yeniden hayat bulması, suyun hayatın devamındaki önemini gözler önüne serer. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme canlılar neden yaratılmışlardır diye sorulduğunda sudan buyurmuştur. İnsanın yaratılışı da bu büyük tablonun bir parçası. Adem aleyhisselam topraktan yaratılmış, sonraki nesillerse nutfe, alaka ve mudga gibi aşamalardan geçirilerek yaratılmıştır. Kur'an insanın ana rahmindeki gelişimini anlattıktan sonra "Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir" buyurarak yaratılışı hayranlık ve tefekkür vesilesi haline getirir. Böylece insan kendi bedenine baktığında bile büyük bir yaratılış mucizesiyle karşı karşıya olduğunu fark eder. Kainatın yaratılış hikayesi içinde en dikkat çekici bölüm şüphesiz insanın hikayesi. Allah, Adem aleyhisselamı yarattığında meleklere ona secde etmelerini emretti. İblis ise bu emre karşı çıktı. Kendini Adem'den üstün gördü ve "Beni ateşten, onu çamurdan yarattın" diyerek kibirlendi. İnsanın ilk imtihanlarından biri böylece ortaya çıktı. Kendini üstün görmek mi, yoksa yaratılışındaki hakikati kabul etmek mi? Kur'an'a göre insanın yaratılışı yalnızca biyolojik bir süreç değil. İnsan yeryüzünde sorumluluğu taşıyan bir varlık. Allah'ın "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" buyurmasına, insanın sahip olduğu sorumluluğa da işaret eder. İnsanın değeri yalnızca bedeninden veya maddi özelliklerinden kaynaklanmaz. Ona verilen akıl, irade, bilgi ve sorumluluk onu diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerdendir. Hazreti Peygamber'in "Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar" sözü, insanın yaratılıştan taşıdığı temiz yapıya dikkat çeker. Fıtrat, insanın yaradanı tanımaya ve iyiliğe yönelmeye yatkın oluşunu ifade eder. Ancak insanın çevresi, ailesi, yaşadığı toplum ve tercihleri bu yapıyı zamanla etkileyebilir. Allah Resulü'nün "İnsanlar gümüş ve altın madenleri gibi madenlerdir" sözü de insanların farklı karakterlere sahip olduğunu gösterir. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi iyi, kimi kötü huylu olabilir. Fakat bütün bu farklılıklara rağmen insanın yaratılıştan taşıdığı temel fıtrat aynıdır. Bu nedenle peygamberlerin ve ilahi kitapların temel görevlerinden biri insanın yaratılıştan sahip olduğu temiz fıtratı korumasına yardımcı olmaktır. Peki insan neden yaratıldı? Kur'an-ı Kerim'in bu büyük anlatısının vardığı temel nokta açık. İnsan ve cinler Allah'a kulluk etmek için yaratılmıştır. Bu, insanın dünyadan elini eteğini çekmesi anlamına gelmez. Aksine, insanın dünyadaki hayatını anlamlı, adil ve sorumlu bir şekilde yaşamasını gerektirir. Çünkü insanın yaratılışı bir amaç taşır. Kur'an, insanın ilk yaratılışını hatırlatarak yeniden diriliş gerçeğine de dikkat çeker. İlk defa yaratan için insanı yeniden yaratmak zor değildir. Nitekim Kur'an'da, onları ilk defa var eden diriltecektir buyrulur. Yani yaratılış sadece geçmişe ait bir hikaye değildir. Aynı zamanda geleceğe, ölümden sonraki hayata ve insanın sorumluluğuna açılan bir kapıdır. Kur'an, insanı sürekli olarak göklere, yere, canlılara, gece ve gündüze bakmaya çağırır. Çünkü bütün bunlar, yaratılışın ardındaki kudreti ve hikmeti gösteren işaretlerdir. Ancak yaratılışın bütün sırlarını insanın çözmesi mümkün değildir. Gayba ait konuların gerçek mahiyetini Allah-u Teala bilir. Bu nedenle mümin için asıl mesele, yaratılışın bütün ayrıntılarını çözmekten önce onun ne anlattığını kavramaktır. Kainatta görülen ölçü, düzen ve denge, insanı kendi varlığı üzerinde düşünmeye sevk eder. Göklerin ve yerin yaratılışı, suyun hayat vermesi, insanın aşama aşama yaratılması, gece ve gündüzün birbirini izlemesi aynı hakikate işaret eder. Bu alem başıboş değildir. Kur'an'ın ifadesiyle yaratmak da, emretmek de ona mahsustur. Yaratılışın sırrı belki de bütün ayrıntılarıyla çözülebilecek bir denklem değil, insanı kendi sınırlarını, sorumluluğunu ve Rabbini düşünmeye çağıran büyük bir işarettir. İnsan nereden geldiğini düşündükçe nereye gideceğini de hatırlar. Yaratılışına baktıkça yaratıcısı karşısındaki yerini daha iyi anlar. Kainatın büyük tablosu içinde kendi yerini fark eden insan için yaratılış, yalnızca geçmişte gerçekleşmiş bir hadise değil, bugüne yön veren ve geleceğini hatırlatan büyük bir tefekkür vesilesidir. Nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusu etrafında yaratılış hikmetine dair tefekkür etme ile ilgili bir değerlendirmeydi bugünkü programımız. Bu dosyayı aynı zamanda Akremedya'nın dosya haberleri arasında da bulabilirsiniz.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
2: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
0: Efendim, mesajlarınızı paylaşmayı sürdürelim programımızda. Günümüz hayırlara vesile olsun arkadaşlarımıza, akre çalışanlarına Konya'dan selamlar diyor Erol Bey. Alparslan Kuşakoğlu Tokat'tan yazmış, yağmurlu ve sisli bir Tokat sabahından tüm arkadaşlarımıza selamlar olsun diyor. Ahmet Ören Ankara'dan selamlarını ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Osmaniye'den dinleyicimiz Mustafa Bey'in mesajını gördük. Sıcak bir sabahtan Osmaniye'den selamlar. Tüm akra ailesine ve tüm kardeşlerimize sevgiler diyor Mustafa Kara. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Ve Şanlıurfa'dan Bekir Berlik de hayırlı sabahlar olsun inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı, ihsanı tüm akradaşlarımızın üzerine olsun diyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Hem kendilerine hem de bize kulak veren tüm akradaşlarımıza. 9.04 saatler. Hadi bir eser daha dinleyelim. Ardından tekrar buradayız.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Şimdi de Siirt'e uzanalım. Siirt deyince ve de Tillo deyince o muhteşem an hatıra geliyor. 2,5 asırlık bir vefa nöbeti yani. Siirt'in Tillo ilçesinde dünya mirası geçici listesinde de yer alan 2,5 asırlık ışık hadisesi bir kez daha büyük bir ilgiyle izlendi. İbrahim Hakkı Hazretlerinin 262 yıl önce hocası İsmail Fakirullah Hazretlerinin türbesi için kurduğu Işık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının türbede hocasının başucunu 5 dakika boyunca aydınlatması büyük bir heyecanla takip edildi. Katılımcılar tarihi düzeneğin oluşturduğu görüntüyü alanda kurulan ekrandan da takip ettiler ve bazıları cep telefonlarıyla bu anları kaydettiler. Hayatın içinden sağlık notlarıyla devam edelim. Doğada yürümek zihni ve bedeni yeniliyor. Açık havada yürüyüş ve kısa süreli molaların hem beden hem de zihinsel sağlık açısından önemli faydalar sağladığı muhakkak ve bir de araştırmaya konu olmuş. Güneş ışığından alınan D vitamininin bağışıklığı desteklediği düzenli fiziksel aktivitenin de kalp sağlığı açısından elbette faydalı olduğu ifade edilerek. Tabi uzmanlar açık havada egzersiz yaparken hava kalitesine dikkat edilmesi gerektiği konusunda da uyarıyor. Hava kirliliğine maruz kalmak egzersizin sağladığı faydaları gölgeleyebilir. Dolayısıyla faydadan çok zarar verebilir çünkü hafif tempoyu da orta tempolu koşullarda ya da daha da hızlı koşullarda ciğerlerin açılmasıyla beraber çevredeki kirlilik, hava kirliliği burada tabi istenmeyen durumlara, enfeksiyonlara ve başkaca hastalıklara sebebiyet verebilir. Yürüyüş ve spor için rota ve saat seçimi bu noktada önem taşıyor. Özellikle yoğun trafik saatlerinden kaçınılması ve yerel hava kalitesi endekslerinin takip edilmesi öneriler arasında. Uykusuzluk hastalığa neden oluyor. Çin'den araştırmacılar yaklaşık 95 bin kişinin verilerini inceledi. Uyku bozukluklarının sağlığa etkisini araştırdı. Katılımcıların bileklerine takılan ölçüm cihazlarıyla hangi uyku evresinde oldukları, uykuda geçirdikleri süre, uyku düzensizlikleri takip edildi. Bunun sonucunda uyku düzeninin 156 farklı hastalığın görülme sıklığıyla ilişkili olduğu tespit edildi. Uykusuzluk ya da kalitesiz uyku, kalp damar hastalıklarından, Parkinson, Alzheimer'dan, selülite kadar birçok soruna neden olabiliyor sonucuna varılmış ilginç olarak. 6 ila 8 saat uyuyanlarda birçok hastalık riskinin daha az olduğu görülmüş. Nöroloji uzmanı doçent doktor Buse Çağlar'ı araştırmaya göre kısa uyku özellikle 5 saatin altı kalp yetmezliği, tip 2 diyabet, KOA, demans ve enfeksiyonlara yatkınlık riskini belirgin şekilde artırıyor. Gece sık uyanma ise madde bağımlılığı, eklem hastalıkları ile ilişkili bulunmuş. Uzun uyku yani 9 saat ve üzeri ise depresyonla bağlantılı. Başlıca sebep uyku apnesi, kronik stres ve kaygı, düzensiz yaşam ve vardiyalı çalışma, aşırı ekran, mavi ışık maruziyeti, kafein ve bazı ilaçların kullanımı, ağrılı kronik hastalıklar, huzursuz bacak sendromu ve elbette yaşla birlikte doğal olarak azalan derin uyku ve REM uykusu diyor. Yani azı karar çoğu zarar ölçüsündeki bir başka durum elbette gerekli olan dengeli ve kaliteli bir uykudan geçiyor.

0: Mesajlarınızı paylaşmayı sürdürelim. Kırıkkale'den Fatih Baştuğ, hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicimiz Seher Hanım da Osmaniye'den ulaşmış programımıza. Akrabalar yalnız değiliz diyor, teşekkür ediyoruz dinleyenlerimize. Katılımları için Akra ailesine, Akra dinleyenlerine ve tüm kardeşlerimize buradan selamlar diyor. Hocamızdan da Allah razı olsun, mekanı cennet olsun duasını da eklemiş mesajına Seher Hanım. Bugün Osmaniye ile beraber Kırıkkale, Ankara, Şanlıurfa, Adana, Tokat, Konya, Bursa, Kırıkkale, Sakarya ve daha pek çok şehirden güzel mesajlar ve dualar aldık sizlerden. Hatta Mekke'ye uzanıncaya kadar. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Bizler de hayırlı ve bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz efendim.
1: Hava durumu.
0: Bugün yağışlı sistemin ülkemizin orta kesimlerine kaydığını görüyoruz. Yine bu kesimlerde kuvvetli yağış uyarıları var. Çorum dışında Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri,

0: Sivas, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, Kayseri'nin doğusu ve Osmaniye'nin batısında oldukça kuvvetli yağışlar görülebilir. Buralar için uyarılar geldi. Sıcaklıkların ise İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlı sistemle beraber 4 ila 6 derece azalırken, yağışların şimdilik ayrıldığı Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor ki bugün İstanbul 21, Çanakkale 23 derece, Afyonkarahisar 19, İzmir 26, Adana ve Antalya 30, Ankara 20, Nevşehir 17, Düzce 20, Sinop 24, Zonguldak 19, Trabzon 22, Rize 23, Erzurum 26, Malatya 29 ve Diyarbakır 33 derece, bazı şehirlerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Serbest piyasada günün ilk rakamları şöyle: dolar 48.85, avro 55.74 lirada, altının gramı ise 6.724 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Programımızı noktalamadan önce bugün dinleyebileceğiniz bazı programları hatırlatalım değerli dinleyenlerimiz. Birazdan 9.30'da günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Çoşan, cuma günü yapılması sebep olan şeyleri hatırlatıyor. En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, Sesli Kitap programımız okudukça 10.50'de, Uzman Tavsiyeleriyle Aile Rehberi 11.40'da yayında olacak. 13'te Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Sağlık Sıhhat Afiyet programını dinleyebilirsiniz. Omurga sağlığı üzerinde durulacak bugünkü programda. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Pazartesi ve Perşembe günlerinin fazileti bugünkü sohbetin konusu. Konuklarıyla kahve molası 16.15'te, satın alma ve mutluluk ilişkisinin konuşulacağı içteki huzur 17.15'te, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Kur'an ve Kıraat İlmi programı ise 22'de Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Ancak nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi. Akra.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

İlminle gaybleri bilirsin. Gücünle tüm yarattıklarına hakimsin. Allah'ım, açık ve gizli her yerde senin korkunu isterim. Öfkeli ve sakin halimde doğru ve hakkı söylemeyi senden isterim. Zenginlikte ve fakirlikte orta yolu tutmayı isterim. Tükenmeyen nimetlerinden isterim. Kesintisiz göz aydınlığı isterim. Hükmünden sonra rızanı isterim. Ölümümden sonra iyi bir hayat sürdürmeyi isterim. Sana şevkle kavuşmayı, cemaline bakma lezzetini, sıkıcı felaketlere uğramaksızın, sapıcı fitnelere düşmeksizin yaşamayı isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle süsle, doğru yola kavuşanlara sebep olucu kıl.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Çok muhterem misafirlerimiz, değerli muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı dünyada ahirette, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Onun seçkin kulu Muhammed-i Mustafa'sı Habibi Edibine sonsuz salatü selamlarımızı, tahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederim.
2: Cuma günü kim bana 80 defa salavat getirirse 80 yıllık günahı affolur buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi cuma günü yapılacak işler, birkaç iş var. Hadis-i şeriflerde bildirilmiş efendim. Onları da şimdiden hatırlatalım bahis açılmışken. Bir kere cuma usulü almak sevap. Kolay, zaten keyif için her gün yaptığımız bir şey. Sonra Sure-i Kehf'i okumak 10 günlük günahın affına sebep oluyor. 15. cüzde Kehf suresi, Elhamdülillahillezî enzele alâ abdîl kitâbe ve lem yecellehu iveca. Onu da okursunuz efendim şeyden önce veya camiye erken gittiğiniz zaman. Cuma namazına erkeklerin erken gitmesi de sünnettir ve sevabı çoktur. Mümkün olduğu kadar erkenden gitmeye gayret etmek lazım. Efendim, cuma günü kabir ziyareti sevaptır. Cuma günü sadaka vermek sevaptır. Cuma günü hasta ziyareti sevaptır. Cuma günü öteki ziyaretler sevaptır. Cuma namazından sonra da önce de olabilir. Tabi kabirini ziyaret edemediğiniz büyükleriniz için Yasin-i Şerif ve diğer şeyleri okuyabilirsiniz. Es-siyamu vel-Kur'anu yeşfe'ani lil-abdi yevmel kıyameti. Yekulu siyamu ey Rabbi inni mena'tu ut-ta'ame ve şehavati bin-nehari feşeffi'ni fihi. Ve yekulu'l-Kur'anu Rabbi mena'tuhu'n-nevme bil-leyli feşeffi'ni fihi feyüşeffe'ani. Beyhakî İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Manasını söyleyeyim, açıklamasını yapayım. Siyam, oruç. Siyam ve Kur'an. Yani oruç tutmak gündüz ve Kur'an okumak gece. Yeşfe'ani, şefaat edenler. Şefaati inkar eden bir zümre türedi. Hadis-i şerifleri görüyorsunuz, ayet-i kerimeleri okuyorsunuz. Şefaat var. Menzellezi yeşfe o indehu illa bi izni. İzin verdiği kimselerin şefaat edeceğini bildiriyor. Ayet-i kürsü herkesin ezberindedir. Şefaati inkar eden insanlar çıktı. Yoktur böyle şey. Efendim şudur budur filan diye. Var. İşte bak Kur'an'da, oruçta şefaat edecek diye. Ayrıca bazı şeylerinde şefaat. Hocaların şefaati var. Alimlerin şefaati var. Efendim peygamberlerin şefaati var. Kur'an'ın şefaati var. Efendim orucun şefaati var. Oruç ve Kur'an kula kıyamet gününde şefaat ederler, edecekler. Yekulü siyam, oruç diyecek ki ey Rabbi, ey benim Rabbim. İnni menâtuhu ta'ama ve şehavati bin nehâri feşeffi'ni fîhî. Ben bu kulu gündüz deyin yemek yemekten ve şehvetini uygulamaktan men etmiştim. Sabretmişti, yemek yememişti. Meşru olan şehvatını

0: da teskin etmişti, yapmamıştı. Bana müsaade et, ben buna şefaat edeyim diyecek oruç. Ve yekulul Kur'an, Kur'an da diyecek ki Rabbi menatuhu nevme billeydi. Ya Rabbi geceliğin ben bu kulu uyku uyumaktan alıkoymuştum. Kur'an okuyordu. Tabi namaz kılarken okuyorlardı umumiyetle. Veya oturarak da, yani namaz dışında da okunabilir ama biraz şey gibi anlaşılıyor burada. Yani geceliğin hem namaz kılıp namazın içinde de uzun uzun Kur'an okumak anlaşılıyor daha ziyade. Ben bunun geceliğin uyku uyumasını men etmiştim, engellemiştim. Beni okuyacak, Kur'an-ı Kerim'i okuyacak diye uyumamıştı bu kul. Bana müsaade et de ben buna şefaat edeyim ya Rabbi diyecek Kur'an-ı Kerim'de. Feyyüşeffa'an ve bu ikisine şefaat hakkı verilecek Allah tarafına. Hadi bakalım, pekala ey oruç, sen bu kula şefaat et. Peki hadi bakalım ey Kur'an, sen bu kula şefaat et. Hadi oruç tuttuğu için onu bağışladım. Hadi Kur'an okuduğu için onu bağışladım durumuna gelmiş olacak. Demek ki gündüz oruç tutmak, gece kalkıp namaz kılmak, uzun uzun da ezberinde olan Kur'an-ı Kerimleri okumak veya namaz kılmayıp oturuyorsa bile efendim Kur'an-ı Kerim'i okumak böyle şefaate ermeye vesiledir. Şimdi bizim tabii kusurlarımız var, eksiklerimiz çok. Eksiklerimizden birisi de Kur'an-ı Kerim'le olan alakamızın azlığı. Yani seviyoruz Kur'an-ı Kerim'i, biliyoruz. Fakat öğrenmekte kusurluyuz, okumakta kusurluyuz, hatmetmekte kusurluyuz, manasını bilmekte kusurluyuz, manasını uygulamakta kusurluyuz. Halbuki bu Kur'an manasını uygulayalım diye indi. Yani evde, kütüphanede dursun diye inmedi. Yani bu bir okunacak, meraklı bir kitap değil ki. Bu uygulanacak bir Allah'ın emirlerini ihtiva eden kitap. Yani okuyacak, anlayacak ve uygulayacak. Ne demişse tatbik edecek. Sahabe-i kiram ve evliyaullah Kur'an-ı Kerim'i 10 ayet okurlardı, ezberlerlerdi, uygularlardı manasını. 10 ayet daha tekrar okuyup ezberlerlerdi, uygularlardı. Böyle böyle her ayet-i kerimeyi okuyup ezberleyip uygulaya uygulaya hazmettiler Kur'an-ı Kerim'i. Şimdi bizde öyle bir şey yok. Bir kere Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuma sıfıra yakın Türkiye'de. Yani okuyor, hatim indiriyor indirenler ama manasını bilen kaç tane? Kaç kişi manasını anlayarak okuyor? Kaç kişi Arapça biliyor? Onun için kendimiz de gayret edelim ama çocuklarımızı biraz Arapçayı iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilen evlatlar olarak yetiştirelim. Yani bu ikinci bir dilde olabilir, başka meslekten olabilir çocuklar, doktor, mühendis vesaire olabilir ama Kur'an-ı Kerim vazgeçilmez bir bilgi. Hepimizin bilmesi gerekiyor. Yani matematikçi de bilecek, doktor da bilecek, mühendis de bilecek, edebiyatçı da, hukukçu da, iktisatçı da. Hepsi bilecek. Hepsi Kur'an-ı Kerim'den alacak feyzi. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'e daha ciddi sarılalım, daha ciddi öğrenelim ve mutlaka Arapçayı öğrenip anlayalım Kur'an-ı Kerim'i. Anlayarak okuyalım. Manasını duya duya, sindire sindire okumaya kendimizi mutlaka o noktaya getirelim. İşte bu şekilde olduğu zaman, geceleri okunduğu zaman Kur'an-ı Kerim insana şefaat edecek. Tutulan oruçlar insana şefaat edecek ve şey yapmasına, sevap kazanmasına sebep olacak.
1: Allah bize mensubu olduğumuz dinin kadrini, kıymetini bilmeyi nasip etsin. Güzelliklerini görmeyi nasip etsin. Tam Müslüman olmayı nasip etsin. İnsanlığa Müslümanca en güzel hizmeti nasip etsin. İnsanlığa en faydalı insanlar olmayı nasip etsin. Rabbimizin huzuruna vazifesini yapmış, Allah'ın sevdiği, taltif eylediği, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylediği bir kul olarak çıkmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akrem

0: Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Zilzal Suresi. Sevgili dinleyiciler, hikmetli kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Zilzal Suresini anlatacağız bugün. 8 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayetinin son kelimesinde geçen ve yer sarsıntısı anlamına gelen zilzal kelimesinden alır. Sure, yerin dehşetli bir sarsıntıyla sarsılacağı ve içindeki ağırlıkları dışarıya atacağı büyük günün hatırlatılmasıyla başlar ve kıyametin dehşeti, hesaba çekilmenin hak olduğu ve tek geçerli şeyin hayırlı amel olduğu anlatılır. Sure, kıyamet gününde hesap kriterlerini anlatan kısa, net, öz ifadelerle biter. O gün kıyamette insanlar, amellerinin karşılığını görmeleri için hesap yerinden bölük bölük dönecekler. İşte kim zerre ağırlığınca iman ve ihlasla bir hayır işlerse onun karşılığını görecek, kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görecektir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Akra, akra, akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.
2: Urve bin Mesud'un kanını bağışlayıp kabile arasındaki kan davasını önleyişi ve yakınlarına vasiyeti. Urve bin Mesud'a kanın hakkında ne yapılmasını uygun görürsün diye soruldu. Urve bin Mesud, iki tarafın yapmaya kalkıştıkları şeyi görünce kendi kavim ve kabilesine "Sakın benim yüzümden çarpışmaya kalkmayınız. Çünkü ben bu hususta aranız düzelsin diye kanımı bağışlamış bulunuyorum. Bu bir şereftir ki Allah beni bununla şereflendirmiştir. Bu bir şehitliktir ki bunu bana Allah göndermiştir. Ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. O sizin beni öldüreceğinizi de bana önceden haber vermişti," dedi. Sonra da yakınları olan cemaate, "Resulullah Aleyhisselam'ın yanında şehit olup yanınızdan ayrılmadan önce Taif dışına gömülmüş bulunan şehitlerin yanına beni de gömmenizden başka hakkımda yapacağınız bir şey yoktur," dedi. Urve bin Mesud'u vasiyeti üzerine Taif şehitlerinin yanına gömdüler. Yüce Allah ondan razı olsun. Urve bin Mesud'un şehit edildiği haberi erişince, Peygamberimiz Aleyhisselam, onun kavmiyle olan hali, Yasin sahibinin kavmiyle olan haline benzer. Yasin sahibi kavmini Yüce Allah'a imana davet etmişti de, kavmi onu öldürmüşlerdi. Hamdolsun o Allah'a ki, ümmetim içinde Yasin sahibi gibi birini bulundurdu buyurdu. Yasin sahibi, Antakya halkından Habib bin Mürey idi. Kendisi yular yapma işiyle uğraşırdı. Hastalıklı bir zattı. Cüzzam, miskin hastalığına tutulmuştu. Kendisinin evi şehir kapılarının yanında, şehirden uzakça bir yerdeydi. Kendisi mümin, eli hayra açık bir zattı. Kazancını akşamleyin bir araya toplar, ikiye böler, kazancın yarısıyla çoluk çocuklarını geçindirir, yarısını da yoksullara tasadduk eder, dağıtırdı. Hastalığı, zayıflığı ve işi kendisini ibadetten alıkoymaz, minarede Allah'a gizlice ibadet ederdi. Habib, kavmi olan Antakya halkının kendilerine gönderilmiş elçileri öldürmeye söz birliği ettiklerini haber aldığı zaman koşup yanlarına varmış, onlara Allah'ı hatırlatmış, kendilerini öğütlemiş, elçilere uymaya davet etmişti. Antakya halkı ise onu taşa tutmuşlar ve kendisi, "Ey Allah'ım, kavmime doğru yolu göster. Ey Allah'ım, kavmime doğru yolu göster. Ey Allah'ım, kavmime doğru yolu göster," diyerek dua ede ede can vermişti. Yüce Allah ondan razı olsun. Antakya halkı Cebrail Aleyhisselam'ın bir bağırışıyla yok olmuştur. Antakya şehrinin putperest halkına gönderilen elçilerse İsa Aleyhisselam'ın üç havarisi olup biri Şem'un idi. Bunlar ilk önce Habib'e rastlamışlardı. Habib onların kim olduklarını ve niçin geldiklerini sorup öğrendikten ve kerametlerini gördükten sonra onlara hemen iman etmişti. Kur'an-ı Kerim'in Yasin sahibi hakkındaki açıklaması. Yasin sahibi hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Onlara o şehir yaranını misal getir. Hani oraya elçiler gelmişti. Biz o zaman kendilerine iki elçi göndermiştik de onları yalanlamışlardı. Biz de bir üçüncüyle bunları desteklemiştik. Biz size gönderilmiş hak elçileri izlemişlerdi. Onlar, "Siz bizim gibi insandan başka kimseler değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey ne vahiy ne risalet indirmemiştir. Siz ancak yalan söyler adamlarsınız," dediler. Elçiler de, "Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim üzerimize düşen vazife açıkça tebliğden başka bir şey değildir," dediler. Şehir halkı ise, "Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzlandık. Eğer vazgeçmezseniz andolsun ki sizi mutlaka taşlarız. Bizden size muhakkak acıklı bir işkence de dokunur," dediler. Elçiler de, "Sizin uğursuzluğunuz kendinizdendir. size öğüt verilirse mi uğursuzluk olur? Hayır, siz haddi aşanlar güruhusunuzdur dediler. O şehrin en ucundan koşarak bir adam, Habib geldi de, ey kavmim, uyunuz o gönderilmiş olanlara. Uyunuz sizden hiçbir ücret istemeyen o kimselere ki, onlar hidayete ermiş zatlardır dedi. Ben, beni yaradana ne diye kulluk etmeyecekmişim. Siz hepiniz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Eğer o çok esirgiyici Allah bana bir zarar yapmak isterse, iddia ettiğiniz şeylerin hiçbiri bana fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. Şüphesiz ki ben o takdirde muhakkak apaçık bir sapıklık içindeyim demektir. Gerçek, ben Rabbinize iman ettim. İşte bunu benden duyunuz dedi. Ona gir cennete denildi. O da ne olurdu kavmim Rabbimin beni cennetle ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi dedi. Ondan sonra onun kavminin üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik. İndiriciler de değildik. Onların akıbeti bir tek sayhadan, Cebrail'in bağırışından başka bir şey değildi. Artık hemen sönüp gidiverdiler.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Ahuan anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

0: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
2: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Sevgili dinleyiciler, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Kulağınızdan gönlünüze programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuz gündelik hayatta, iş hayatında çeşitli problemlerle karşılaşabiliyor ve bu problemleri çözmek için duygusal, mantıksal veya her ikisine dayalı karar vermek durumunda kalabiliyoruz. Verilen kararların doğru ve akılcı olması, sağlıklı bir düşünme mantığı içinde kritik ve analitik bir bakış açısıyla ele alınmasını ve belirli bir sürece dayalı olarak karar verilmesi hayatı kolaylaştırırken, acele ve rastgele verilen kararlarsa anlık veya uzun süreli olarak insanı çoğunlukla zor durumda bırakabiliyor. Peki başarılı, iyi ve doğru karar verebilmek için nelere dikkat etmemiz gerek? 10 başlık altında Akramedya'nın kritik analitik düşünme başlığı altında ele alınmış bir konu bu. Birlikte bakacağız ama önce her zaman olduğu gibi güzel bir eserle başlıyoruz.

Akramedya'nın kritik analitik düşünme kategorisinden doğru kararlar verebilmenin 10 kritik yolu başlıklı yazıyı paylaşıyorduk sizlerle. O zaman tek tek bakalım dilerseniz sevgili dostlar. Problemin tanımlanması ilk başlık olarak ele alınmış. Gündelik basit işlerimizin dışında önemli kararlar verirken problemin tanımlanması daha da büyük önem taşır. Problemin doğru tanımlanması çözümünde yarısıdır. Bunun için problemin dışına çıkarak konuya farklı açılardan bakabilmek, eldeki bütün verileri değerlendirmek ve neye karar vermemiz gerektiğini belirlemek gerekir. Acelecilik ve kolaycılıktan uzak, sonuca değil soruna odaklanmamız gerekir. Çok sayıda veri toplamak, kanıtları ortaya koymak, karar vermeyi kolaylaştıracaktır. Karar ölçütü ve amaç belirlenmesi. Genellikle işletmelerde ya kazancı yüksek olan ya da maliyeti düşük olan alternatifi seçeriz. Problemi ve problem konusuna göre de karar ölçütleri çok farklı olabilir. Mesela yeni bir otomobil almak istiyoruz. Burada arabanın hızı, konforu, yakıt tüketimi, bagaj kapasitesi ya da dayanıklılığı, problem çıkarmaması gibi çok sayıda faktör bizim için bir ölçüt veya amaç olabilir. Sosyal hayatımızda ya da kişisel hayatımızda da bu karar ölçütlerini ve amaçlarımızı doğru bir şekilde tanımlamamız gerekiyor. Alternatifler geliştirerek karşılaştırma ve analiz yapılması. Örneğin gideceğimiz bir şehir için karar verirken güzergah, ulaşım aracı, maliyet, süre gibi seçenekler önümüze çıkıyor. Bu hayatın her alanında karşımıza çok sayıda çıkabilir. Alternatifleri ortaya koyabiliriz. Bunları mutlaka karar ölçülerimize göre doğru bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Diyelim ve bir virgül koyalım sevgili dostlar. Şimdi kulağınızdan gönlünüze programımızda güzel bir eser dinleyelim. Ardından beraberliğimiz devam etsin.

geçmiştik. Şimdi o devam eden başlıklarına da birlikte bakalım. En iyi alternatifin seçilmesi, uygulanması ve kontrol edilmesi alt başlığı var. Bazen verdiğimiz kararın uygulaması yıllara yayılmış olabilir. Bu yıllar süresince kararımızın uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmezsek, kararımızın dışında tamamen farklı bir uygulama ortaya çıktığını görebiliriz. Bu sebeple yönetsel kararlarda mutlaka kararların uygulanıp uygulanmadığını da kontrol edilmesi, sağlıklı bir karar süreci açısından önem taşıyor. Kararlarımızın sonuçlarından korkmamak. Geleceği tahmin ederken her zaman doğru tahminler yapmamız mümkün olmayacaktır. Çünkü gelecek bir ölçüde belirsizdir. Bu durumda tercihlerimizin sonuçlarının bizi nasıl hissettireceğini, faaliyetlerimizin ne tür sonuçları olacağını bir şekilde kestirmeye, gelecekte olası durumlarını belirlemeye çalışırız. Akla uygun olarak bizi tamamen mutlu edeceğini düşündüğümüz seçeneklerde bizim için ağır basar ve tercihlerimizi o yönde kullanırız. O nedenle karar verirken probleme odaklanmak, karara odaklanmak, kararın sonuçlarına odaklanmaktan daha iyidir. İçgüdülerimize güvenmek, duygularımızı dikkate almak, iyi veya doğru bir karar için her zaman uzun bir süreye ihtiyaç olduğu düşünülür. Oysa ki hayatımızda almış olduğumuz kararlardan, özellikle ani kararlarda içgüdüsel fikirlerimiz, düşüncelerimiz bazen çok daha iyi sonuçlar verebilir. Araştırmalara göre kişiler veya karar vericiler öfke altında kararlar veriyorsa bu kararlar bencil, daha aceleci ve riskli kararlar olabiliyor. Üzüntü ise doğru karar alınmasını sağlayan tek duygu olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz karar verirken duygularımızı kullanacağız. Akli yönümüzü duygularımızla birleştirmemiz gerekiyor. Evet sevgili dinleyiciler, başlıklar halinde doğru kararlar verebilmenin 10 kritik yolunu inceliyoruz. Birlikte bir müzik arası daha verelim. Tekrar karşınızda olmaya devam edeceğiz.

Akramedya'nın kritik analitik düşünme kategorisinden doğru kararlar verebilmenin 10 kritik yolu başlıklı yazıyı paylaşıyorduk sizlerle. Son 4 maddeye göz atalım şimdi dostlar. Kararı etraflıca düşünmek. Geçmişiniz, yaşadıklarınız ve duygularınız farkında olmasanız da sizi taraf yapar. İyi ve doğru bir seçim yapmak istiyorsanız hatalı olduğunuzu gösterecek kanıtları görmezlikten gelmeyin. Fikirlerinizi çoğaltmaktan, değiştirmekten kaçınmayın. Kendinize açlıkla bakmayı deneyin ve öyle karar verin. Ayrıntılarda boğulmamak. Karar alma sürecinizi sekteye uğratacak en büyük kriz anlarından biri de ayrıntılara takılmaktır. Psikologların demir atma etkisi adını verdikleri bu durumun ne zaman karşınıza çıkacağı belli olmaz. Toplumsal baskılara yenilmemek. İnsanlar fikirlerini oluştururken ve karar verirken sosyal yapıdan ve sosyal yapının unsurlarından büyük ölçüde etkilenirler. Aile ve arkadaş çevresi, sivil toplum örgütleri alınan kararları az veya çok bir şekilde etkiler. Bu noktada sorumluluğumuzun ve kararlarımızın hiçe sayıldığı ortamlardan uzak durmakta yarar vardır. Bireysel fikirlerine saygı duyan, tartışmaya, istişareye açık gruplar içinde yer almak bize daha fazla kazanç getirecektir. Ve son maddemiz seçenekleri azaltmak. Özellikle günümüzde çok fazla seçenek var ve bu seçeneklerde hata yapma oranımızı artırıyor. Seçenekler arttıkça bu seçenekleri inceleme ve değerlendirme süreci artıyor. Zihin karışıyor ve beyin bir anda bloke olma tehlikesiyle karşı karşıya gelebiliyor. Bu durumda az ama öz seçenek her zaman fazla seçenekten daha iyidir. Sonuçta karar vermek gerçekten zor. Sonuçları çok iyi düşünülmesi gereken bir durum. Bu sonuçla süreçleri sağlıklı bir şekilde uygulamak gerekiyor.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi güzel bir eser daha dinleyerek programımıza bugünlük noktayı koyalım. Akramedya'nın kritik analitik düşünme kategorisinden doğru kararlar verebilmenin 10 kritik yolu başlıklı yazısını paylaştık sizlerle. Ayrıntılarına ilgili başlık altında göz atabilirsiniz sevgili dostlar. Ve yeni bir programda görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

kulağınızdan gönlünüze. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: Seyfullah illallah.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
2: Hayırlı akşamlar değerli kitap dostları. Son bölümümüzde şanlı ve kanlı, hüzünlü ama zaferli Mu'te destanını okuduk. Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip ve Abdullah bin Revaha İslam'ın unutulmaz kahramanları arasına girerek şehadete uçtular. Ve şimdi bu bölümde sıra Büyük Fetih'e hazırlanmakta. 44. Bölüm. Büyük Fetih. Mekkelilerle anlaşma şartlarından biri de Arap kabilelerinin Allah'ın Resulü ile Kureyş'ten hangisini dilerse seçmekte ve ona yakınlık göstermekte serbest olduğuydu. Böylece Beni Bekr kabilesi Kureyş'i Kuzada Allah'ın Resulü'nü

seçmişti. Biri Kureyş'in, öbürü de Allah Resulü'nün ahd ve himayesi altında. Vaktiyle bu iki kabile arasında çok kan dökülmüştü, birbirlerine düşmandılar. İslamiyet'ten sonra düşmanlıktan biraz el çekmiş bulunuyorlar. Hudeybiye anlaşması oldu, zaman geçti, bunlar yine birbirlerine yan bakmaya başladılar. Bir gün Bekroğullarından 3-5 kişi Huza oğullarına geceleyin bir baskın yaptı, bir esir aldılar. Huzalılar çığlık sesinden uyandı, baskıncıların ardına düştü, onları yakaladılar. Hasımlarıyla vuruşa vuruşa Mekke'nin haremine kadar indiler. Kureyş kendilerine bağlı Bekroğullarını korudu, onlara silah verdi ve yardım etti. Huza oğullarından Amir bin Salim 40 atlıyla Medine'ye geldi ve Allah'ın Resulü'nün huzuruna çıkıp arz etti. İşte bize yaptıkları, ahitlerini çiğnediler. Allah'ın Resulü sonsuz tebessümleri dudaklarında, peki dediler, nusret sizindir, hiç kimseye hiçbir şey açmayın. Ve muratlarını bildirmeden harp hazırlığı emrini verdiler. Kureyş yaptığına pişman, kainatın efendisine Ebu Sufyan'ı gönderdi. Ahdimizi yenileyelim, sulh müddetini uzatalım. Ebu Sufyan hiç yüz bulamadan geldiği gibi dönüp gitti. Harıl harıl hazırlık ama nereye, kime karşı meçhul. Kimsenin gayeden haberi yok. Müslüman hatip Mekkelilere bir mektup yazdı. Ey Kureyşliler, Allah'ın Resulü üzerinize sel gibi askerle gelmek üzere. Yalnız bile gelse Allah ona yardım eder. Başınızın çaresine bakın. Allah'ın Resulü Ali, Sübeyr ve Miktat Hazretlerini davet ettiler. Atlarınızı atlayın, son sürat yol alın. Hah Ravzası denilen yerde Mekke'ye giden bir kadın bulacaksınız. Kadının üzerinde gizli bir mektup var. Onu alıp bana getirin. Son sürat gittiler, kadını buldular. Mektubu kadının saçları içerisinden çıkardılar. Getirip Allah'ın Resulüne takdim ettiler. Hatip çağrıldı. Ya Hatip, nasıl yazabildin bu mektubu? Ben Kureyş'in içine dışarıdan gelmiş bir insanım. Öbür muhacirler gibi değilim. Mekke'de kalan yakınlarım incitmesin diye onlara bu yardımı ettim. Dinimden döndüğüm için değil, İslam'da sabitim. Doğru söylediğine inanıyorum Hatip. Hazreti Ömer atıldı. Bırak ey Allah'ın Resulü, şu münafığın boynunu vurayım. Hayır Ömer, bu adam Bedir gazasında bulunanlardan. Allah'ın affetmeyeceğini ne biliyorsun? İslam düşmanlığından gelen şuurlu hıyanetle bir an nefse kapılmanın gafletinden doğma incelik farkını ayırt edici peygamber sözü ve peşinden tüyler ürpertici af ve merhamet tecellisi. Allah'ın Resulü emirlerindeki kabilelere haber gönderdiler. Bütün sahabiler bütün varlıklarıyla Medine'de peygamber karargahında. İbni Ümmü Mektum Hazretleri Medine'ye memur. 10 bin kişilik ordu yolda katılanlarla daha binlerce artmak üzere hareket etti. Fetih istikameti her sahabi emin olduğu halde Ebu Bek'ten başkasına bildirilmemiştir. 8. yıl Ramazan'ının ikisinde yola çıkılmıştı. Allah'ın Resulü Kudeyt dedikleri su başına varınca iftara başladılar. Sahabileri de beraber. Yolda hızla İslam ordusuna doğru gelen birkaç deve. Amcaları Hazreti Abbas ve yakınları. Kainatın efendisi Medine'yi bırakmadan onlar yola çıkmış. Artık Abbas bütün kalbi, dili ve eliyle Müslüman. Allah Resulü'nün amca oğlu ve onun kardeşi Haris oğlu Ebu Sufyan, şu Kureyş'in yeni reisi Ebu Sufyan değil, oğlu Cafer'le gelip Müslüman oldu. Arkalarından yine yeğenleri Abdullah bin Ümeyye. Allah'ın sevgilisi bunlardan evvela yüz çevirdiler. Sonra zevceleri Ümmü Seleme Hazretleri ile Hazreti Ali'nin şefaatini kabul ettiler ve İslamiyet'e yapmadıklarını bırakmayan bu adamları affettiler. Kardeşlerinin Yusuf peygambere yalvarışıyla peygamberler peygamberinden af dileyen Ebu Sufyan, İslam'a girdikten sonra hicabından ömrü boyunca başını kaldırıp Allah Resulü'nün mukaddes yüzüne bakamadı. Mekke'ye inen tepeler üzerine kondular. Gece Mekke'ye hakim noktalar tutulunca asker teftiş edildi, kol kol sancaklar dağıtıldı ve emir verildi. 10 bin noktada ateş yakılsın. Birdenbire Mekkeliler çepçevre tepeler bölgesinde rüyalarında bile görmedikleri bir donanma, bir şehrain karşısında kaldılar. Mekke'de fışkıran nur Medine'den 10 bin kandillik bir çemberle gelip nihayet Mekke'yi kuşatmıştı. Kureyş'in o ana kadar hiçbir şeyden haberi yok. Allah Resulü'nün büyük bir orduyla yola çıktığını biliyor ve belki de kendi üzerine geleceğini sanıyorlar.

0: Böylesi asıl Ebu Sufyan'a, reisleri Ebu Sufyan bin Harbe daha evvel demişlerdi ki hemen yola çık ve ona bizden eman al. Ebu Sufyan henüz yola çıkmıştı ki ateşler birdenbire parlayıverdi. İleri karakollar Ebu Sufyan'ı yakalayıp huzura çıkardılar. Ya Ebu Sufyan, Allah'ın birliğini kabul edeceğin vakit hala gelmedi mi? Ebu Sufyan cevabını başka bir istikamete yöneltti. Anam ve atam sana feda olsun. Ne güzel, ne halim, ne kerimsin. Ya Ebu Sufyan, benim Allah'ın Resulü olduğumu kabul edeceğin vakit hala gelmedi mi? Ebu Sufyan gözlerini dikemediği mutlak istikamet üzerinde durmaya mecbur oldu. Kalbimde bu manalardan izler var. Fakat hala evet diyemiyor. Ömer, Ebu Sufyan'ın boynunu vurmak için izin isterken Abbas atıldı. Ya Ebu Sufyan, şehadet getir. Ve dili altında binbir mana kaydıran Ebu Sufyan nihayet hepsini sildi ve şehadet getirdi. Tamam, artık o ne olursa olsun ve o güne kadar ne yapmış bulunursa bulunsun, ismi Allah'ın rızası kaydıyla anılacak sahabilerdendir. Sabahleyin Mekke'ye iniş başlarken insanlığın tacı Hazreti Abbas'a emrettiler. Ebu Sufyan'ı askerin geçeceği yola nezaretli bir yerde durdur, seyretsin. Bölük bölük, kol kol, dalga dalga geçen ve her neferi alnında bir meşale taşıyan İslam ordusu. Asiller çevresi Kureyş'in sultanı, ihtişam zevkine düşkün büyüğü Ebu Sufyan bu manzaraya hayran gözlerle bakıyor ve yanındaki Abbas'a soruyor. Bunlar ne kabilesi? Gıfar oğulları. Gıfar'ın benimle alışverişleri ne? Arkasından başka bir topluluk. Ya bunlar? Filan. Bir muazzam kol daha. Şunlar? Falan. Halid bin Velid. Bir ağızdan tekbir getirici bin neferle geçerken Ebu Sufyan'ın hayreti. Şu bizim Velid'in oğlu. Zübeyr bin Avvam için hemşirenizin oğlu öyle mi? Sırasıyla Beni Kaab, Beni Leys, Beni Damra kabileleri vesaire. Nihayet Allah Resulü'nün önünden Ensar alayları. Ensar alaylarının başında Sa'd bin Ubade Hazretleri. At üstünde elinde bayrak Ebu Sufyan'ı gördü. Ya Ebu Sufyan, bugün büyük melhame günü. Kabe'nin hareminde bile bugün kana girmek helal. En hassas yerinden, kabile gururundan yaralanan Ebu Sufyan Abbas'a seslendi. Ne güzel helak olunacak günmüş öyleyse bugün ya Abbas. Bütün insanlığı birleştirici, ezeli ve ebedi dava yolunda soy ve insan farkı diye bir şey kalmadığını göremeyen aristokrat hala eski duyguları içinde çırpınıyordu. Tepelerden ta Mekke etrafına kadar her tarafı kaplayan yumak yumak alaylara bakınca Ebu Sufyan, ''Ya Abbas!'' diye bağırdı. ''Kardeşinin oğlu ne büyük saltanata ermiş!'' ''Hayır ya Ebu Sufyan, bir türlü farkları ayırt edemiyorsun. Bu saltanat değil, nübüvvet.'' ''Ha, evet!'' diyebildi Ebu Sufyan. Ubade oğlu Sa'd Hazretlerinin Ebu Sufyan'a söylediği sözden Ensar topluluğunun kan dökmeye niyetli olduğu hissi doğmuştu. Vaziyet hemen Allah'ın Resulüne bildirildi. Emir buyurdular. Ali, yetiş, bayrağı Sa'd'ın elinden al ve Mekke'ye ilk sen gir. Ve Ebu Sufyan'a geldiler. Bugün rahmet günüdür. Allah'ın Kureyş'i aziz edeceği gün. Kainatın efendisi Üsame bin Zeyd'i develerinin arkasına bindirmişler, yavaş yavaş Mekke'ye iniyorlar. Grup grup alaylar, kabileler, ağırlıklar ve peygamber zevceleri. Herkesin tutacağı noktalar planlı. Bütün kollar taarruz gelmedikçe kılıç çekmemek emrini almıştır. Halid bin Velid kendi kolunun başında emir aldığı noktadan Mekke'ye girince karşısında büyük bir topluluk buldu. Ağırlık merkezi bu nokta. Halid'in koluna hücum ettiler. Halid, kılıca davranın emrini verdi ve müşrikleri devire devire Kabe yoluna kadar geldi. Feci, kanlı bir boğuşma başlangıcı. Fakat hemen kargaşalığın önüne geçildi. Ebu Sufyan aldığı emirle sokak sokak münadiler dolaştırdı. Evine çekilip kapısını kapayan herkese eman. Ebu Sufyan'ın evine sığınan herkese eman. Filanın falanın evine sığınanlar emniyette. Silahını bırakanlar emniyette. Peygamber amcası, büyük şehit Hamza'nın ciğerini çiğnemiş olan Hint, Ebu Sufyan'ın karısı, kocasının sakalına yapışıp Kureyşlilere haykırdı. "Ey Kureyş büyükleri, ey galipler, İslam'a girmekten bahseden şu bunağı öldürün." Ebu Sufyan Hind'e cevap verdi. "Sakalımı bırak ve evine gidip saklan. Müslüman olmazsan senin de boynun vurulur." Allah'ın çekilmiş kılıcı Halit, peygamberler peygamberinin huzurunda. "Ya Halit, biz sana silah kullanma diye emir vermiştik. Ne oldu?" "Elimden geldiği kadar gayret ettim ey Allah'ın Resulü. Fakat onlar cenge başladı. Mukabele zorunda kaldım." "Allah'ın takdiri hayırdır," buyurdular kainatın efendisi. Tekrar münadiler bağırtıldı. Belli başlı 14 şahıstan başka her kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir. Bunlardan başka her kim evine ve filan falanın evine çekilirse emniyettedir. Bu 14 kişinin içinde babası kadar İslam düşmanı Akreme bin Ebu Cehil, Hamza'nın katili Vahşi, Ebu Sufyan'ın karısı Hint, Saffan gibi azılılardan başka İslam'ın nurundan sıyrılan birkaç şahıs, peygamber hicviyecisi iki şair ve bu hicviyeleri küfür sırtlanlarına çalgı çalarak okuyan iki şarkıcı kadın vardı. Bunların içinde İslam'a gelmişken dönenlerden olmayanlar ve küfürde ısrar etmeyenler, Allah bir ve Muhammed onun Resulü der demez öyle bir affa erecektir ki Ebu Cehil'in oğlu Akreme, Ebu Sufyan'ın karısı Hint ve cinayet ortağı Vahşi bile bağışlanacak ve imanın bağrına basılacaktır. Allah'ın sevgilisi arkalarında silahlı askerler, bir yanlarında Ebu Bekir ve öbür yanlarında Useyd bin Hudayr Mekke sokaklarından geçiyorlar. Kabe'nin önünde tekbir getirdiler. On binlerin tekbiriyle dağlar inledi. Allah en büyük dediler.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş, genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen ya da cildinize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise ve hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulgular ortaya çıkarmış oluyoruz.
3: 2 dakika. Az, öz, etkili.
4: Dil-i murda dil nahi hai use zinda kar dobara ke yahi hai ummaton ke marz-e kahan ka.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

0: kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. Hacı Bektaş-ı Veli.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
1: Çocuklarımızla ilgili iletişimde en çok bugün anne babasının serzenişte bulunduğu, şikayet ettiği şey, çocukları anlamakta güçlük çekiyoruz, yönetmekte güçlük çekiyoruz ve işte kaygılarımız, korkularımız var, iletişim kurmakta zorlanıyoruz diyorlar. Buradaki temel yapıya baktığımızda şöyle bir yüzyılın içerisindeyiz. Dünya tarihine baktığımızda hiçbir dönem bu kadar hızlı dönüşmemiş, değişmemiş. Dolayısıyla geçmiş yüzyılla bu yüzyıl arasında ciddi farklılıklar ve açılımlar var. Dünün anne babasıyla bugünün anne babasına baktığımızda bile uygulama noktasında çok farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bundaki temel nedenlerden bir tanesi, dediğim gibi, farklı bir yüzyılda biz doğduk, bugün de farklı bir yüzyılda yaşıyoruz. Yani şöyle özetleyebiliriz, biz geçmiş yüzyılın çocuklarıyız. Bugünkü çocuklar da bu yüzyılın çocukları. Bizim dönemimizdeki sosyal şartlar, çocuk yetiştirme kültürleri çok farklıyken, bugünkü uygulamalara baktığımızda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok farklı mecralara da çok daha kolay bir şekilde sosyal medya iletişim araçlarıyla rahatlıkla ulaşılabildiği için birçok şeyi daha fazla kıyaslama imkanı bulabiliyoruz, değerlendirme imkanı bulabiliyoruz. Bu manada biz tabiri caizse aslında terlik metoduyla yetiştirildik. Bu noktada sokakta büyüdük, toprakta büyüdük, köyde, mahallede büyüdük. Bugünkü çocuklara baktığımızda daha steril ortamlar, daha düzenli, daha planlanmış, daha standart ortamlarda aslında yaşıyor çocuklarımız ve biz de bu yüzyılda aynı çerçevenin içerisindeyiz. Yani baktığımızda bir apartman dairesi dediğimiz bir kutudan tekerlekli servis dediğimiz başka bir kutuya, oradan da sınıf dediğimiz başka kutuya giren bir yapının içerisinde çocuklarımız. Tamamen tasarlanmış ve standart bir yapıda. Tabi aslında tasarlanmış hayat öncelikle konfor sağlıyor bize, kolaylık sağlıyor ama hayatın işleyişine aslında aykırı bir zemin içerisindeyiz. Niye? Doğal hayatta, zorluklarda, sıkıntılarda, problemlerde aynı zamanda kişinin gelişmesine, kendini bulmasına, o problemlerle baş edip kendine olan güvenini inşa etmesine ciddi manada katkı sağlayan bir süreç. Ama bugünkü konfor hayatını düşündüğümüzde, o standart tasarlamış hayatı düşündüğümüzde problemlerin minimize edildi.

0: her şeyin en iyi şekilde çözümlenebileceği bir ortamda yaşadığımız zaman çocuklarımız daha zayıf yetişmeye başlıyor. Güçsüz yetişmeye başlıyor. Bu da aslında çocuklarımızın bu yüzyılda yaşları ilerledikçe karşısına çıkan problemlerle yüzleştiğinde bu problemlerle baş edebilme becerisinin de aslında zayıf olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu tasarlanmış hayat dediğimizde ne kadar bu tasarlanmış hayatın dışına çıkabilirsek, bunu nasıl yaparız? Biraz daha yine tasarımının içerisinde ama çocuğun yeteneklerini, ilgisini, merakını ortaya çıkarabileceği farklı sosyal faaliyetler, etkinlikler, sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler içerisinde olmak bu kalıbı biraz esnetir. Ailevi ilişkiler, akraba ilişkileri bu kalıbı zorlar. Bugün gençlerle çalışmalarımızda şu dikkatimizi çekiyor. Birçok anne babanın en büyük şikayeti işte sosyal değil, efendim işte daha içine kapanık veya işte sorunlarla mücadele etme noktasında zayıf gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Hatta daha ileri boyutta daha farklı problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Bunun temel nedenine baktığımızda gençler, çocuklarımız o steril hayatın getirdiği kalıbın içerisinde belli bir düzeni tutturuyorlar ve oradan çıkamıyorlar. En basitinden okul başlar, işte akraba ziyaretine gideceğizdir, bayram ziyaretine gideceğizdir, işte cenaze vardır, düğün vardır. Sen otur ödevini yap, testini yap, testini çöz. Yani okuldan beklenileni karşılama adına biz farkında olmadan çocuğumuz daha iyi olsun diyerek kendi elimizle çocuğu aslında sosyal hayattan soyutlamaya başlıyoruz, koparmaya başlıyoruz. Bu ciddi manada çocuğun gelişmesini engeller. Şimdi çocukluk dönemi hayatı anlamlandırdığı, hayatı nasıl bir yer, nasıl bir ortamda yaşıyorum diye tanımladığı bir zemindir aslında çocukluk dönemi. Biz çocuklukta çocuğa ne sunmuşsak o sunduğumuz şeyle hayatını devam ettirir. Yani aslında yazılım dönemidir. Biz odadan çıkarmayıp, test kitaplarından, işte ödevlerden çıkarmayıp çocuğu daha dar bir alana sevk edersek eğer, bu ilerleyen yaşlarda da aynı sorunun daha büyümüş olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor. Geçen bir babamız diyor ki, hocam çocuğum pazara bile gitmekten çekiniyor, istemiyor. Bu konuda çok isteksiz, hatta biraz da gördüğüm kadarıyla ürkek davranıyor. Dediğinde hikayesine baktığımızda, çocuğun yetiştirilme sürecine baktığımızda başarı odaklı, ödev odaklı, işte okul hayatında başarılı olduğunda hayatta da başarılı olacağı zannedilerek oluşturulmuş mekanizmanın içerisinde çocuk geliyor ama hayatın gerçekleriyle daha sosyal olması gerektiği, daha aktif olması gerektiği bir dönemde çocuğun refleksleri gelişmediği için, bu konuda kendisi beslenmediği için ciddi manada da problemler yaşadığını görüyoruz ve bugünkü gençlerin yaşadığı problemlerin çoğunun temelinde bu var. Tabii ki bunun beynin ihtiyacı var, bünyenin ihtiyacı var. Ne yapıyor? Oturduğu yerde sosyal medyayla kapatmaya çalışıyor. Arkadaş
1: Evet.
0: ilişkilerini oynadığı oyunda, işte değişik sosyal mecralarda arkadaşlarla iletişim geçirerek bu yönünü de çocuk tamamlamaya çalışıyor.
2: Aile Rehberi programını dinlediniz.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

Eğer bir insan cuma namazı kılınan bir camide namazını kılarsa, bir Müslüman, o zaman ne oluyor? Evinde kıldığından 50 kat daha fazla sevap alıyor. 50 kat. Mahalle mescidinde kılarsa, yani cuma kılınmıyor, sadece namazgah, mescid. Küçük bir, yani böyle şeyin mescitlerin ile büyük olması şart değil. 5 tane Müslüman bir araya geldi mi, mezra'a olsa, hani Doğu Anadolu'da, efendim köy olsa, yayla olsa, Karadeniz'de veya Ege'de 5 aile bir yere geldi mi, Peygamber Efendimiz emrediyor, tavsiye buyuruyor. Namazı beraber kılacaksınız, ezanı okuyacaksınız, kâmet getireceksiniz, namazı cemaatle kılacaksınız. Böyle 5 aile bir araya gelir de bunlar bu dediğimi yapmazsa, cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onları esir alır. Şeytan oraları istila eder. Şeytanın esiri olurlar. Artık uğursuzluklar, hayırsızlıklar, efendim kavgalar, gürültüler, efendim bereketsizlikler ondan olur tabii. Onun için yani mezra'a da olsa, yayla da olsa, köy de olsa, oba da olsa, mahalle de olsa, efendim herhangi bir, efendim diyelim ki deniz kenarında, efendim birkaç kişinin yerleştiği bir yerde olsa, ne yapacaklar? Namaz kılacaklar. Topluca namaz kılacaklar. Toplu namaz kıldıkları yerde 27 kat sevap, cuma namazı kılınan yerde 50 kat sevap, Kudüs-i Şerif'te, Kudüs'te kılınan namaz, Mescid-i Aksa'da 500 misli, Peygamber Efendimiz'in Medine'deki mescidinde kılınan namaz, efendim 1000 misli, Kabe-i Müşerrefe'nin karşısında kılınan namaz 100 bin misli.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İsa'nın tebliği.
1: Ey ehli kitap, dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın Resulü ve Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseri ve Cebrail ile onun tarafından gönderilmiş bir ruhtur. Allah'a ve Resulüne inanın. Allah üçtür demeyin. Kendi faydanıza olarak buna son verin. Allah bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan tamamen uzaktır, münezzehtir. Onun şanı yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah kafidir. Meryem oğlu Mesih İsa bir Resul'den, bir peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Onun anası da her haliyle dosdoğrudur. İkisi de diğer insanlar gibi yer içerlerdi. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz? Sonra bak, ayetlerdeki hakikatlerden nasıl geri çevriliyorlar? Allah o gün şöyle buyuracak: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail ile desteklemiştim. Bu sayede Allah'tan bir mucize ile beşikte yetişkin iken de peygamber olarak insanlarla konuşuyordun. Hani sonra da sana kitabı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun, içini üflüyordun, o da benim iznimle canlanıp kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve derisi alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüyü mezardan çıkartıp diriltiyordun. Hani sen kendilerine, İsrailoğullarına açık deliller, mucizeler getirdiğinde onlardan küfre sapanlar, bu apaçık sihirden başka bir şey değildir demişlerdi de o vakit İsrailoğullarının seni öldürmesine mani olmuştum. Hani havarilere ben ve Resulüme inanın diye ilham etmiş, bildirmiştim. Onlar da biz iman ettik. Ya Rab, sen şahit ol ki biz gerçekten Müslümanlarız dediler. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, dua etsen Rabbin bize bugün gökten bir maide, bir sofra yemek indirebilir mi demişlerdi. O da, eğer inanmış iseniz Allah'a saygılı olun. Onun kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmayın demişti. Onlar, inanıyoruz fakat istiyoruz ki ondan yiyelim, kalbimiz rahatlasın, senin peygamberlik iddianda bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa da dua ederek, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bugün bizim üzerimize gökten bir sofra indir de bizim için hem evvelden gelenlerimiz hem de sonra geleceklerimiz için bir bayram ve senin kudretinden bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah buyurdu ki, ben şüphesiz onu size indireceğim. Fakat sizden kim bundan sonra inkar ederse hiç şüphe yok ki ben ona kainatta hiç kimseye azap etmediğim şiddetteki bir azab ile azap ederim. Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek için hile düşündüler. Allah da hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah hile yapanların karşılığını en iyi verendir. O vakit Allah buyurmuştu ki, ey İsa, korkma. Şüphesiz ki seni ben içlerinden alıp kendi katıma yükselteceğim. Seni vefat ettirecek benim. İnkar edenlerden de seni kurtarıp arındıracağım ve sana ancak Allah'ın kulu ve peygamberi olarak uyanları kıyamet gününe kadar katımda inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O vakit ihtilaf ettiğiniz hususlarda aranızda ben hükmedeceğim. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Bu gerçek Rabbinden gelmektedir. Artık şüphecilerden olma. İşte İsa hakkında bu anlattıklarımız elbette en doğru haberlerdir. Bilesiniz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah elbette mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yine Allah'ın birliğine iman etmekten yüz çevirirlerse, elbette Allah o fesatçıları hakkıyla bilen ve karşılığını verendir. Onların İsa'yı inkar etmeleri, Meryem'e büyük iftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Mesih, Meryem oğlu İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle onları lanetleyip cezalandırdık. Halbuki onlar onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat onlara o sırada asıp öldürdükleri adam tıpkı İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşen Yahudi ve Hristiyanlar bu hususta tam bir şüphe içindedirler. Tahmine uymaktan başka onunla ilgili hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve onu kesinlikle öldürmediler. Bunun aksine Allah onu, İsa'yı kendisine yükseltti ve korudu. Allah mutlak galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
3: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
4: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.
1: ...90 Saniyede Edebiyat.
2: Estetik, en kısa tanımıyla güzellik üzerine düşünme uğraşı. Sanatta ve doğada güzel olarak nitelediğimiz şeylerin hangi özelliklere sahip olduğunu, güzelliğin insanda nasıl bir etki oluşturduğunu ve insanların neden bazı şeyleri güzel bulduğunu araştıran felsefe kolu. Bu nedenle estetik için kimi zaman güzellik bilimi, kimi zaman da sanat felsefesi denir. Kelimenin kökeni eski Yunanca aesthetis sözcüğüne dayanır. Aesthetis, duyma, algılama, duyular yoluyla kavrama anlamına gelir. Bu köken oldukça önemlidir. Çünkü estetik deneyimin başlangıç noktası çoğu zaman duyularımızdır. Bir resmi görür, bir melodiyi işitir, bir şiirin ritmini hissederiz. Fakat estetik bu ilk duyusal deneyimle yetinmez. Ardından şu soruyu sorar: bizi etkileyen şey nedir ve neden güzeldir? Estetik yalnızca sanat eserleriyle de sınırlı değildir. Bir dağın görünüşü, deniz üzerinde gün batımı veya bir ağacın biçimi insanda estetik bir haz oluşturabilir. Bu nedenle estetik hem doğadaki güzelliği hem de insan tarafından meydana getirilen sanatsal güzelliği konu edinebilir. Fakat burada önemli bir soru ortaya çıkar. Güzel nedir? Herkes için değişmeyen ölçüleri var mıdır? Yoksa kişiden kişiye mi değişir? Bir şiiri güzel yapan kelimeleri midir, ritmi midir, anlamı mıdır? Bir tabloyu değerli yapan gerçeğe benzemesi mi, yoksa bizde uyandırdığı duygu mudur? İşte estetik tam olarak bu sorular üzerine düşündürür.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
3: İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır.

okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen bu kurul

28 hece okursun uçtan uca, sen elif dersin hoca, manası ne demektir?

Yunus Emre der hoca, İstersen bin var hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Rutin sınır belirlemeyi çok etkiliyor. Ya mesela çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak bir içerik rutinimiz yok demektir. Yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna hemen kendimizi kaptırıyorsak bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek. Çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Gitti. Ben rutini belirledim. Rutinimiz bu. Çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor. Ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinle, senin. Bir de sadece belirlemek de değil. Mesela yazmak bir ailemiz. Bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. Ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediğiyle ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Annesinde, babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar. O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz, birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda hani zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Habbibullaha ila ibadihi yuhbibkumullah. Son derece mühim bir vazifemizi bize hatırlatıyor. Efendim ve bize kar getirecek, bizi saadete erdirecek bir tavsiye. Efendimiz buyuruyor ki Habbibullaha ila ibadihi. Allah'ı kullarına sevdirtin. Allah Celle Celaluhu Hazretlerini kullarına sevdirtin. Yani kullarda aşkullah, muhabbetullah, Allah sevgisi uyandıracak işler yapın. Onların gönlüne Allah sevgisini yerleştirecek işler yapın. Yerleştirin. Nasıl yerleştirirseniz Allah'ı sevdirmeyi yapın yani. Böyle yaparsanız yuhbibkumullah, Allah sizi sever. Siz kullarına Allah'ı sevdirtin ki Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak başvuracağımız çalışma yön neymiş? Öteki kullara Allah'ın sevgisini aşılamak. Kullara Allah'ı sevdirtmek. Çocuğunuza Allah'ı anlatırsınız. Allahu Teala Hazretleri kudret sahibidir, kuvvet sahibidir, her şeye kadirdir, kahhardır, cebbardır, efendim, ama lütfu çoktur, efendim, çok nimetler veriyor bize, affediyor, mağfiret ediyor, bir tevbe istiğfar ediverince nice yıllık günahları siliveriyor, bağışlayıveriyor, örtüyor, başkalarına göstermiyor, setrediyor. Böyle rahmeti geniş Rabbimiz, böyle merhameti çok Rabbimiz, böyle ikramı bol Rabbimiz diye bunları mesela anlatarak çocuklara Allah'ı sevdirmek, Allah sevgisini onların gönlüne yerleştirmek olabilir. Tabii Allahu Teala Hazretlerini kullara sevdirmenin yolları herhalde çok çok çeşitlidir. Şu anlattığım misallerden ibaret değildir. Daha nice yolları vardır. O da erbabına malum. Yalnız şu kadar söyleyelim ki Allahu Teala Hazretlerinin kulun içinde sevgisinin uyanması için yol tasavvuf yoludur. Yol tasavvuf yoludur. Tasavvufun esaslarına, zikrine, fikrine, adabına, erkanına bir kimse iyice uyarsa onun gönlünde Allah sevgisi hasıl olur.
0: Dostça bir tavsiye.
3: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallinden Tevbe suresi 30 ila 59. ayetleri dinleyeceksiniz.
4: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler, kafir oldular. Bu onların ağızlarıyla cahilce geveledikleri sözleridir. Böylelikle onlar daha evvel küfre sapanların sözlerini, yani müşriklerin "melekler Allah'ın kızlarıdır" şeklindeki sözlerini taklit ederler. Allah onları kahretsin. Hak'tan nasıl da çevriliyor ve yalan uyduruyorlar. Bilginlerini, hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan ayrı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak bir tek ilah olan Allah'a kulluk etmeleri emredildi. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. Bütün açık veya gizli kafir gruplar, her yerde İslam'a karşı olup Allah'ın nurunu ağızlarıyla, yani gerek konuşma gerekse plan, program, fikir, sistem, kanun ve felsefeleriyle söndürmek isterler. Allah ise kafirler hoşlanmasa da mutlaka nurunu tamamlamak ve yüceltmek ister, tamamlayacaktır da. O Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasa da kemale ermiş son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü, hidayet rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. Ey iman edenler! Muhakkak ki Yahudi hahamlarından ve Hristiyan rahiplerinden birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve onları Allah yolundan uzaklaştırırlar. Bir de altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenler var ya, işte onlara acıklı bir azapla müjdele. O gün bu paralar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak. İşte bu kendiniz için biriktirip yığdıklarınız, hadi biriktirip istiflediğiniz şeylerin acısını tadın denilecek. Şüphesiz gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı Allah'ın kitabında 12 aydır. Onlardan dördü olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep, haram olan, hürmet gereken aylardır. İşte dosdoğru din hesap budur. O halde onlarda, yani o haram aylarda savaşıp saygısızlık ederek kendinize yazık etmeyin. Fakat müşrikler sizinle topluca bu aylarda savaşırlarsa siz de onlarla topluca savaşın. Bilin ki Allah günahlardan sakınanlarla beraberdir. Haram aylarda savaşmak için bu ayların yerlerini değiştirip sonraya bırakmak olsa olsa küfürde bir artış sebebidir ki onunla kafirler saptırılır, daha da sapıp giderler. Onlar bir sene onu, o haram ayı geciktirmeyi helal ve bir sene haram sayarlar ki bu da görünüşte Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak, böylelikle de Allah'ın haram kıldığını helal yapmak içindir. Onlara yaptıkları işin kötülüğü, süslü, cazip göründü. Allah o küfre sapanlar güruhunu zorla doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda hep birden seferber olun, savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kaldınız. Ahiretten vazgeçip yalnız dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama dünya hayatının faydası ve refahı ahiretin yanında pek azdır. Eğer hep bir

0: Emredilen seferber olmaz, emredilen savaşa çıkmazsanız Allah size acıklı bir azapla azap eder ve yerinize başka itaat eden bir topluluk getirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Eğer siz o Allah Resulüne yardım etmezseniz mühim değil. Muhakkak ki Allah ona yardım etmiştir. Hani vaktiyle kafirler onu iki kişinin biri olarak Mekke'den çıkardıkları, hicretine sebep oldukları zaman Ebu Bekir'le ikisi Sevr Dağı'nda mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah mutlaka bizimle beraberdir" diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti ve arkadaşının kalbine huzur ve güveni indirdi. Onu görmediğiniz askerlerle kuvvetlendirdi. Böylece inkar edenlerin sözünü, davasını en aşağı kıldı. Allah'ın tevhid kelimesi ise o çok yücedir. Allah mutlak galiptir, eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağır olarak, kolay zor, silahlı silahsız, binekli yaya, genç yaşlı, hangi halde olursanız olun, hep birlikte seferber olun. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, sizin için bu daha hayırlıdır. Eğer o cihat yakın bir menfaat, ganimet elde etme ve orta yollu yakınlıkta bir yolculuk olsaydı, o münafıklar elbette sana uyarlardı. Fakat o meşakkatli olan Tebük seferi olunca onlara uzak geldi. Bununla beraber onlar, sen dönünce, eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Allah onların yalancı olduklarını elbette bilmektedir. Allah seni affetti. Ama doğru söyleyenler sana belli oluncaya ve yalan söyleyenleri sen bilinceye kadar beklemeyip de niçin onlara seferden geri kalmaları için izin verdin ki? Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla, canlarıyla savaşmaları hususunda senden bir bahaneyle izin istemezler. Allah muttakileri, emrine uyan, itaatsizlikten sakınanları çok iyi bilmektedir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşmüş olan kimseler senden savaşa gitmemek için izin isterler. İşte onlar şüphelerinin içinde bocalayıp dururlar. Eğer münafıklar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların korkakça davranmalarını çirkin gördü de kendilerini alıkoydu ve onlara "Oturun, oturan kadınlarla beraber" denildi. Eğer onlar sizinle savaşa çıksalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmaz ve sizi birbirinize karşı fitneye düşürmek isteyerek aranıza sokulur, tuzak kurarlardı. İçinizde onlara kulak verecekler de var. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Doğrusu onlar daha önce Uhud gazvesinde de fitne ve fesat çıkarmak istemişler ve senin aleyhinde türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet gerçek olan Allah'ın emri yerine gelmiş ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri onun dini galebe çalmıştı. Onlardan kimi de "Bana izin ver, ben sefere çıkmayayım, beni fitneye, günaha düşürme" der. Haberin olsun ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Şüphesiz ki cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse onları üzer. Eğer sana bir kötülük, yenilgi gelirse biz daha önceden tedbirimizi almıştık, bizi ilgilendirmez derler ve onlar sevine sevine dönerler. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, siz bizim için iki iyiliğin birinden, şehitlik veya gazilikten başkasını mı bekliyorsunuz? Bu bizim özlediğimiz şeydir. Oysa biz Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Hadi bekleyin, biz de sizinle beraber akıbetinizi beklemekteyiz. De ki, İster gönüllü, ister gönülsüz sadaka verin. Sizin sadakanız asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık, Allah yolunda itaatten çıkan bir topluluk oldunuz. Sadaka olarak harcadıklarının onlardan kabul edilmesine engel olan tek sebep, sadece onların Allah'ı ve Resulünü içten içe inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve sadakayı isteksiz vermeleridir. Resulüm, artık onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Ancak Allah dünya hayatında onlara bunlarla azap etmeyi ve kafir olarak canlarının çıkmasını diler. Münafıklar kendilerinin hakikaten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar çok korkak bir topluluktur. Eğer sizden kaçıp sığınacak bir yer yahut mağaralar veya girecek bir yer bulsalardı, şüphesiz ki onlar koşarak oraya yönelirlerdi. Onlardan kimi de sadakaların taksimi hususunda seni imalı bir tarzda ayıplar. O sadakalardan istedikleri kendilerine verilirse hoşlanırlar. Verilmeyince de hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeye razı olsalardı ve bize Allah yeter, yakında hem Allah hem de Resulü bize bol lütfundan verecek, biz sadece Allah'a rağbet eden, ümit bağlayanlarız deselerdi, kendileri için ne iyi olurdu. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 30 ila 59. ayetleri dinledi.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Dil ve kültür düşünme biçimini şekillendiriyor. Dil ve kültürün insanların gerçekliği algılama, hatırlama ve değerlendirme biçimlerini önemli ölçüde etkilediği belirtildi. Bireyler, dünyayı yalnızca nesnel veriler üzerinden değil, içinde yetiştikleri dilsel ve kültürel çerçeveler aracılığıyla anlamlandırıyor. Günlük hayata kullanılan kelimeler ve ifadeler de olaylara ilişkin düşünceleri etkileyebiliyor. Yapılan araştırmalarda bir olayın farklı kelimelerle anlatılmasının kişilerin algı ve hatırlama biçimlerini değiştirebildiği ortaya konuldu. Deyimler ve metaforlar da olaylara yüklenen anlamı şekillendirebiliyor. Kültürel değerler bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Bireyci toplumlarda bağımsızlık öne çıkarken, kolektivist kültürlerde aile, topluluk ve aidiyet daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle aynı olay farklı kültürel çevrelerde, farklı biçimlerde değerlendirilebiliyor. Dil ve düşünce ile kültür arasındaki bu ilişki, Profesör Doktor Mahmut Esat Göçen hocamızın ilk olarak 1992 yılında yayınlanan Dilimiz ve Kültürümüz adlı eserinde de ele alınmakta. Hocamız, dili yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, milletin hafızasını, düşünme biçimini, tarihini, inancını ve kültürünü taşıyan önemli bir emanet olarak değerlendiriyor. Eserde dili doğru kullanmanın düşünce dünyasını geliştirdiğine dikkat çekilirken, okuma, kelime hazinesini geliştirme ve kendini doğru ifade etme arasında güçlü bir bağ kuruluyor. Kültür ise yalnızca sanat ve edebiyatla sınırlı değil, inanç, ahlak, gelenek, görgü ve insan yetiştirme anlayışını kapsayan bir bütün olarak ele alınıyor.

0: Hocamız, gençlerin kendi tarihini, dilini, edebiyatını, dinini ve kültürel birikimini tanımasının önemine de vurgu yapıyor. Eserde, başka medeniyetlerin ilim ve teknik alanındaki birikimlerinden faydalanılırken, kişinin kendi kültürel ve manevi kimliğini koruması gerektiği görüşü öne çıkıyor. Eserde vurgulanan temel nokta ise dil ve kültürün, insanın düşünce dünyası ve kimliğinin oluşumunda önemli bir yere sahip olması. Bu nedenle yalnızca ne söylendiğine değil, kullanılan dilin ve aktarılmak istenen kültürel çerçevenin de farkında olunması, daha sağlıklı değerlendirme ve eleştirel düşünme açısından önem taşıyor. Gıda israfı su kaynaklarını da tüketiyor. Tarladan sofraya uzanan süreçte yaşanan gıda israfı su kaynaklarının da boşa harcanmasına neden oluyor. Türkiye'de bir yılda meydana gelen gıda kayıp ve israfı nedeniyle yaklaşık 26,5 milyar metreküp su da kaybediliyor. TÜİK verilerine göre hanelerde gıda israfının en önemli nedeni %72 ile ürünlerin bozulması olurken bunu raf ömrünün sona ermesi ve ihtiyaçtan fazla alışveriş takip ediyor. En fazla israf edilen ürünlerin başında ise taze meyve ve sebzelerle ekmek geliyor. 2025 raporuna göre dünyada üretilen gıdanın yaklaşık 1/3'ü çöpe giderken bunun küresel ekonomiye maliyeti yılda 1 trilyon doları buluyor. Uzmanlar planlı alışveriş yapılması, ihtiyacı uygun porsiyon hazırlanması, gıdaların doğru koşullarda saklanması ve fazla ürünlerin değerlendirilmesiyle hem gıda israfının hem de su kaybının önemli ölçüde azaltılabileceğini vurguluyor. Ağır okul çantalarına dikkat. Okul çantalarının yanlış ve ağır taşınmasının çocuklarda sırt ağrısı ve duruş bozukluklarına yol açabileceği vurgulandı. Profesör Doktor Yalçın Turhan, çocukların taşıdığı çantaların ağırlığının vücut ağırlığının %10'unu geçmemesini önerdi. Örneğin 30 kilogram ağırlığındaki bir çocuk için çantanın yaklaşık 3 kilogram olması gerektiğini söyledi. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Ahmet Can Erdem, okul çağındaki çocukların sırt çantalarının ağırlığı ve doğru taşınma şekline dair Akra'ya şu açıklamalarda bulundu.
1: Ortopedi literatüründe yaygın bir kuralımız var. %10 kuralı. Bir çocuğun sırt çantası kendi vücut ağırlığının kesinlikle %10'u ile 15'ini aşmamalıdır. Ama biz şöyle söylüyoruz. İdeali ve en güvenlisi %10'un sınırıdır. Peki geçerse ne oluyor? Bu çok önemli. Daha ağır yükler taşımanın kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına ve postür değişikliklerine ve ileride olası uzun vadeli omurga deformitelerine yol açtığını göstermiştir çalışmalar. Ağırlık kadar taşınmanın nasıl yapılması da çok önemlidir. Anne babalarımıza dikkat etmesi gereken ben kendi adıma 3 pratik nokta önereceğim. Özellikle gençlerde tek omuzda taşınmamalı. Çünkü gençler arasında biliyorsunuz havalı görünmek, çantayı tek askıyla takmak çok yaygın oluyor. Ama bu durum neye sebep oluyor? Yükün asimetri hale getiriyor. Yani omurgayın bir tarafa eğilmesini sağlıyor. Vücut da bunu kompanse etmek için diğer tarafı eğmeye çalışıyor. Diğer bir önemli husus ise çantalarımızın askıları. Yani geniş ve yumuşak olmalı o taşıdığımız. Bu neye neden olabilir? Eğer ince olursa oradaki damar sinir paketine bası yapabilir ve uyuşma, karıncalanmaya yol açabilir. Diğer önemli husus ise çantanın yerleşim şekli. Kitapların, ağır kitaplarımızı çantamızın daha sırta yakın kısımlarına koymalıyız ki ağırlık merkezini oraya taşısın. Beslenme çantası ve hafif defterleri arkaya koyabiliriz. Diğer önemli husus ise çanta kalça hizasının altına sarkıtılmamalıdır. Yani belimize oturmalıdır. O belimize oturduğu zaman da bizim vücut dengemizin sağlanmasına güzel olur. Bir de şunu öneriyorum. Eğer uygunsa bel klipsleri olan çantaları tercih etmelerini tavsiye ederim. O da bele tam oturmasına neden olacaktır.
0: Doktor Ahmet Can Erdem, fazla ve kontrolsüz ağırlık taşınması ve duruş bozukluğu gibi sebeplerle ortaya çıkabilen skolyozla ilgili olarak da evde yapılabilecek testleri şöyle açıkladı.
1: Skolyoz omurgamızın eğriliklerine verdiğimiz bir terminolojidir. 10 ile 15 yaşlarındaki çocuklarımıza çok dikkat etmeliyiz. Nasıl anlayabiliriz peki? Burada en önemli 3 nokta vardır. Vücudundaki kıyafetleri çıkardığımızda omuzlarına bakmalıyız. Eğer omuzlarında bir asimetri varsa dikkat etmeliyiz. Diğer bir şey ise arkadan baktığımızda ise bel oyuntularının simetrik olmasını isteriz. Yani bir tarafta oyuntu fazla, bir tarafta düzleşmişse hemen bir şüphelenmeliyiz. Diğer bir durum ise basit bir evde yapabileceğimiz bir testtir. Dik durumdayken kollarını eğmeden belden itibaren 90 derece eğildiği zaman arkadan gözlemleyebiliriz. Eğer herhangi bir kaburgalarında düzensizlik veya kürek kemiklerinde asimetri varsa burada şüpheli olmalıyız ve ortopedi hekimine bir an önce götürmemizde fayda var.
0: İnternetten alışveriş yapanlara IBAN ve sahte ödeme bağlantısı uyarısı. İnternetten alışveriş yapan tüketiciler, siparişleriyle ilgili çeşitli gerekçeler öne sürülerek platform dışından ödeme yapmaya yönlendirilen dolandırıcılara karşı uyarılıyor. Dolandırıcılar, siparişinizde sorun oluştu, ürünün fiyatı yanlış girildi veya fiyat farkını ödemeniz gerekiyor gibi ifadelerle tüketicilerden IBAN'a para göndermelerini ya da sahte ödeme bağlantıları üzerinden işlem yapmalarını isteyebiliyor. Dolandırıcıların tüketicilerin gerçek sipariş bilgilerini kullanarak güven oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca güvenli ödeme sistemlerinin isimleri kullanılarak sahte internet siteleri oluşturulabiliyor. Bu siteler üzerinden kart bilgileri ele geçirilebiliyor. Uzmanlar, SMS, WhatsApp, telefon veya e-posta yoluyla gönderilen IBAN ve ödeme bağlantılarına karşı dikkatli olunmasını istiyor. Şüpheli durumlarda sipariş bilgilerinin yalnızca resmi platform üzerinden kontrol edilmesi, platform dışından ödeme yapılmaması ve bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması gerektiği hatırlatılıyor. Ayrıca dolandırıcıların panik ve acele oluşturarak tüketicileri hızlı karar vermeye yönlendirdiğine dikkat çeken uzmanlar, ödeme veya kişisel bilgi paylaşmadan önce talebin kaynağının mutlaka doğrulanmasını öneriyor. Uykusuzluk birçok hastalıkla ilişkilendirildi. Uykusuzluk ve düzensiz uykunun çok sayıda sağlık sorunuyla bağlantılı olabileceği bildirildi. Araştırmacılar yaklaşık 96 bin kişinin verilerini inceleyerek uyku düzeninin sağlığa etkisini araştırdı. Katılımcıların bilekliklerine takılan ölçüm cihazlarıyla uyku süreleri, uyku evreleri ve düzensizlikleri takip edildi. Araştırma sonucunda uyku düzeninin 150'den farklı hastalığın görülme sıklığıyla ilişkili olduğu belirlendi. Bulgular, kalitesiz veya yetersiz uykunun kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, demans ve enfeksiyonlar başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Günde 6 ila 8 saat uyuyanlarda birçok hastalık açısından riskin daha düşük olduğu görüldü. Özellikle 5 saatin altında uyumanın kalp yetmezliği, tip 2 diyabet, KOAH ve demans gibi hastalıklara yakalanma ihtimalinin arttığı görülürken, gece sık uyanmanın bazı bağımlılık ve eklem hastalıklarıyla 9 saatin üzerindeki uzun uykununsa depresyonla ilişkili bulunduğu belirtiliyor. Sesli kitaplara yönelim artıyor. Kitap okuma alışkanlıkları dijitalleşmeyle değişirken sesli kitaplar özellikle genç kuşağın ilgisini çekiyor. 13 ila 24 yaş grubundaki 2000'den fazla kişiyle yapılan araştırmaya göre Z kuşağının %59'u hayatında en az bir kez sesli kitap dinledi. Yine 110 binden fazla gençle yapılan bir başka araştırmada ise gençlerin %47'sinin podcast, sesli kitap veya her ikisini dinlediği belirlendi. Sesli kitap dinleyen gençlerin %36'sı bu formatın kendilerini kitap okumaya yönelttiğini belirtirken %30'u zaman zaman sesli kitabı dinlerken basılı veya dijital kitaptan da takip ettiğini ifade etti. Sesli kitaplar özellikle zamanı sınırlı olan gençler için kitaplarla bağ kurmanın farklı bir yolu olarak öne çıkıyor. Kitaplara ulaşmanın ve dinleyerek keşfetmenin yollarından biri de Akramedya'nın sesli kitaplar kategorisi. Farklı eserleri sesli olarak dinlemek isteyenler Akramedya üzerinden sesli kitap içeriklerine ücretsiz olarak erişebiliyor.
2: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Sağanak yağışların yurdun orta kesimlerine kaydığı görülüyor. Düzce, Bartın, Zonguldak, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzeyinde ise kuvvetli yağışlar görülebilir. Özellikle Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yağışların çok kuvvetli

0: olabileceği değerlendiriliyor. Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında saatte 40 ile 60 km hıza ulaşabileceği değerlendiriliyor. Bugün İstanbul 21, Çanakkale 23, Manisa 24, İzmir 26, Adana ve Antalya 30, Konya 18, Ankara 20, Bolu 17, Sinop 24, Trabzon 22, Erzurum ve Kars 26, Diyarbakır 33 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Taşkent 33, Saraybosna Sağnak Yağışlı 16, Üsküp Sağnak Yağışlı 22 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Aydın Denizli Otoyolu'nun başında İnegöl, Bozüyük, Sakarya, Bilecik, Fatsa, Ordu, Diyarbakır, Mardin güzergahlarında çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.85, 1 avro 55.71 Türk lirasından, altının gramı ise 6.692 lira seviyelerinden işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Sıhhat Afiyet programımızda omurga sağlığı üzerine konuşulacak. 16.15'te sanat ve müzik üzerine bir söyleşiyle kahve molası programımız, 17.05'te satın alma ve mutluluk ilişkisi üzerine konuşulacak olan İçteki Huzur programı, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat ilmi programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için

etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse, attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona, "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı" diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur.

0: yuqlaun.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
1: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
1: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver,

0: ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru der.
1: La yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha. Laha ma kesebet ve aleyha maktesebet.

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.''

0: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar, ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
1: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ

0: طرف الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
0: Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ne'r-resûle fektübnâ ma'aş-şâhidîn.
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?

0: شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buza heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
0: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma. Rabbim.

0: الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti: Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa ala Allahi min şeyin fil ardı ve la fis semâ. Elhamdülillahi allazî vehebe li alel kibari

0: دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat. İşimi bana kolay kıl. Dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik. Sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا

0: فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz, eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
0: Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn. وَجَعَلْنِي مِنْ

0: dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi ğfir li ve li valideyye ve li men dehal beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidiz zalimine illa tebara.
0: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: رحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

0: Ayetlerle Perşembe günü duaları.
1: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
2: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve

0: Tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
1: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
1: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Akra, sağduyunun sesi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Gıda israfı su kaynaklarını da tüketiyor. Tarladan sofraya uzanan süreçte yaşanan gıda israfı su kaynaklarının da boşa harcanmasına neden oluyor. Türkiye'de bir yılda meydana gelen gıda kayıp ve israfı nedeniyle yaklaşık 26,5 milyar metreküp su da kaybediliyor. TÜİK verilerine göre hanelerde gıda israfının en önemli nedeni %72 ile ürünlerin bozulması olurken bunu raf ömrünün sona ermesi ve ihtiyaçtan fazla alışveriş takip ediyor. En fazla israf edilen ürünlerin başındaysa taze meyve ve sebzelerle ekmek geliyor. 2025 raporuna göre dünyada üretilen gıdanın yaklaşık 1/3'ü çöpe giderken bunun küresel ekonomiye maliyeti yılda 1 trilyon doları buluyor. Uzmanlar planlı alışveriş yapılması, ihtiyacı uygun porsiyon hazırlanması, gıdaların doğru koşullarda saklanması ve fazla ürünlerin değerlendirilmesiyle hem gıda israfının hem de su kaybının önemli ölçüde azaltılabileceğini vurguluyor. İnternetten alışveriş yapanlara IBAN ve sahte ödeme bağlantısı uyarısı. İnternetten alışveriş yapan tüketiciler, siparişleriyle ilgili çeşitli gerekçeler öne sürülerek platform dışından ödeme yapmaya yönlendirilen dolandırıcılara karşı uyarılıyor. Dolandırıcılar, siparişinizde sorun oluştu, ürünün fiyatı yanlış girildi veya fiyat farkını ödemeniz gerekiyor gibi ifadelerle tüketicilerden IBAN'a para göndermelerini ya da sahte ödeme bağlantıları üzerinden işlem yapmalarını isteyebiliyor. Dolandırıcıların, tüketicilerin gerçek sipariş bilgilerini kullanarak güven oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca güvenli ödeme sistemlerinin isimleri kullanılarak sahte internet siteleri oluşturulabiliyor, bu siteler üzerinden kart bilgileri ele geçirilebiliyor. Uzmanlar, SMS, WhatsApp, telefon veya e-posta yoluyla gönderilen IBAN ve ödeme bağlantılarına karşı dikkatli olunmasını istiyor. Şüpheli durumlarda sipariş bilgilerinin yalnızca resmi platform üzerinden kontrol edilmesi, platform dışından ödeme yapılmaması ve bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması gerektiği hatırlatılıyor. Ayrıca dolandırıcıların panik ve acele oluşturarak tüketicileri hızlı karar vermeye yönlendirdiğine dikkat çeken uzmanlar, ödeme veya kişisel bilgi paylaşmadan önce talebin kaynağının mutlaka doğrulanmasını öneriyor.

0: Uykusuzluk birçok hastalıkla ilişkilendirildi. Uykusuzluk ve düzensiz uykunun çok sayıda sağlık sorunuyla bağlantılı olabileceği bildirildi. Araştırmacılar yaklaşık 96 bin kişinin verilerini inceleyerek uyku düzeninin sağlığa etkisini araştırdı. Katılımcıların bilekliklerine takılan ölçüm cihazlarıyla uyku süreleri, uyku evreleri ve düzensizlikleri takip edildi. Araştırma sonucunda uyku düzeninin 150'den farklı hastalığın görülme sıklığıyla ilişkili olduğu belirlendi. Bulgular, kalitesiz veya yetersiz uykunun kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, demans ve enfeksiyonlar başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Günde 6 ila 8 saat uyuyanlarda birçok hastalık açısından riskin daha düşük olduğu görüldü. Özellikle 5 saatin altında uyumanın kalp yetmezliği, tip 2 diyabet, KOAH ve demans gibi hastalıklara yakalanma ihtimalinin arttığı görülürken, gece sık uyanmanın bazı bağımlılık ve eklem hastalıklarıyla 9 saatin üzerindeki uzun uykununsa depresyonla ilişkili bulunduğu belirtiliyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Sağanak yağışların yurdun orta kesimlerine kaydığı görülüyor. Düzce, Bartın, Zonguldak, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzeyinde ise kuvvetli yağışlar görülebilir. Özellikle Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yağışların çok kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor. Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında saatte 40 ile 60 kilometre hıza ulaşabileceği değerlendiriliyor. Bugün İstanbul 21, Çanakkale 23, Manisa 24, İzmir 26, Adana ve Antalya 30, Konya 18, Ankara 20, Bolu 17, Sinop 24, Trabzon 22, Erzurum ve Kars 26, Diyarbakır 33 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince, Mekke 42, Medine 44, Taşkent 33, Saraybosna sağanak yağışlı 16, Üsküp sağanak yağışlı 22 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Sıhhat Afiyet programımızda omurga sağlığı üzerine konuşulacak. 16.15'te sanat ve müzik üzerine bir söyleşiyle kahve molası programımız, 17.05'te satın alma ve mutluluk ilişkisi üzerine konuşulacak olan İçteki Huzur programı, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
4: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
5: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Değerini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Yeni bir sağlık, sıhhat, afiyet programından bir kez daha merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Son zamanlarda birçok kişide görülmeye başlanan bel ağrısı ve boyun ağrısı çoğu kişide dayanılmaz bir hal alabiliyor. İşte bu rahatsızlığa kapılan herkes bel ağrısı nasıl geçer, boyun ağrısına ne iyi gelir diye çözüm arıyor. Biz de sizler için bu soruların cevabını bulmak istedik ve stüdyomuzda değerli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Fizyoterapist Sayın Ülke Elif Nacar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ülke Hanım.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Bizler de teşekkür ederiz. Bugün bel boyun ağrısı dedim ama öncelikle isterseniz fizyoterapist olarak sizin göreviniz nedir? Fizik tedavi uzmanından farkınız nedir? Kısaca bununla başlayalım. Sonrasında da konumuza geçelim.
2: Genel anlamıyla fizik tedavi uzmanı hekimin hastayı görüp teşhisini koyup bize yönlendirmesiyle hasta bize geliyor. Biz tedavisini uyguluyoruz. Daha çok fizik tedavi uzmanı tedaviyi de belirliyor. Bizim de belirlediğimiz kısımları var tedavinin. Bir de sağlıklı insanların hayat kalitesini artırmaya yönelik egzersizleri planlayıp uygulayabiliyoruz.
1: Evet, hepimizin ihtiyacı olan bir alan aslında. Gerçekten. Bu konuda da biraz daha duyarlı olmak lazım. Sizden öğreneceğimiz çok şeyler var.
2: İnşallah.
1: Evet, bel boyun dedik ama isterseniz öncelikle genel anlamda omurga sağlığı üzerinde duralım. Omurga nasıl bir organdır? Nedir daha doğrusu? İşlevi nedir ve niçin önemlidir vücudumuz için?
2: Omurga birkaç bölümden meydana geliyor. Boyun bölümü var, sırt bölümü, bel bölümü ve kuyruk sokumu ve devamı da var birazcık. Kemiklerden, omurlardan, yanı sıra bağlardan ve kaslardan da oluşuyor. Omurga sistemi genel olarak baş göğüs ve karnımızdaki bulunan organları taşıyor. Yani boyun omuru genel olarak başımızı taşıyor. Bunun yanı sıra sırt omurları kaburgalarla birleşerek akciğeri, kalp onların korunmasını görev yapmış oluyor. Vücut ağırlığının yoğunlaştığı gövdemizi de rahatlatarak aynı zamanda bacaklara bir kısmını ağırlığın aktarıyor ve vücudumuzu rahatlatmış oluyor. Aynı zamanda omurların içinde, omur kemiklerinin içinde omurilik dediğimiz hayati öneme sahip bir organımız var, sinir ağı. Onu da korumuş oluyor omurlar.
1: Omurilik hasar gördüğü zaman ciddi rahatsızlıklar meydana geliyor sanırım.
2: Evet, omur kemiklerinin arasındaki diskler zarar gördüğünde bu zarar görme şu şekilde olabilir. Fıtıklaşma olabilir herhangi bir travmadan dolayı veya orada bir tümöral yapı olabilir. Enfeksiyöz bir durum olabilir. Herhangi bir durumda felçe varan sonuçlara sebep olabiliyor. Evet, o yüzden korumak çok önemli.
1: Omurgayı anlatırken mesela karın boşluğu dediniz, ciğer, kalp hepsini koruyucu bir etkiye sahip. Dolayısıyla bütün vücudumuzu ilgilendiriyor omurga sağlığı.
2: Evet, insan vücudu bir bütün zaten. Özellikle omurgadan çıkan, omurilikten çıkan sinir ağları bütün vücudu sardığı için herhangi bir seviyede bir hasar olduğunda onun yansıması bütün vücutta görülüyor. Bel seviyesinde bir hasar varsa eğer bacaklarda uyuşma, yani hafifse bu hasar tabii ki uyuşma veya ağrı şeklinde görüldüğü gibi ilerleyen aşamalarda felç durumuna kadar gidebiliyor.
1: Omurgamız hayati bir öneme sahip, vücudumuzu koruyor, ayakta tutuyor sizin de ifadenizle. Peki onun vücudumuzdaki yerine göre çok çabuk deforme olabilen ya da darbelere hemen maruz kaldığında zarar gören bir yapıda mı yoksa korunaklı mıdır?
2: Evet, normalde korunaklı. Bağlar, tendonlar, kaslarla bu kemikler destekleniyor. Zaten iki omur kemiğinin arasında disk var. O da esnekliğini sağlıyor omurganın. Fakat travmaya bağlı olarak bağlar ve tendonlar aşırı gerilip yırtılabilir veya kaslar yırtılabilir. Bunun sonucunda örneğin boyunda bir yaralanma varsa genelde boyun ağrısı oluyor. Dediğim gibi aşırı yaralanmalarda felç durumuna kadar gidebiliyor.
1: Riskli durumlarda olabiliyor. Peki biz boyun omurgasına geçersek onun tam olarak işlevi nedir ve özellikle biz ağrı olduğunda mı bir problem olduğunu fark ederiz? Hiç ağrısız da sorun olabilir mi? Nasıl sinyal alınır?
2: Genelde ağrı bizim için en büyük sinyal. O yüzden çok önemli. Önemsemek lazım her ağrıyı. Bunun yanı sıra sıra kola vuran, mesela boyun omurunda bir hasar varsa kola vuran, uyuşukluk veya güç kaybı, o da çok önemli. Bu durumlarda uyanık olmak lazım. Mutlaka bir hekime başvurup oradan onun yönlendirmesiyle fizyoterapiste gitmekte yarar var.
1: Herhangi bir travma

sağlık, sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadri.

0: Ya da yaralanma olmadan da ağrı yaşanabilir mi boyunda?
1: Zamanla yıpranmaya bağlı olarak kireçlenme dediğimiz, yani halk arasında o kireçlenme olabilir. Kemik çıkıntılar oluşabiliyor. Bunlar yine omuriliğe doğru baskı yapıyor eğer iç tarafında ise.
0: Omurga vücut sağlığımız için önemli dediniz Elif Hanım. Boyun omurgasından devam edecek olursak boyunda ne gibi problemler, rahatsızlıklar görülebiliyor?
1: Boyunda ani travmalara bağlı veya tekrarlayan travmalara bağlı kas yırtılmaları, bağ zorlanmaları veya tendon yırtılmaları olabilir. Bunun yanı sıra kireçlenme dediğimiz yıpranmaya bağlı rahatsızlıklar olabilir. Bunun sonucunda kemiklerde çıkıntılar oluşuyor. Bu da yine yumuşak dokuya bası yaptığı için veya sinir köklerine, omurilikten çıkan sinir köklerine bası yaptığı için bunlar da hem ağrıya hem de uyuşukluğa neden olabilir, güç kaybına neden olabilir. Bir de omurların arasında disk dediğimiz yapılar var, daha esnek ve yumuşak yapıda. Bunların herhangi bir şekilde fıtıklaşması sonucu, içindeki yumuşak maddenin bir şekilde bir yaralanma sonucu, omuriliğe doğru bası yapması sonucu da yine ağrı olabilir. Bu fıtıklaşma az olduğu zaman sadece ağrıyla kendini belli eder. Fakat ileri aşamadaysa, hani ameliyatlık aşamaya geldiyse ki bunun teşhisini ve tedavi kararını yine doktorlar veriyor. O aşamada felç durumuna kadar gidebiliyor disklerin fıtıklaşması. Yine bu kemikleşmeler dedik. Bunlar kanal darlığını da sebep olabilir. Kanal darlığı yine hepsi aynı zincir şeklinde uyuşukluk, güç kaybı ve ağrıya sebep olabilir.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
0: Fizik tedavi uzmanı ya da bir hekim teşhisini yaptı ve size yönlendirdi. Fizyoterapist nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyor? Biraz da bundan bahseder misiniz?
1: Öncelikle doktorumuz ana hatlarını belirliyor tedavinin. O hastaya sıcak, genelde sıcak tercih ediyoruz. Kaslar genelde ağrı sonucunda spazma girdiği için, katılaştığı için sıcak daha etkili oluyor. Soğuk uygulanması gereken durumlar nadir de olsa olabilir. Yine elektrik tedavisi var, ultrason tedavisi var. Bunlar fizik tedavi olarak yapılabilecek şeyler. Bunlar sonucunda öncelikle amacımız, bize ağrılı bir hasta geldiğinde onun ağrısını hafifletmek. İlk amacımız bu. Ağrısı hafifledikten sonra yavaş yavaş eklem hareket açıklığını, belli eklem hareket açıklıkları var her ekleme ait. Mutlaka ağrı sonucunda onda bir kısıtlanmalar oluyor, kas kısalmaları sonucu. Biz bunları da açmaya yönelik, eklem hareket açıklığını açmaya yönelik hareketler ve sonrasında da güçlendirme egzersizlerine geçiyoruz. Bunun sonucunda hasta ağrısından kurtulmuş, hareketleri açılmış ve kuvvetlenmiş olarak normal yaşamına dönmüş oluyor. Normalde böyle.
0: Kalıcı bir tedavi olmuş oluyor mu bu durumda?
1: Elbette hasta gerçekten söylenilenleri uygularsa ve kaslarını güçlü tutarsa uzun süre rahat eder. Yine tabii ki aynı travmalar tekrarlıyorsa, boyun ağrısına veya bel ağrısına sebep olan etken tekrarlıyorsa, bel ağrısını tekrarlama ihtimali de var tabii ki.
0: Önemli olan o tekrarlatan sebepleri bulmak,
1: Ya
0: çözüm üretmek.
1: evet, sebepler için de çözüm üretmek tabii ki o da çok önemli. Ama hasta veya şahıs kaslarını kuvvetli tutarsa, bu rahatsızlıklarının tekrarlanma riski daha az.
0: Azalıyor.
1: Evet.
0: Evet, bu konuyu özellikle değinmenizi rica edeceğim ama onun öncesinde seanslar halinde mi yapılıyor bu uygulamalar?
1: Evet.
0: Mesela soğuk ve sıcak uygulanıyor dediniz. Tam olarak nasıl bir yöntemdir? Biraz daha açar mısınız?
1: Yani hasta mesela 15 seans belirliyor doktorumuz. Hastanın ihtiyacına göre genel olarak 15, yani rutinde uygulanan 15. Bu 15 seans yeterli gelmediyse doktora yönlendiriyoruz. Doktorla ortak istişare sonucunda biraz daha
0: Artırılabiliyor.
1: evet devam
0: Evet.
1: edebiliyor. Daha çok infraruj dediğimiz lamba halinde olan sıcak uygulamaları var. Direkt ağrılı bölgeye hedefleyerek, odaklayarak kullanıyoruz. Veya hot pack dediğimiz sıcak paketler var. İçinde silikat jeli var ve havluya sararak yeterli miktarda direkt yine ağrılı bölgeye uyguluyoruz. Hastayı rahatlatmaya, kaslarını gevşetmeye yönelik.
0: Beraberinde masaj da uygulanıyor mu?
1: Masaj çok uyguladığımız bir yöntem değil ama uygulandığında tabii çok etkili bir yöntem. Ama rutinde fizyoterapistler çok çok uygulamazlar masajı. Yani evet, daha çok egzersiz ağırlıklı bizim tedavilerimiz.
0: Size geldiği süre içerisinde seans boyunca mı yaptınız?

0: yapmalı, yoksa evde de yapması gereken egzersizler var mıdır hastanın?
1: Hasta seansları boyunca bu egzersizleri öğreniyor. Evde de devam etmesini öneriyoruz. En az 6 hafta egzersizlere devam ederse o kaslar artık bu yeni durumunu hafızasına alıyor. Kas hafızası denen bir şey var. Buna adapte oluyor kaslar ve güçlü kalmış oluyor. Sonrasında ara ara yapmak faydalı olur. Ama 6 hafta boyunca kesintisiz yaparsa öğretilen egzersizleri daha
0: tedavi
1: iyi olur.
0: Tedavi edilmiş oluyor.
1: Evet, tedavi boyunca tabii ki fizyoterapist eşliğinde yapması, doğru yapması açısından ve düzenli yapması açısından önemli.
0: Dediniz ki kasların kuvvetli olması önemli. Kasları güçlendirici hareketlerde öneriyor musunuz? Mesela ne önerirsiniz? Boyun ağrılarının geçmesi için ya da boyun ağrılarının oluşmaması için.
1: Boyunda özellikle ilk etapta zaten hasta ağrılı ve gergin geldiğinde hastanın kasları spazmda olmuş oluyor. Yani katılaşmış oluyor.
0: Evet.
1: Bu dönemde kuvvetlendirme egzersizlerini tavsiye etmiyoruz. Öncelikle gevşetmek hedefimiz. Yani gevşetip ağrıyı azaltmak ilk hedefimiz. Hasta gevşeyip ağrısı azaldıktan sonra ikinci aşamada eklem hareket açıklığını açmaya yönelik. Boyunda bu nasıldır? Mesela boyunun kulakları omuza değdirme şeklinde yana eğme hareketi var. Çeneyi göğse değdirme var öne doğru.
0: Normal, bunlar gevşeme hareketleri mi?
1: Yok, bu normal hareket açık. Gevşeme egzersizleri de yine aynı hareketler, fakat mesela başınızı eğdiniz omuzunuza doğru. O noktada 10 saniye boyunca tutuyorsunuz ve birazcık elinizle gerdiriyorsunuz.
0: Diğer taraftan baskı mı uyguluyoruz?
1: Evet. Bir eliniz başınızda, bir eliniz omuzunuzda arayı gerdiriyorsunuz ve gergin bir şekilde en az 10 saniye tutuyorsunuz. Sonra normal pozisyona dönüyorsunuz. Bu şekilde gevşetmiş oluyorsunuz.
0: Evet, iki tarafa da yapıyoruz başınızı.
1: Evet.
0: Geriye doğru uyguluyor muyuz?
1: Aynı şekilde geriye doğru ve öne doğru. Bu geriye ve öne doğru olanlar biraz riskli olabilir, hani fıtık varsa eğer.
0: Bir uzman eşliğinde
1: yapmak en doğrusu. O yüzden fizyoterapist veya uzman tavsiyesiyle olursa egzersizler öncesinde, eğer ağrılı bir hastaysa, normal sağlıklı insanda sorun yok ama hastaların öncelikle bir uzman tavsiyesi alması yerinde olur.
0: Yerinde olacaktır.
1: İkinci aşamada normal hareket açmaya yönelik egzersizler, mesela 10 tekrarlı aynı bahsettiğim hareketi yapabilirler. Öne doğru çeneyi göğse değdirme, arkada başın arkasını yine sırta değdirme. Bir de sağa sola dönme hareketleri var. Boyunda 6 tane toplamda ana hareket var.
0: Sadece boyunla dönecek, bel olarak,
1: vücut olarak
0: değil.
1: Yani birinde de çeneyi mesela sağ omuza doğru götürünce sağa doğru döndürmüş oluruz. Bir de sola doğru aynı şekilde. Toplamda 6 tane hareket var.
0: Burada şunu demek mümkün müdür? Vücudumuz hareket üzere programlanmış. Uzun süre sabit kaldığı zaman sorun çıkıyor anladığım kadarıyla.
1: Evet, tabii. Mesela örneğin günde 4 saatten fazla oturarak çalışanlarda özellikle bel ağrısı daha sık görülüyor, daha fazla görülüyor. Aynı ağır işçilerde görüldüğü gibi sürekli ayakta çalışan sağlık çalışanlarında veya sürekli aynı pozisyonda değilse bile ara ara çok ağırlık kaldıranlarda daha fazla görülüyor.
0: Evet, riskli meslek grupları da var anladığım kadarıyla.
1: Evet, çiftçiler örneğin sürekli aynı hareketi tekrarlıyorlar.
0: Eğilerek yine, hareket ettikleri
1: evet,
0: için.
1: Evet, ağır spor yapanlar var. Tabii onlar hani kaslarını güçlendirip kontrollü yapıldığı zaman sadece sporcular için değil, insanlarda da yani kontrollü yapıldığı zaman bir hareket ortaya bir sakatlık çıkma ihtimali düşük oluyor.
0: Düşük oluyor. Uzun yol şoförlerini düşündüğümüzde.
1: Evet, şoförler de var. Doğru, o da var.
0: Onlar için de riskli gruplar arasında. Evet. Elif Hanım, biraz önce boyun hareketlerinden bahsettiniz. İlki gevşemeydi. İkincisi?
1: İkinci aşamada eklem hareket açıklığını açmaya yönelik, hani kısıtlılık varsa ona yönelik egzersizler. Üçüncü aşamada kuvvetlendirme egzersizleri. Kuvvetlendirme de yine aynı şekilde, mesela başımızı yine omuzumuza doğru eğmeye çalışıyoruz. Fakat elimizle engel oluyoruz. 5 saniye sayıyoruz bu şekilde.
0: Yani bir taraftan zıt yönden baskı mı uyguluyoruz?
1: Evet, aynen öyle. Zıt yönden baskı uyguluyoruz. Ortaya hiçbir hareket çıkmaması lazım. Fakat ısrarla başımız eğilmeye çalışıyor. Fakat elimiz ona engel oluyor. Orada bir kasılma ve gevşeme hareketi ortaya çıkacak.
0: Güçlenmesini sağlıyor.
1: Güçlenme burada. İçin bunlar, evet. Yani boyun kasları güçlendiğinde eklem hareket açıklığı egzersizleriyle de esneklik kazanmış oluyor. Hem de kuvvetli olduğunda bu rahatsızlıklara yakalanma riski daha az. Sağlık.

0: Sıhhat, afiyet.
1: Yaşla beraber de bu fonksiyon kaybı olabiliyor mu? Ağrılar daha çok artabiliyor mu boyunda?
2: Tabii yaşlılarda kireçlenme dediğimiz olay daha fazla. O gençlerde fazla görülmez. Gençlerde daha çok ani yaralanmalar daha fazla görülür. Ama yaşlılarda da kireçlenme dediğimiz vakalar daha çok görülür.
1: Günün sonunda ağır çalışanlar yahut ki ofiste uzun süreli sabit çalışanlar boyun ağrıları yaşayabiliyor.
2: Evet.
1: Bunun için neler yapmak gerekir? Ciddi bir rahatsızlık boyutuna gelmemiş. Hı-hı. Ama kaslarımızın da gerginliğini hissediyoruz.
2: Daha çok koruma amaçlı gibi. Evet. Burada görünüyor. Bir kere yani çevre düzenlemesi de önemli. Örneğin bilgisayarın tam göz hizasında olması gibi, masanın yüksekliğinin yine dirsek seviyesinde olması gibi. Mouse mesela çok küçük olmayacak. El büyüklüğünde olsa daha iyi olur. Mouse'u kullanırken bileği çok sağa sola eğdirmeyip düz bir şekilde mümkün olduğunca. Mouse elin büyüklüğüne uygun olmalı. Oturulan sandalye çok önemli. Bacak boyuna uygun olmalı o da. Sandalyede mutlaka dik oturmak lazım. Yarım saatte bir ayağa kalkıp oda içinde yürümek faydalı olabilir. Elleri ensede birleştirip sandalyeye doğru mutlaka göğüs kaslarını germek lazım. Doğru nefes almak açısından.
1: Başın hem arkasında sırtı, mı olacak elimiz?
2: Evet, evet. Hem sırtı gevşetir, rahatlatır. Hı. Hem de sürekli öne doğru eğik vaziyette çalışınca göğüs kasları kısalmış olur. Bu da nefes almaya bile
1: etkiler.
2: Olumsuz etkiler. Evet, o yüzden göğüs kaslarını germek çok önemli.
1: Peki bu ağrılarda yahut ki gerginliklerde masaj yapmak da çözüm müdür? Olumlu etki eder mi boyun kaslarımız için?
2: Masaj tabii ki etkili, sevilen de bir yöntem, evet, toplumumuz tarafından. Ama uygulanabilirlik açısından yani çalışma ortamında çok yapabileceğimiz bir şey değil.
1: Evet.
2: Onun yerine bu boyun ağrılarında özellikle önerdiğimiz germe ve gevşeme. Germe egzersizleri ve sonrasında gevşeme oluşuyor. Germe gevşeme birbiriyle bağlantılı zaten. Hmm. Aynı egzersizler.
1: Onlar... Biz sanki gerdikçe daha, yok, çok katılaşacakmış gibi düşünüyoruz. Yok. Oysa gevşemeyi,
2: evet,
1: rahatlamayı
2: germe
1: sağlayacak.
2: Sonrasında gevşemeyi getiriyor.
1: Evet, çalışanlar için masa yüksekliği önemli dediniz. Sandalyenin de bacak boyuna uygun olması gerekir. Peki evdeki düzenimiz nasıl olmalı? Mutfakta da çok vakit geçiriyoruz. Tezgahın yüksekliği de önemli midir?
2: Evet, uygulanabilir olursa tabii ki mutfak tezgahının ev hanımının boyuna uygun olması tabii ki tercih sebebi. O diyelim ki o mümkün olmuyorsa, uzun süre tezgahta çalışılacaksa ayağın altına bir yükseklik koyup tek ayağın altına. Herkes kendi çözümünü kendisi daha güzel buluyor. Hatta yani bazen hastalar bize geliyorlar. Çoktan hani ihtiyacı olan hareketi bulmuş. Mutfak demişken yukarıdan bir şey alırken de çok uzanmamak lazım. Hem bel sağlığı için hem de omuzu da çok konumuzun içinde değil ama omuza da zarar veren bir şey. Şimdi tek taraflı hareketlerde vücudun bir tarafının çok eğilip bir tarafının daha yüksekte kaldığı durumlarda bacak boyu eşitsizlikleri oluşuyor mesela, örneğin.
1: Dengesizlik problemi.
2: Dengesizlik çok büyük problem. Çünkü vücudun eğildiği taraftaki kaslar kısalıyor, gergin oluyor, diğer taraf gevşiyor, kuvvetsiz oluyor. Bu durumda biz gergin tarafı gevşetip gerilmiş olan tarafı da mutlaka kuvvetlendirip o dengeyi sağlamak,
1: evet,
2: lazım.
1: Buradan şu sonuç çıkabilir mi? Rutin olarak aynı elle aynı yere uzanıyorsak, evet, diğer, evet, taraf zayıf kalıyor.
2: Bu belki evde olmayabilir ama ofis için mesela evrak dolabınız diyelim ki sağ tarafınızdaysa hep sağ taraftan bir şeyler alıp.
1: Yahut ki fabrika işçileri olabilir, sabit,
2: evet,
1: bir tarafla,
2: evet,
1: sağ eliyle,
2: evet,
1: yaptığı,
2: evet,
1: bir durum olabilir.
2: Mutlaka omurgayı dengelemeye yönelik egzersizlerin yapılması lazım. Gergin olan tarafta sadece omurga sağlığını etkilemiyor. Yani mesela o gergin kasların arasındaki sinirler sıkışır. Belki çok ileri seviyede bir şeylere sebep olmaz. Sadece ağrı. Dediğim gibi ağrı
1: deformasyon,
2: bu durumda basit. Tabii deformasyon olur. Ama mesela vücudun eğildiği taraftaki dize çok yük bindiği için dizin eklem aralığı daralarak diz ağrısı. Aynı şekilde ayak bileği. O taraftaki bütün eklemlerde problem görülebilir.
1: Görülebilir.
2: Yani sadece omurgayı ilgilendirmiyor. Yani vücudun bir tarafı eğik olması bütün vücudu ilgilendiriyor.
1: Evet.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Belde de çok ciddi rahatsızlıklar görülebiliyor, evet, ve bütün hayatı etkiliyor.
2: Evet. Belde de aynı boyun gibi rahatsızlıklar görülebilir.

0: ani travmaya bağlı hasarlar görülebildiği gibi yaşa bağlı yıpranma sonucu da kireçlenmeler de görülebilir. Aynı sonuçlar meydana gelir yine. Burada daha çok bacaklarda siyatalji dediğimiz, yani çok toplumda da siyatik deniyor hatta.
1: Romatizma olarak biliniyor ama.
0: Daha çok o şey, beldeki, dedik ya omuriliğin içinden sinirler çıkıp bacağa yayılıyor. Onun sıkışması sonucu, yani oradaki ya kemik yapılar arasında ya da sertleşen kas arasında sıkışması sonucu, daha çok kaslar sertleşip o siniri sıkıştırıyor ve ağrıya sebep oluyor. Kas rahatlatıldığında sinir de rahatlıyor ve ağrı da rahatlıyor bu durumda.
1: Yaptığımız yanlış hareketler de bel ağrılarına sebep olabilir mi?
0: Evet, mesela yerden bir şey alınacağı zaman, çok bilinen bir şeydir bu ama tekrarlamakta fayda var. Yere eğilip almak yerine dizlerimiz üzerine çömelip almak, yerden alacağımız şeyi. Yine şey de bel sağlığıyla alakalı, bu yukarıdan bir şeyi alacağımız zaman
1: uzanmak.
0: Çok yukarıya uzanmamak, ayağın altına tabure koymak, bir şey taşırken vücudumuza yakın taşımak. Bunlar bel sağlığını koruyacak önlemler olarak sayılabilir.
1: Elif Hanım, son olarak da dinleyicilerimize ne önerirsiniz? Tavsiyeleriniz neler olur bel boyun sağlığını hem muhafaza etmek için hem de rahatsızlıklara en doğru tedavi olarak neyi uygulasınlar?
0: En güzeli, bir hastalık oluştuğunda mutlaka hekime danışıp oradan hekimin yönlendirmesiyle, tabii ki hekim teşhis koyduktan sonra, sadece fizik tedavi yok. Tabii bunlar hekimlerin alanına giriyor, bizim alanımıza girmiyor ama hekim ona ilaç tedavisini de uygun görebilir. Hani evet, hekime gelirken ben fizik tedavi olacağım diye gelmeleri de doğru değil. Belki ilaçla geçecek bir rahatsızlıktır.
1: İlaçla beraber fizik tedavi de uygulanabilir mi?
0: Tabii. İlaç mesela hemen daha hızlı etkili olduğu için ilaç o hastayı bir an önce rahatlatmış olur. Fakat daha kalıcı etki için tedavide bahsettiğim yöntemler uygulanıyor. Sıcak, elektrik uygulaması, ultrason uygulaması, derin ısıtıcılar, yüzey ısıtıcılar vesaire. Bunun yanı sıra bel hastalarında bir de yatak istirahati de tavsiye ediliyor. Örneğin mesela fıtık değilse eğer 2 ila 5 gün istirahat bir bel hastasına yetebilirken, ama fıtık nedeniyle bir ağrısı varsa en az böyle 2 hafta yatak istirahati veriliyor ve hastayı rahatlatıyor. İlaç verebilir doktor. Fizik tedavi uygulanabilir. Bunun yanı sıra fizik tedavide bu sıcak soğuk uygulamalarının yanı sıra bir de elle yapılan uygulamalar var. Bunları mutlaka uzman kişilere yaptırmak lazım. Merdiven altı uygulamalara çok itibar etmemek lazım.
1: Evet.
0: İnsan sağlığı çok kıymetli. Geri dönüşsüz durumlar meydana gelebilir. Bunun telafisi yok. O yüzden çok dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Bel ağrılarında korseler de kullanabilir. Tabii ki akut yaralanmalarda, boyunda da korseler, yumuşak korseler bir süre kullanılabiliyor. Belde de kullanılabilir. Farkındalık sağlar. Hani aşırı harekete engeller. Belinde korse varken, ha benim belimde bir problem var, biraz dikkatli olmalıyım mı, evet, hatırlatır. Fakat uzun süre kullanmamak gerekiyor bunları. Yine uzman, tabii ki uzman görüşünü almak lazım. Ne kadar kullanılması gerektiği ile ilgili.
1: Uzun süreli kullanımlar zarar verebilir,
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Uzun süreli kullanımlarda kasları zayıflatıyor. Tembelleştiriyor. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. Baştan beri vurguluyoruz kasların kuvvetli, evet, olması gerektiğini. Artı egzersizle beraber kullanılırsa dönemine göre daha iyi olur. Hastaları bilinçlendirmeye yönelik bel okulu uygulanabilir, eğitim programı şeklinde. Egzersizlerimiz var. Egzersizler de yine ağrıyı azaltmaya, kas gücünü, esnekliğini ve dayanıklılığını artırmaya yönelik egzersizler. Duruş bozukluklarını düzeltmeye yönelik egzersizler de önemli. Bütün vücut ilgilendiriyor bu egzersizler, sadece omurgayı değil. De aerobik egzersizler var tavsiye edeceğimiz. Bunların en güzeli yürüme, yüzme, koşma veya bisiklet sürme şeklinde. Bunlar haftada 3-4 gün 45'er dakika şeklinde uygulanırsa en çok yaygın olarak bu şekilde tavsiye ediliyor. Tabii yine doktorların ilgi alanı ama çok ileri fıtıklarda, cerrahi tedavilerde uygulanıyor bel problemlerinde.
1: Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza, evet, sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, fizyoterapist Ülkü Elif Nacar'ı ağırladık. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı iletiyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın efendim.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Obezite öyle bir yük ki sadece sırtımızda bir ağırlık değil. Yani o ağırlıkla birlikte onun birlikte getirmiş olduğu bir takım hastalıklar var. Ve bu hastalıklar gerçekten hayatımızı çok ciddi şekilde etkiliyor. Obezite neden önemli? Çünkü kardiyovasküler dediğimiz kalp damar sisteminin en büyük düşmanı obezitedir. Yani damarlar tıkanıyor, kalbin yükü artıyor. Kalbin yükü artarken damarlardaki akışkanlık kayboluyor ve kalbin pompaladığı ve kalbe gelen kan değişiyor. Vücut yeterince kanlanamıyor, oksijen alamıyor. Oksijen alamayınca dokular oksijensiz kalıyor. Şimdi bunlar çok çok önemli şeyler ve özellikle hormonal sistemi alt üst ediyor. Pankreasın en büyük düşmanı. İnsülin sistemini bozuyor. Obezite, diyabeti ne yapıyor? Tetikliyor. Metabolik olarak ve diyabet ise gerçekten çok kompleks bir hastalık. Bütün her tarafı etkiliyor. Gözden tutun damarlara kadar, yani sistemin her tarafını etkiliyor. Böyle bir rahatsızlık. Sadece bunlar değil tabii ki. Obezitenin aynı zamanda yük olarak da düşün, yani ağırlığı olan bir insanın dizlerine ve ayak bileğine, kalçasına binen yük ile ağırlığı olmayan, gerçekten standartlarda olan bir insanın yükü arasında ne kadar büyük bir fark vardır. Gençlikte, orta yaşlarda oluşturmak gerekiyor. Yani artık 50-60 yaşına geldikten sonra bunları düzeltelim dediğimizde gerçekten bazen geriye dönme şansımız olmayabiliyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
4: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyy sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: inne yevmel isneyni vel kamisi yağfirullahu fihima likulli müslümin illa müstecireyni yekulu da'huma hatta yusliha. İbn-i Mace Hazretlerinden rivayet edilmiş Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte Perşembe günüyle de ilgili bir müjde veriyor. Buyuruyor ki şüphesiz ki yevmül İsneyn, pazartesi ve perşembe günleri. Pazartesi ve perşembe günleri efendim Allah her Müslümanı affı mağfiret eder. Yagfiru likilli müslimin. Her bir Müslümanı affı mağfiret eder. Yani yapmış olduğu günahları hafta içindeki vesairedeki o günlerde silme, affetme günü affeder. İlla şunlara affetmez. İstisnası var. Şunlar müstesna. Müstecireyni. Birbirine küsüp darılmış, uzaklaşmış iki kimseyi affetmez, iki Müslümanı. Yekul onlar hakkında buyurur ki da'huma, bırak o ikisini hatta yusliha, islah oluncaya kadar onları bırak. Yani onları affetme diye meleklerine onların günahlarını silmesine müsaade etmez. Onları affu mağfiret için kayıt tutmalarına müsaade etmez. Yani onları affu mağfiret eylemez. Birbirine küsen, birbirinden uzak olan Müslümanları. Muhterem kardeşlerim, şimdi İslam lafla yürümez. İş lazım, pazı lazım, gayret lazım, emek lazım, faaliyet lazım. İslam öyle yürür. Ama İslam'ı bir şey yapmak gerektiği zaman tek başına bir insan nihayet yani ateş olsa 20 kadar yer yakar. Eline kazmayı alsa kazacağı yer bir günde boyu kadar bir çukurdur. Yani tek kişinin tek başına yapacağı iş mahduttur. Bu birlik ve beraberlik içinde olur. Onun için bizim dinimiz birlik ve beraberliği bize hararetle tavsiye etmiştir. Biz birbirimizi seveceğiz. Biz birbirimize birlik olacağız. Biz bir

sizinle beraber hareket edeceğiz. Biz birbirimize darılmayacağız. Birbirimize küsmeyeceğiz. Bir Müslümanın bir Müslümana uzun zaman küsmesi helal olmaz. Yardım durmayacak. Darılmayacak. Affedecek. Yaradılanı yaradandan ötürü affedecek. Adam düzelmez olduğu yerde birdenbire ama sen hoş göreceksin. Allah rızası için affedeceksin, aldırmayacaksın, geçeceksin, vazgeçeceksin yani tam her şeyi sonuna kadar takipten de Müslümanların arası düzelecek. Her şeyi bilmiyor gibi görüneceksin, her şeyi anlamamış gibi olacaksın, her şeyi duymamış gibi olacaksın. Tilki gibi kulağın kabarık olup duysan, duymamışlığa vuracaksın. Keskin gözün olsa görsem görmemişlikten geleceksin. Çok zeki olup şıp demeden, lep demeden leplebiye anlasan, anlamazlığa vuracaksın. Onun kinayesini atlatacaksın, tarihini atlatacaksın, efendim başa kasmasını aldırmayacaksın, sitemini yutacaksın. Yeter ki Allah sevsin, ara bozulmasın diye. Arayı bozmama olanca gayretini sarf edeceksin. Ben bu kadar gayret sarf ediyorum, o kadar devam ediyor elektrikle. O zaman Allah onun cezasını verir. Allah ıslah etsin ama Allah onun cezasını verir. Yeter ki senden bir kusur çıkmasın. Bu dargınlık, fitne, fesat senden ortaya dökülmesin. Senden bir ona yardım olmasın diye yeri duracaksın. Yani darılmak hususunda, dargınlık, kırgınlık hususunda senden yana bir kusur çıkmayacak. Bunları affetmiyor Allah. Onun için dargın olmamaya dikkat ederim. Bir de Müslümanlar biliyorsunuz şey münafıklık yakışmaz, iki yüzlülük yakışmaz. Bir adamı seviyorsan sev. Sevmiyorsan bu böyle yüzüne girip arkasından kuyu kazmak olmaz. Biz bu Müslümanlığı sapasağlam böyle ihlaslı, halisane, gerçek bir sevgi haline getirmek zorundayız. Bu ehli dünyanın birbirinin yüzüne gülüp de efendim arkasından kuyusu kazması İslami bir huy değildir. Biz birbirimizi gerçekten sevelim. Birbirimize gerçekten hürmet edelim. Birbirimize gerçekten yardımcı olalım da Allah da bizi sevsin. Biz birisinin kusurunu örtersek Allah da bizim kusurumuzu örtecek. Biz bir kusurlu kardeşimizi affedersek Allah da bizi affedecek. Biz bir kardeşimizin ihtiyacını görmeye koşarsak Allah da bizim hacetlerimizi, ihtiyaçlarımızı ahirette giderecek. Vaadi böyle. Onun için yaradılana, yaradandan ötürü ister layık olsun ister layık olmasın güzel muamele edeceğiz. İyi insana iyilikle muamele etmek herkesin yapacağı bir şeydir. Biz kötü insana da iyilikle muamele etmeye kendimizi içimizi sıkarak, içimizi zorlayarak alıştıracağız. Böyle olursa düzelir bu iş. Sonunda anlar o şahıs, ya şu hocama da çok haksızlık etmiştim ama işte ben hata etmişim der. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri biliyorsunuz onu kuyuya attılar. Babası seviyor diye kıskandılar. Efendim sattılar şöyle diye. Fakat Allah-u Teala Hazretleri sonunda ne oldu? Döndü, dolaştı, iş aleyhlerine geldi. Yusuf Aleyhisselam yükseldi, ötekiler alçaldı. Yusuf Aleyhisselam emir oldu, melik oldu, efendim aziz oldu, aziz-i Mısır oldu. Ötekiler muhtaç oldular. O bolluk içinde ötekiler efendim sıkıntı içinde kaldılar. Hatta kıtlık dolayısıyla Mısır'a geldiler. Nihayet Yusuf Aleyhisselam'ın ocağına düştüler. Yardımına muhtaç oldular. En sonunda önünde o zaman caizdi, o zamanki devrede caizdi, secde ettiler. Secde ettiler ve dediler ki tallahi lekad aserekallahu aleyna. Vallahi Allah seni bize tercih etti, sen daha üstün kıldı, ne yapalım? Allah'ın aziz kıldığı, ne kimse zelil kılamaz, biz uğraşıp sana kötülük yapalım diye ama Allah seni yükselttikçe yükseltti, biz hata etmişiz, hatamızı anladık diye özür dileme durumuna düşürdü Allah onları. Onun için biz Allah'ın emirlerini tutmaya gayret edelim. Haksızlıkları mümkün olduğu kadar haksızlığa uğramamak için çalışmak hakkımızdır. Ama bazı şeylerin ispatı mümkün değil, kurtulmak mümkün değil. Mesela benim aleyhimde, benim haberim olmayan bir yerde gıyabımda bu almışlar, vermişler, konuşmuşlar. Benim haberim yok. Ben bilmem. Allah'a havale. İftira etmişler, dedikodu etmişler. Allah'a havale. Efendim çekiştirmişler, şöyle yapmışlar. Allah'a havale. Allah ıslah etsin. Bazısını bilirsiniz, affedersiniz. Bazısını bilmezsiniz. Allah'a tevekkül edersiniz. Allah kendisinin efendim emrine uyanı elbette aziz kılar. Sonunda o üstün olur. Biz Allah'ın rızasına gayret edelim. İnne yevmel cumuati ve leyletel cumuati erbaatun ve işirune saaten leyse minha saaten illa ve lillahi fiha.

ümmeti asikim minen nar küllühüm kad istercebel nar. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki, Cuma günü ve Cuma gecesinde 24 saat vardır. Bu 24 saatten hiçbir saat yoktur ki orada Allahu Teala Hazretleri hepsi muhakkak cehennemlik olmaya hak kazanmış, müstahak olmuş olan 600 kişiyi efendim cehennemden azat etmesin. Her saatte 600 kişiyi azat eder. Böylece 24 çarpı efendim 600 kat ederse o kadar efendim o kadar insan bir cuma gecesi ve cuma gündüzünde cehenneme hak etmiş insanlardan o kadar insan cehennemden kurtulmuş oluyor. Bu cuma gecesi mübarek bir gecedir. Cuma günü mübarek bir gündür. Hadis-i şeriflerle ehemmiyeti bildirilmiştir. Cuma gecesi ne zaman başlar? Bunu belki bazı kardeşlerimiz bilmez. Cuma gecesi perşembe günü, yani işte şimdi perşembedeyiz, akşam ezanı okununca başlar. Akşam ezanı Allah-u Ekber dedi mi cuma başladı. Bu yastı cuma, cumanın yastısıdır. Sabah yastının sabahıdır, şey, cumanın sabahıdır. Öğlen cumanın öğrenidir, ikindi cumanın öğrenidir. Yarın akşam ezanı okundu mu o şey, cumartesinin akşamıdır. Böyle gider bu iş. Onun için bizim bugün alıştığımız saat 12'den sonra takvim değişme şeyinden farklı olan bu hususu arkadaşlarımız bilsin. Namazda da biliyorsunuz, Ramazan'da da akşam namazının arkasından şeyi görüyoruz. Yani güneş battıktan sonra hilali görüyoruz, ertesi gün Ramazan'ın biri diyoruz. Veyahut Ramazan'ın içindeyken akşam namazından sonra hilali görürsek, ha yarın Şevval'in biri, bayram diyoruz. Akşam görüyoruz, o gördüğümüz ertesi günün biri olduğunu gösteriyor. Yani ertesi günün hilali olmuş oluyor. Çünkü o akşam ertesi günün akşamıdır aslında. Yani bizim şimdi biraz sonra, bir saat sonra ezan okunduğu zaman gireceğimiz vakit cuma vaktidir. Kıymetli bir vakittir. Allah affeder birçok kimseyi. O halde biz de halimize çeki düzen verelim. Dilimize efendim Allah'ın zikrini virt edinelim. Tevbe istiğfar edelim. Allah'ı zikredelim. Resulü edibine salatü selam getirelim. Bu cuma gecesinin feyzinden, bereketinden, cuma gündüzünün feyzinden, bereketinden istifade edelim. Buna benzer hadis-i şerifler daha önceki sayfalarda da başka ravilerin başka sigalarıyla gelmiştir. Hatırlıyorum ben. Bu hususta kurnazlıklardan bir tanesi şudur. Yani gözlüklerden bir tanesi şudur. Cuma günü yani yatsı namazını camide kılarsanız, sabah namazını camide kılarsanız o iki vakit arası efendim ibadetle geçmiş gibi olur. Onun için yatsıda ve sabahta camide olma hususi bir gayret gösterirsiniz. Öbür günlere de onu teşmil edersiniz inşallah. Cuma namazını terk etmeyin. Cuma namazı Müslümanların toplanmasının vesilesidir. Yani parayla alınacak, efendim hükümet zoruyla yapılmak istense yapılacak bir şey değildir. Allah'ın bir lütfudur bize. Nasip olmuş. Parayla bu kadar insanı bir araya toplamaya çalışsan toplayamazsın. Kimisi şurada işim var der, kimisi burada işim var der. Allah toplamış. Allah nasip etmiş o kadar insan bir araya gelir. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun mübarek? Yani o toplanmışlığın hayırlı bereketi çoktur. O cuma namazının kıymeti fevkalade büyük bir kıymeti vardır. Ve cuma namazını terk etmenin aleyhinde fevkalade büyük tehditler vardır. Peygamber Efendimiz diyor ki, gönlü damgalanır, mühürlenir. Gönlü, üç cumayı terk edenin gönlü damgalanır, mühürlenir, kapatılır, çalışmaz hale gelir. Yani dükkan kapatmak gibi. Dükkanı kapatıyorlar kepengine, efendim bir kırmızı mumla bir şey basıyorlar, bu dükkanı kimse açamaz, bir ay cezalı, iki ay cezalı. Onun gibi insanın gönlü mühürlenir, kapatılıp da işe yaramaz hale gelir, kapatılır, mühürlenir deniliyor. Onun için Cuma'nın kadrini, kıymetini bilelim. Cuma'yı terk etmeyelim ve Cuma'yı Müslümanlar için daha faydalı hale getirmek için zekamızı kullanalım. Cuma'yı kaldırmak için kullanmayalım da zekamızı, Cuma'yı Müslümanlar hazır burada toplanmış, ben bunlara nasıl daha faydalı olabilirim diye Müslüman ümmeti için daha faydalı olmasına yarayacak hale getirelim. Basma kalıp Cuma olmaktan çıkarmaya çalışalım. Basma kalıp Cuma olmaktan çıkarmaya çalışalım. Cuma'yı Müslümanların bayramı yapmış Allah-u Teala Hazretleri, dinimizin emri, onu hakiki bayram haline getirir. İşi tersten tutmayalım. Baş aşağı yürümeye çalışmayalım elimizin üstünde ayaklarımız varken, yapacağımız işe dikkat edelim.
İnna la nesta'inu bil müşrikine alel müşrikin. Oh, Buhari'de, Ahmed İbni Hanbel'de, efendim, Gazali'de, Vâbeldî'de, Taberani'de vesairede Hübeyb İbni Abdurrahman İbni Hübeyb İbni An Ebihi An Cetihi. Uzun isimli bir ravisi var. Allah rahmet eylesin cümlesine. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bir müşriklere karşı, müşriklerden yardım dilenmeyiz. Yani şuradaki müşriklere karşı gel bana yardım et diye öteki müşrike sığınmayız. Neden? Garip geliverir insana belki bu söz ama garip gelmesin. Günde 40 defa aynı sözü sen de söylüyorsun. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi ancak senden sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz diyorsun da hayatında tatbik etmiyorsun. Çünkü Arapça bilmiyorsun. Çünkü söylediğin sözün şuurunda değilsin. Dilin söylüyor, kulağına girmiyor. Kulağına girse aklına girmiyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi, ancak sana ibadet ederiz. Ve ancak senden yardım isteriz. Yaptın mı hiç böyle bir şey? Ancak başı dara geldiği zaman yapıyor. Çok sıkışıyorsa. Bir hastalığa düşmüş, amansız, aman yarabbi diyor. Bir de bir kötü tabir var. Bunun işi artık Allah'a kalmıştır. Ya evvelce de Allah'a kaldı, sonra da. Yani şimdi mi Allah'a kaldı? Artık onun işi Allah'a kalmıştır. Vay edepsiz. Yani sen artık o daha önce olsaydı Allah yaptırmadı yani. Sen mi yaptın sanıyorsun? Evveli de ahire de Allah'ta. Her şey Allah'tan. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp depremir. Bir yaprak kıpırdamaz. Bir saman çöpü yerinden oynamaz. Her an, her an onun gücüyle, kuvvetiyle, dilemesiyle, tasviriyle oluyor olan işler. Ancak senden yardım isteriz ya Rabbi. Ne müşrikten, ne münafıktan, ne şundan, ne bundan, ne paradan, ne puldan, ne mevkiden, ne makamdan, ne evlattan, ne şuradan, ne buradan. Ancak senden yardım isteriz ya Rabbi. O şuura erdin mi Allah'ın yardımı sana erişir. O şuura ermedin mi yardımı oradan beklersin, o dala tutunursun elinde kalır. Çatıp kırılır elinde kalır. Bu dala tutunursun bu dalda kırılır elinde kalır. Ne yapacağını şaşırır kalır. Bütün umduğun dağların hepsinin üstüne yaz gününde karlar yağdı mı şaşırıp kalırsın. İşte işi Allah'a kalmıştır. Evvelden de Allah'a kalmış. Sığınmasını bilmedi. Adamlar dertsiz işleri Allah'a kalmış diyorlar. Yani olmayacak manası. Saçma bir şey. Allah Teala bir şeye ol dedi mi olur. Onun için olmayacak şey yok. O işi Allah'a kalmayacak diye tabirle ifade edilecek güç duruma düşüren de Allah'tır. Onun farkında değil. Şaşkın. O hastalığı o amansız hale getiren de Allah'tır. Şifayı dilerse ona gene verecek olan Allah'tır. O adamı o dertlere düşüren de Allah'tır. O dertten devaya kavuşturacak da Allah'tır. Ey mülkün sahibi Allah'ım! Dilediğine mülkü verirsin. Dilediğinden çekip alır. Ve tu izzü men teşâ'u ve tu zillü men teşâ. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil kılarsın ya Rabbi. Hor eder. Alırsın bir köylüyü, bir çobanı. Yükseltirsin, yükseltirsin, yükseltirsin, yükseltirsin. Ağa, paşa, vezir, padişah yaparsın. Yukarıdan bir padişahı indirirsin, indirirsin, indirirsin, indirirsin. Asilerin elinde maskara yaparsın. Genç Osman'ın, yeni terörlerin eline düşüşünde. Ne hakaretler etmiş. Tarihler yazıyorsa söylemeye utanır. Bir zamanın padişahıydı. Yani insan okurken göz yaşlarını tutamıyor. Dilediğini aziz eder, dilediğini... Vallahu yuhyi ve yumit. Başka bir ayet-i kerimede. Allah'tır dilediğini yaşatan, hayat veren, dilediğini, hayatını bitirip öldüren. Başkası öldüremez. Vay, öldüremez miyim? Alırım elime tabancayı, doğrulturum, 9 tane kurşunu peş peşe sıkarım, tak tak tak tak tak tak, adamı işte öldürdüm. Öldüremez. Vallahi de öldüremezsin, billahi de öldüremez. Allah senin eline tetiği çeken fırsatı vermez. Tetiği çeken kurşun oraya gitmez. Kurşun oraya gitse onu öldürmez, isabet etmez. İsabet etse öldürmez. Yani döndürür. Yaşatan Allah yaşatır. 3 gün sonra zelzelenin felaketinin altından, enkazın altından diri çıkar. 30 gün sonra diri çıkartır. 15 gün sonra diri çıkartır. Öldürmeyin diye öldürmez. Uçaktan düşürür, öldürmez. Kaldırma ayağa takılır, öldürür. Yani Allah'ın kudretini bilmek lazım. Öldürdüm, sen mi öldürdüm sanıyorsun? Şimdi dedi ki, efendim İbrahim Aleyhisselam, Rabbim yaşatır ve öldürür. Karşısındaki herif de dedi ki, ben de yaşatırım, ben de öldürürüm.
Yakalayın şu herifi, kesin, işte bak bunu öldürdüm. Öteki herifi getirin, hadi seni öldürmedim, bak bunu da yaşattım. Oyun ediyor, ya sen hazır malzemeyi bulmuşsun, yaşayan insanları öldürdüm diyorsun yani. Sen onu sıfırdan yapsaydın ya göreyim, sıfırdan o adam meydana getirseydin ya Allah'ın yarattığını öldürdüm diyorsun, öldürdüm diyor. O zaman diyor ki, fe innallâhe ye'ti.

şemsi minel meşriki fe'ti biha minel mağrib. Benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor, batıdan batırıyor. Hadi sen batıdan doğdur ve doğudan batır bakalım. O zaman kapıştı, mefhut oldu, sustu kaldı. Yani her şeyi yapan Allah'tır ama anlayacak akıl ver. Sen her istediğini yapsaydın padişah olurdun, zengin olurdun, herkes padişah olurdu. Kaç kişi padişah olurdu? Herkes hayatta muvaffak olurdu, herkes ticaretinde muvaffak olurdu, herkes sıhhatli olurdu, kimse ölmezdi. Çünkü ölmemek için ölmek istemiyorum derdi ama ölmek istemiyorum diyen insan çırpına çırpına ölüyor. Zenginliği isteyen gene fakir kalıyor. Allah yaşatan, öldüren, yükselten, alçaltan, her şeyi yapan Allah. Onun için biz müşriklerden yardım dilenmeyiz. Ah biz bir sağlam Müslüman olsak. Amerikalılar bizim etrafımızda, efendim, belediyenin etrafında kedinin dolandığı gibi dolaşır. Üzümün etrafında tilkinin dolaştığı gibi dolanır. İyi bir Müslüman olsun. Zaten adamların korkusu o. Aman bunlar iyi Müslüman olmaz. Kötü Müslüman olsun, çürük Müslüman olsun, işe yaramaz Müslüman olsun, kalitesiz Müslüman olsun, 10 tanesini, 100 tanesini bir araya getirsen, sıksan suyu çıkmasın, bir işe yaramasın, öyle istiyor. Kalitesiz yapmaya çalışıyor. Gayesi o, işi o. Ama bir Müslüman, kaliteli bir Müslüman oldu mu, bak Efendimizin sözüne ne kadar asaret var, inna la nesta'inu bil müşrikine alel müşrikine. Biz müşriklerle mücadelemizde müşriklerden yardım dilenmeyiz diyor. İhtiyacımız yok diyor. Şu ruh zenginliğine bak. Peygamber Efendimizin çevresini düşünün, sahabesini düşünün, imkanlarını düşünün, yoksullukları düşünün. Peygamber Efendimiz kendisi Allah'ın has peygamberiyken açlıktan dayanamadı da bir akşam. Açlıktan dayanamadı da evde uyku tutmadı, midesinin ağrısından, sancısından dışarıya çıktı. Karanlıkta yürüyor. Bir kimseye daha rastladı. Kim? Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh. Ki 90 bin dinar, 90 bin dinarı var, efendim, onu İslam hizmetine vermiş bir insan. Fakir bir insan değil ki Ebu Bekir Sıddık. Peygamber Efendimiz fakir bir insan değil. Geleni veriyor, elinde tutmuyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimizle karşılaştı. Dedi ki, ya Ebu Bekir, gecenin bu vaktinde seni evinden sokağa çıkartan nedir? Ya Resulallah, evde yiyecek bir şey yoktu da uyku tutmadı dedi. Ebu Bekir Sıddık. Peygamber Efendimiz de aynı sebepten çıkmış. Yolda biraz daha yürüdüler, bir baba yiğit gölgeye rastladılar ki, oylu postlu. Baktılar Hazreti Ömer. Ya Ömer, gecenin bu vaktinde işin ne? Ya Resulallah, evde yiyecek yoktu da, yiyecek bir şey bulunmadı da, uyku tutmadı da, karnımın sancısından dışarıya onlar. Böyle insanlardı yani. Sonra gittiler sahabeden birisinin kapısını çaldılar. O da geceliğin evine, efendim, ay güneş doğmuş gibi sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Kapıda aziz misafirleri görünce buyur etti. Önlerine hemen böyle salkımıyla bir hurma dalını getirdi, koydu. Hurma biliyorsunuz uzun bir saf üzerinde salkım halinde olur. Artık onu getirdi, önüne koydu. Bunlardan yiye durun ya Resulallah dedi. Hurma da mübarek yarısı olup yarısı şey yaptığı zaman, efendim, ağzınıza layık, yarısı olup yarısı böyle yumuşak olur. Bir tarafı sert, biraz şey gibi olur, keklenti olur, bir tarafı olgunlaşmış, tadına doyum olmaz, gayet güzel, onlardan biraz hafif de olur, şey olmaz yani, çok bıktırıcı olmaz. O salkımı önlerine koyup onları yerken gitti hemen bir oğlak kesti, hazırladı yemeği önlerine koydu Peygamber Efendimiz. Böyle idi Peygamber Efendimiz'in ashabının durumu ama müşriklerden yardım istemediler aziz kardeşlerim. Biz de birbirimizi sevelim de kimsenin yardımına ihtiyacımız olmasın. Bizim müşriklerden alacağımız bir şey yok. Biz onlardan güzel tayyare yaparız. Biz onlardan güzel tank yaparız. Biz onlardan güzel cihaz yaparız. Biz Müslüman olsak, İslam'a dönsek, Allah bize onlara öğretmediği nice şeyleri öğretir. Onların akıllarının şaşacağı, ağızlarının açık kalacağı işler yaparız. Ama bizim derdimiz İslam'dan uzaklaşmaktır. Müslümanlıktan uzaklaştığımız için Allah bize zilleti yazmıştır. Onun cezasını çekiyoruz. Bunu anlarsak, İslam'a dönersek Allah-u Teala tekrar bizi aziz eder. Rabbimiz yüzümüzün karasına, elimizin boşluğuna bakmasın. Bizim bilerek bilmeyerek yaptığımız hatalarımızı, günahlarımızı affu mağfiret eylesin. Bizi tekrar aziz eylesin. Nusretiyle, teyit ve takviye eylesin. Hiç kimsenin önünde hor ve zelil ve mağlup ve mahcup eylemesin. Hiç kimseye muhtaç etmesin. İzzet ile, şeref ile, sıhhat ile, saadet ile, afiyet ile yaşayıp, şeref ve haysiyet ile, rızasına uygun bir hal ile ruh teslim edip, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak, gel kulum, gir cennetime diye, cennetine buyur ettiği sevgili kulların cümlesine cümlemizi dahil eylesin. Bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel jubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, İyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahumma ighfir li zenbi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaqtani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla. Evimi bana geniş kıl, dar eyleme. Bana helal ve bol rızık ver. Yokluk gösterme.
0: Allahumma ellif beyne kulubina ve aslih zata beynina. واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.
1: Allah'ım, gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi,

0: ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullar eyle. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
1: La ilahe illallah vahdeh, a'azza cundehu ve nasara abdeh, ve galebel ahzabe vahdeh, fe la şey'e ba'deh.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
1: Allahümme leke eslemtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamtu. Allahümme inni a'udhu bi'izzetik. La ilahe illa ente en tudilleni. Entel hayyüllezî la yemut. Vel cinnu vel insu yemutun.
0: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
1: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
0: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
1: Allahümme inni es'eluke bi enni uşhiduke enneke entallahu allazî la ilahe illa ent. El-ahadus samadu allazî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ahad.
0: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah. Ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din velau karihal kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
0: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en uğtâle min tahti.
0: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Dil ve kültür düşünme biçimini şekillendiriyor. Dil ve kültürün insanların gerçekliği algılama, hatırlama ve değerlendirme biçimlerini önemli ölçüde etkilediği belirtildi. Bireyler, dünyayı yalnızca nesnel veriler üzerinden değil, içinde yetiştikleri dilsel ve kültürel çerçeveler aracılığıyla anlamlandırıyor. Günlük hayatta kullanılan kelimeler ve ifadeler de olaylara ilişkin düşünceleri etkileyebiliyor. Yapılan araştırmalarda bir olayın farklı kelimelerle anlatılmasının kişilerin algı ve hatırlama biçimlerini değiştirebildiği ortaya konuldu. Deyimler ve metaforlarda olaylara yüklenen anlamı şekillendirebiliyor. Kültürel değerler bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Bireyci toplumlarda bağımsızlık öne çıkarken, kolektivist kültürlerde aile, topluluk ve aidiyet daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle aynı olay farklı kültürel çevrelerde, farklı biçimlerde değerlendirilebiliyor. Dil ve düşünce ile kültür arasındaki bu ilişki, Profesör Doktor Mahmut Esat Göçen hocamızın ilk olarak 1992 yılında yayınlanan Dilimiz ve Kültürümüz adlı eserinde de ele alınmakta. Hocamız, dili yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, milletin hafızasını, düşünme biçimini, tarihini, inancını ve kültürünü taşıyan önemli bir emanet olarak değerlendiriyor. Eserde dili doğru kullanmanın düşünce dünyasını geliştirdiğine dikkat çekilirken, okuma, kelime hazinesini geliştirme ve kendini doğru ifade etme arasında güçlü bir bağ kuruluyor. Kültür ise yalnızca sanat ve edebiyatla sınırlı değil, inanç, ahlak, gelenek, görgü ve insan yetiştirme anlayışını kapsayan bir bütün olarak ele alınıyor. Hocamız, gençlerin kendi tarihini, dilini, edebiyatını, dinini ve kültürel birikimini tanımasının önemine de vurgu yapıyor. Eserde, başka medeniyetlerin ilim ve teknik alanındaki birikimlerinden faydalanılırken kişinin kendi kültürel ve manevi kimliğini koruması gerektiği görüşü öne çıkıyor. Eserde vurgulanan temel nokta ise dil ve kültürün insanın düşünce dünyası ve kimliğinin oluşumunda önemli bir yere sahip olması. Bu nedenle yalnızca ne söylendiğine değil, kullanılan dilin ve aktarılmak istenen kültürel çerçevenin de farkında olunması, daha sağlıklı değerlendirme ve eleştirel düşünme açısından önem taşıyor. Gıda israfı su kaynaklarını da tüketiyor. Tarladan sofraya uzanan süreçte yaşanan gıda israfı su kaynaklarının da boşa harcanmasına neden oluyor. Türkiye'de bir yılda meydana gelen gıda kayıp ve israfı nedeniyle yaklaşık 26,5 milyar metreküp su da kaybediliyor. TÜİK verilerine göre hanelerde gıda israfının en önemli nedeni %72 ile ürünlerin bozulması olurken bunu raf ömrünün sona ermesi ve ihtiyaçtan fazla alışveriş takip ediyor. En fazla israf edilen ürünlerin başında ise taze meyve ve sebzelerle ekmek geliyor. 2025 raporuna göre dünyada üretilen gıdanın yaklaşık 1/3 çöpe giderken bunun küresel ekonomiye maliyeti yılda 1 trilyon doları buluyor. Uzmanlar planlı alışveriş yapılması, ihtiyacı uygun porsiyon hazırlanması, gıdaların doğru koşullarda saklanması ve fazla ürünlerin değerlendirilmesiyle hem gıda israfının hem de su kaybının önemli ölçüde azaltılabileceğini vurguluyor.

0: İnternetten alışveriş yapanlara IBAN ve sahte ödeme bağlantısı uyarısı. İnternetten alışveriş yapan tüketiciler, siparişleriyle ilgili çeşitli gerekçeler öne sürülerek platform dışından ödeme yapmaya yönlendirilen dolandırıcılara karşı uyarılıyor. Dolandırıcılar, siparişinizde sorun oluştu, ürünün fiyatı yanlış girildi veya fiyat farkını ödemeniz gerekiyor gibi ifadelerle tüketicilerden IBAN'a para göndermelerini ya da sahte ödeme bağlantıları üzerinden işlem yapmalarını isteyebiliyor. Dolandırıcıların tüketicilerin gerçek sipariş bilgilerini kullanarak güven oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca güvenli ödeme sistemlerinin isimleri kullanılarak sahte internet siteleri oluşturulabiliyor. Bu siteler üzerinden kart bilgileri ele geçirilebiliyor. Uzmanlar, SMS, WhatsApp, telefon veya e-posta yoluyla gönderilen IBAN ve ödeme bağlantılarına karşı dikkatli olunmasını istiyor. Şüpheli durumlarda sipariş bilgilerinin yalnızca resmi platform üzerinden kontrol edilmesi, platform dışından ödeme yapılmaması ve bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması gerektiği hatırlatılıyor. Ayrıca dolandırıcıların panik ve acele oluşturarak tüketicileri hızlı karar vermeye yönlendirdiğine dikkat çeken uzmanlar, ödeme veya kişisel bilgi paylaşmadan önce talebin kaynağının mutlaka doğrulanmasını öneriyor. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda sadeleşmeye değineceğiz. Fazlalıklardan kurtulup sadeleşmeye ne dersiniz? Tüketimin arttığı bir çağda yaşıyoruz. Her geçen gün farkında olmadan hayatımıza fazlalıklar ekliyoruz. Bir gün lazım olur diye sakladığımız, anıları hatırlatması için biriktirdiğimiz ama ne olduğunu unuttuğumuz eşyalar bu fazlalıkların büyük bir kısmını oluşturuyor. Aynı şekilde bilgisayarlarımız ve telefonlarımız da gereksiz uygulamalar, fotoğraflar ve dosyalarla dolup taşıyor. Peki bu fazlalıklardan kurtulmak mümkün mü? Günümüzde oldukça popüler olan minimalizm ve gönüllü sadelik bu fazlalıklardan kurtulmanın yollarını sunuyor. Minimalizm, diğer bir adıyla gönüllü sadelik, değerlerimize öncelik vermemiz için tüketimi ve gereksiz karmaşıklığı azaltmaya odaklanmayı öneriyor. Hayatımızdaki fazlalıkların farkında mıyız? Hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulmak, düşünülenin aksine çok az şeyi bulundurmak anlamına gelmez. Aslında sahip olduğumuz şeyleri değerlendirerek, ihtiyaç duymadığımız şeyleri saklamamak ve gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şeyleri hayatımızda tutmak demek. Bu, yaşamımızı daha basit ve sürdürülebilir hale getirebilir, daha az tüketerek doğal dengeye katkı sağlayabilir ve eşyalarımızla kurduğumuz bağın yerine onları araç olarak gördüğümüzde daha anlamlı bir yaşam sürmemize yardımcı olabilir. Araştırmalar, daha sade bir yaşama geçen insanların %85'inin psikolojik iyilik hallerinin bu süreçte arttığını göstermekte. Ayrıca fazlalıklardan kurtulan insanların tüketim isteğini daha iyi kontrol edebildikleri ve psikolojik ihtiyaçlarına daha iyi odaklandıkları düşünülmekte. Bu, fazlalıklardan kurtulmanın insanların psikolojik gelişimine katkı sağladığını göstermekte. Peki bunun için nasıl bir adım atabiliriz ve neler yapabiliriz? Bir şeyi saklayıp saklamamak konusunda karar verirken, bu şey hayatıma bir değer katıyor mu sorusunu kendimize sormak, gereksiz karmaşıklıkları azaltmak, özellikle giyim, mobilya, teknoloji ve dekorasyon konularında basit, işlevsel ve bizi mutlu eden eşyaları tutmak, bilgisayar, telefon dosyalarımızı ve belgelerimizi basitleştirmek, gereksiz uygulamaları silmek, e-posta kutumuzu düzenlemek ve önemli belgelerimizi düzenli tutmak, atık üretimini azaltmak için geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarını benimsemek. İhtiyaca göre alışveriş, sadeleşmenin ilk adımı. Alışveriş yapmadan önce gerçek ihtiyaçlarımızı değerlendirmek ve alışveriş yaparken uzun vadeli kullanabileceğimiz ürünleri tercih etmek, kısa vadeli mutluluklara odaklanmaktan kaçınmak. Evimizde fazlalıklardan kurtulmak için aksiyon almak. oturma odalarımızdaki gereksiz dekorasyonları kaldırmak, kitaplarımızı gözden geçirmek ve sadece okumak istediğimiz veya başkalarıyla paylaşmak istediğimiz kitapları saklamak, kullandığımız ve işlevsel olan eşyaları tutmak, yatak odalarımızdaki gereksiz mobilyaları kaldırmak ve yatağın etrafındaki alanı açık tutmak, sade ve temiz çarşaf, yastık ve nevresim takımları seçerek yatak odasını basit ve ferah tutmak, dolabımızı gözden geçirmek ve kullanmadığımız giysileri bağışlamak, sadece sıkça giydiğimiz ve sevdiğimiz giysileri saklamak, mutfak tezgahımızı temiz tutmak ve sadece sık kullandığımız eşyaları tezgahın üzerinde bulundurmak, gereksiz mutfak eşyalarını ve ev aletlerini kaldırmak, sadece sıkça kullanılan mutfak gereçlerini saklamak, yemek alışkanlıklarımızı gözden geçirerek daha az yemek siparişi verip daha fazla yemek hazırlayarak atık miktarını azaltmak, banyo dolaplarımızı ve rafları düzenlemek, kullanmadığımız kozmetik ürünleri ve ilaçlarından kurtulmak, banyo havlularını azaltmak ve sadece ihtiyaç duyduğumuz kadarını saklamak. Odalarda böyle bir düzenleme yapılabilir. Özetle, hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulmak daha fazla anlam ve mutluluk bulmanıza yardımcı olabilir. Bu adımları takip ederek sade ve anlamlı bir yaşam yolunda fazlalıklarımızdan kurtulabiliriz. Sadeleşmeye dair birkaç tavsiyeyi paylaştık bu programımızda. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akram Mercek. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
3: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.

0: Akra'da kahve molası.
1: Selamlar, muhabbetler sevgili dostlar. Akra'da kahve molasında çok güzel bir programla bugün yeniden stüdyodayız. Güzel bir program olması ümidiyle yanımda çok güzel bir insan var. Yanımda sesine aşina olduğunuz bir isim var. Türk tasavvuf müziği sanatçısı Sayın Ender Doğan bizimle birlikte. Ender Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum, hamdolsun. Çok şükür Rabbimize hamd ediyoruz. İyiyiz. Efendim bizi dinleyenleri de muhabbetle selamlıyorum.
1: Eyvallah, Allah razı olsun hocam. Hocam önce sizi bir tanıyalım. Önce Ender Doğan, tabii biz sesini biliyoruz. Türk tasavvuf musikisini böyle layıkıyla, kaliteli bir şekilde dinlediğimiz isimlerden bir tanesiniz. Ender Doğan kimdir? Biz bunu sizin ağzınızdan bir dinleyelim. Akabinde müzikle alakalı, musikiyle alakalı muhabbetimize devam edelim.
2: Bendeniz 19...

0: 1970 Malatya doğumluyum. 1983 senesinde İstanbul'a geldim. İstanbul'da geldiğim gün 1983 Mayıs ayıydı. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek'in cenazesi Fatih Camii'nden kaldırılıyordu. Ve burada Gazi Osman Paşa İmam Hatip Lisesi'ne, ortaokul kısmına. Yani başlamıştım Malatya'da, orada devam etmiş oldum. İmam Hatip'ten mezun oldum. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okudum. İşte İstanbul'da bulunduğum zaman içerisinde müzik çevreleriyle irtibatım oldu. Kıymetli hocalarla buluşma, görüşme, onlardan istifade etme imkanı buldum çok şükür. Efendim, İstanbul Radyosu'na Akitli Ney ve Ses Sanatçısı olarak girdim. 4 yıl kadar orada çalıştım. Efendim, işte sosyolojiden mezun olduktan sonra felsefe öğretmenliği yaptım çeşitli okullarda. Hem devlet okullarında hem özel okullarda. Efendim, işte bu arada üniversite korosuna devam ettim. Hem üniversite yılları içerisinde, daha sonra da. Müzikle ilgili her alanda aşağı yukarı, nasıl her alan derken neyi kastediyorum? Sazendelik, hanendelik, bestecilik, efendim sahne hayatı vesaire, CD çalışmaları. Yani müzikle ilgili hangi alan varsa hemen her konuda çalıştığımı söyleyebilirim. O çalışmam, gayretim devam ediyor. Efendim, hatta hocalığından tutun da efendim konferanslara kadar müzikle ilgili konularda çalışmalar devam ediyor.
1: İnsanın başarılı olması biraz burada yatıyor diyebilir miyiz hocam? Yani kendi bulunduğu alanın etrafını, çevresine de hakim olması. Mesela size baktığımızda tabii ben felsefe, öğretmenlik falan o taraflarını hiç bilmiyordum. Sizin oturuyor yanınızı bilmiyordum ama sazendelik var. Üflüyorsunuz, neyi üflüyorsunuz? Aynı zamanda üretiyorsunuz da. Söylüyorsunuz. Solistik kısmı var. Aynı zamanda öğrencileriniz var. Öğretmenlik kısmı var. Daha bilmediğimiz yerleri de vardır. Mesela yazarlık kısmı da var galiba hocam, değil mi?
0: Pek zayıf yazma kısmı. Daha çok efendim okuyup üflemekten sıra gelmediği için belki öyle. Şöyle söyleyeyim. Bu farklı alanlarda meşguliyet her bir alanı besleyen bir fonksiyon icra ediyor. Aslında bir solistlik yapan bir sanatçı aynı zamanda bir enstrüman kullanıyorsa o diğer kişilere göre çok daha avantajlı duruma geçiyor. Sadece müzikle ilgili değil. Mesela müziğin dışındaki herhangi bir geleneksel sanatla uğraşan birisi de olsa ondan da mutlaka beslenir. Çünkü bu sanat başlığı altı, üst başlığı altındaki bütün eylemler, bütün etkinlikler insan ruhunu besleyen şeylerdir. Ama bazen musiki şeklinde tezahür eder, bazen şiir olarak tezahür eder, bazen bir efendim hat, bir ebru, bir tesip çalışması olarak zuhur eder. Ama her biri dediğim gibi birbirlerini besler. Tarihteki büyük sanatkar portrelere baktığımız zaman üstadlarımızda onu görüyoruz. Yalnızca bir enstrüman çalan, yalnızca bir sazı kullanan bir sazende olarak kalmamışlar. Aynı zamanda işte büyük bir hattat olmuş. Aynı zamanda efendim tambur çalıyor. Aynı zamanda başka bir sanat dalıyla da ilgileniyor. Ne bileyim işte gül yetiştiriyor. Ne bileyim ebru ile uğraşıyor. Dolayısıyla sanatın her dalıyla meşgul olmak insanı daha farklı açılardan geliştiren bir şey. Bizim de mesela hasbelkader şahsen kendi çalışmalarımda müziğin belli bir formunu değil, bu topraklara ait hangi müzik formları varsa hepsiyle de ilgilenmeye çalışıyorum ben. İşte halk kültüründeki türkülerden tutun, şehir kültüründeki klasik Türk müziğinden tutun, efendim dergah kültüründeki dini musikiye kadar birçok alanda merakım var, öyle diyeyim. Ama merak ilmin hocasıymış gerçekten. Meraklı olmak lazım. Bunlardan dolayı biraz daha belki kendimi geliştirmeye fırsat bulabiliyorum, öyle diyeyim.
1: Eyvallah hocam. Merak ilmin hocası. Bir de hani bilgi 5 harftir, 4 harfi ilgidir derler ya, biraz ona benziyor aslında, onu andırıyor biraz. Peki hocam, şimdi ben sizin eserlerinizi dinlediğim zaman, tabii burada aynı stüdyoyu şu an paylaştığımız için söylemiyorum bunu ama bir sanki Ender Doğan filtresi var gibi. Yani ben sizin hiçbir eserinizde böyle ya bu eserde ya bir anlamsız, hani öylesine yapılmış, sadece ritmi güzel dediğim bir eser yok. Hepsinde eserin anlattığı bir şey var. Bir irfani kısım var. Bu sizin İrfan Türküleri albümünüze de geleceğim. Bunun tabii siz halk türküsü açısından baktığımızda bizim kültürümüz çok zengin bir kültür ki siz Malatyalı olduğunuzu söylediniz. O taraflarda doğu kültürü çok bambaşka. Kendi içinde deryalar olan bir kültür. Biraz ondan konuşalım istiyorum hocam. Halk türkülerindeki irfan.
0: Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim, o söylediğiniz altını çizdiğimiz konuyla ilgili, yani benim okuduğum eserleri seçerken tabii ki kendime ait bir prensibim var öteden beri. Her insan kendi ruh kumaşına uygun, mutabık olabilecek ruhlar arar ve bu ruhlar arasındaki etkileşim neticesinde ortaya bir şey zuhur eder, bir güzellik zuhur eder. İşin doğrusu kendi hoşlandığım eserleri, kalben hissettiğim eserleri okumaya çalışıyorum. Dolayısıyla burada aslında bu topraklarda, efendim, Anadolu'da üretilen müzik formlarını birbirinden ayrı düşünmek de bir yerde, bir noktada isabetli değil. Hatta müziğin dini ya da dini olmayanı şeklinde ayrım da doğru bir ayrım değil. Çünkü dini olmayan bir alan tasavvurumuz yok bizim. Din dediğimiz zaman her şeyi içine alan bir zarftan bahsediyoruz. Onun dışında kalan her şeyin mazruf olduğunu, kuşanan olduğunu düşüncesinden hareket ederek söylüyorum bunu. Dolayısıyla bu topraklarda üretilmiş olan, efendim, musiki kültürüne dair her ne formda eser varsa onlara özel bir alaka duydum, duymaya devam ediyorum öteden beri. İşte türküler de bu, diyelim ki son 15 yılın daha öncesinde daha çok benim geçmişim klasik Türk müziği ve dergah müziğidir, tasavvuf müziğidir. Ancak türkülere yönelişim daha sonradan oldu. Yani yönelişim derken ötekini bırakıp da buraya yönelmek gibi değil. Bu aynı bahçenin farklı kokuları, farklı renkteki çiçeklerine benziyor. Merakımı celbettiği için ve bir de ihmal edilen bir alan olduğunu tespit ettiğim için, öyle söyleyeyim, bu türkülere yoğunlaştım. Bu Anadolu irfanının sesteki, musiki eserlerindeki tezahürü. Peki ilahiden farkı ne diyecek olursak bu irfani türküler dediğimiz şeyin. Şimdi ilahi dediğimiz zaman belli bir form aklımıza geliyor. Tekke müziğindeki bir form aklımıza geliyor. Fakat bunun Rumeli dergahlarındaki icra biçimi, name yapısı, müzikal karakteri ile doğudaki bir Diyarbakır'daki bir Rifai dergahında okunan icra şekli, efendim, name karakteri aynı değil. Bunlar birbirlerinden farklı. Dolayısıyla bayağı türkü formunda, yani türkü melodik anlamda türkü tanımına oturtabileceğimiz, öyle diyelim, name dizilimi, dizisi, seyri itibariyle eserleri de olduğu için, bunların çok sayıda olduğu için bunların adına irfan türküleri şeklinde böyle bir, hani, veya tasavvufi halk müziği diyenler oldu. Bu ilk defa bu hususu ben söylüyor değilim. Tasavvufi halk müziği olarak da geçiyor. İrfan türküleri ismini de acizane bendeniz şey yaptım. İfade ettim ve o şekilde CD'ler de yaptım, konserler yapıyorum. Nedir bunlar? İki koldan gelen bir gelenekten bahsediyorum. Bir tanesi aşıklık geleneğinden geliyor. Bir tanesi de dergah Anadolu'daki tekkelerden gelen eserler. Şimdi aşıklık geleneği dediğimiz zaman uzun yıllar üzerinde çalışılmayan bir alan. Özellikle benim ilgilendiğim alan seyri sülük görmüş, tasavvuf terbiyesi görmüş olan aşıkların eserleri. Birkaç örnek verecek olursak, işte Emrah bunlardan birisidir. Erzurumlu aşık Emrah. Kendisi Nakşi Şeyhidir. Efendim, aynı zamanda Kadri'den de yolunu yürüten bir büyüğümüzdür. Emrah'ın işte mesela Summani Baba gibi, Erzurumlu Aşık Summani gibi, o da Rıfai yolunun önemli bir kişisidir. Efendim, mesela Sivaslı Aşık Ruhsati gibi, Ruhsati de Nakşi yoluna mensup bir derviştir. Efendim, işte bunun gibi birçok aşıkların henüz bizim gündemimize gelmeye fırsat bulamamış eserlerini araştırıp ortaya çıkarmaya çalıştım. Uzunca yıllardır işte bunlara uğraştım. Çok şükür epeyce bir mesafe aldım bu anlamda. Yani şu anda benim çalıştığım şehir sayısı 20'nin üzerinde. 20 farklı şehirde bu çalışmamı sürdürüyorum. Tam 15. yıla geliyorum aşağı yukarı. Sayı vermeye gerek yok ama yüzlerce eser derledim bu anlamda. Öyle söyleyeyim.
1: Bunlar bilinmeyen, piyasada olmayan eserler değil
0: evet,
1: mi hocam?
0: Evet, bilinmeyen, piyasada olmayan. Ayrıca TRT tarafından yaptırılan derleme çalışmalarında, yani 1937'de başlayan 52'ye kadar devam eden o aradaki resmi devletin yaptığı derleme kayıtlarına da girememiş olan eserlerden bahsediyorum. Zaten girseydi bizim bu çalışmayı yapmamıza gerek yoktu. Bunlarla ilgili çalışıyorum. Neden? Bunun tabii arka planında şu var. İrfan dediğimiz zaman, tasavvuf dediğimiz zaman bizim insanımızın, bizim toplumumuzun, milletimizin özünü oluşturan, ruhu mayalayan en önemli faktörler, unsurlardan bahsediyoruz. Şimdi İslam bizim toplumun birçok alanını, yani Türklerin İslamlaşmasıyla birlikte etkilediği gibi, tesiri altına aldığı gibi bu sanat sahasını da etkisi altına almıştır, etkilemiştir. Aşıklık geleneğini de aynı şey. Çünkü aşıklık geleneğinin önceki ismi ozanlık geleneğidir. Bakın, ozan aşıka dönmüştür. Ozan aşığa dönünce ozanın sözleri ile aşığın sözleri de değişiyor. İçerik ve muhteva olarak değişiyor. Dolayısıyla her yörenin kendine mahsus bir karakteri var. Bizim türkülerimizde bunu çok rahat görebiliriz. Ne bileyim, bir Erzurum yöresinin türküsündeki karakterle bir Sivas benzemez. Bir Ege yöresi, Kütahya yöresi türküsüyle Tokat yöresi türküsü benzemez birbirine karakter olarak. İşte ilahileri de benzemez, irfani türküleri de benzemez. Birbirlerinden farklı damarlar bunlar. Hasbelkader bunlardan kendi imkanlarımla yapabildiğim kadar, gücüm yettiği kadar, imkan buldukça bunları ortaya çıkarmaya çalışıyorum.
1: Eyvallah.
2: Kahve molası.
1: Peki hocam, bu anlamda bir akademik çalışma var mı bildiğiniz?
0: Var.
1: Çünkü önemli bir alan. Yeni eser, onu da aslında soracaktım ama günümüzde yeni eser çok çıkmıyor. Yazar, yazı, yeni eserler yazanlar bildiğimiz pek yok ama siz belki biliyorsunuzdur. Bu anlamda, yani bunları arşivlemek anlamında akademik bir çalışma var mıdır? Mesela bunların, çünkü TRT'nin arşivine bile girmediğini söylediniz.
0: Tabii. Bu anlamda 2003 yılında tasavvufi Balkanların Rumeli Trakya yöresinin tasavvufi halk müziği adlı bir çalışma, Hüseyin Yaltırık abimizin yaptığı bir çalışma var. Orada Trakya yöresindeki, işte efendim Edirne'deki, Tekirdağ'daki, Kırklareli'ndeki, o yörelerdeki Bektaşi topluluklarının bizatihi okuduğu eserlerin derlenmesi, notaya alınması, bunların analizinin yapılması şeklinde bir eser ortaya koymuştur. 2003 yılında yayınlanmıştır ki bu da çok geç bir çalışmadır, yani tarih itibariyle. Çok geç kalınmış bir çalışmadır ama önemli bir çalışmadır bizim için. Bendeniz'in yaptığım tez çalışmamda, yüksek lisans tezimde Sivas yöresinin türkülerinde irfani boyut konusunu çalışmıştım. Orada işte Pir Sultan Abdal'dan, efendim Aşık Veysel'den, Sefil Selimi'den, Aşık Ruhsati'den eserleri de paylaştım ve içerisinde 100'e yakında eserin notasını paylaştım ki bunlar da dediğim gibi mevcut olan eserler değil, yani piyasada var olan eserler değil. Yeni yeni bu işlere merak olmaya başladı sanıyorum. İnşallah olur. Ama çok tek tük, öyle söyleyeyim, çalışmalar. Neden öyle? Çünkü kültür ve sanat çalışmaları kimseyi heyecanlandırmıyor. Öyle bir hayat yaşıyoruz şu anda maalesef. Biraz yüzeyde, sığ bir hayat yaşıyoruz. Onun için işin deruni kısmıyla pek kimse ilgilenmek istemiyor. Can sıkıcı oluyor zannediyorum. O yüzden kimse ilgilenmiyor yani.
1: Tüketim tarafında mı insanlar?
0: İşin tüketim
1: aslında
0: tarafında. Oysa sanat tüketim için değildir. Sanat bir ruhta var olur ve ruhu inşa eder. Ruhu dönüştürür. Ama tüketilen bir şey haline gelirse orada popüler kültür devreye girer ki zaten popüler kültür bütün alanlarımızı istila etmiş durumda şu anda. Bizim onlarla mücadelemiz de çok zor, gücümüz yetmez. Yetmiyor şimdilik, öyle söyleyeyim. Ama böyle diye teslim de olmuyoruz. herkes kendi evinin önünü süpürürse bütün sokak temiz olur gibi. Biz de kendi çoluk çocuğumuza bunları öğretiyoruz. İşte etrafımızda talebelerimize, işte üniversitede girdiğimiz sınıfta efendim öğrencilerimize anlatıyoruz. Velhasıl elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki şu an o tüketim kültürü var. İşte insanlar popüler kültüre daha çok yönleniyorlar. Tasavvuf müziği o yüzden mi böyle bir geri planda kalıyor? Çünkü hani işte Ramazanlarda belediyelerin kültür sanat etkinliklerinde sıkça görüyoruz. İşte ya da böyle bir Mevlid kandilinde, kandillerde, bayramlarda görüyoruz. Biraz bununla böyle ters düştüğü için mi? Hani popüler kültüre malzeme olamaz çünkü.

0: tasavvufumuz, öyle bir ağırlığı var. Biraz bundan mı kaynaklanıyor hocam?
1: İki sebebi var. Bir tanesi bu, doğru dediğiniz gibi. Tabii kulaklar değişti efendim, müzik algısı değişti. İnsanlar artık müziği bir şey yaparken, başka bir şeyle uğraşırken yanında eşlik etsin diye, bir şeyler çalsın diye düşünüyorlar. Bu şekilde efendim dinliyorlar. Birincisi bu. İkinci sebebi ise efendim hayat değişti. Yani artık böyle sakin bir hayat yerine daha hareketli, daha hızlı yaşanan bir hayat var. Bununla birlikte müzik de değişiyor. Müzik dinleme kültürü de değişiyor. Bir de zaman kültürü diye bir şey çıkarttılar. Zaman kültürü. Bu bize yapılmış, yani bizim toplumumuza, milletimize yapılmış en büyük zarardır maalesef. Zaman kültürü. Yani kandillerde ben, içim maneviyat dolmaya başlıyor. Ramazan ayı gelince arkadaş, ben Ramazan'da belli bir moda girmem lazım. Kendimizi ona göre şartlandırıyoruz. Bu son derece yanlış bir şey. Güzel olan ne varsa o her daim insanın ihtiyacıdır ve her daim bu ihtiyacını karşılar. İstenmeyen bir şey varsa o belli zaman için değil, hiçbir zaman istenmez. Şimdi bizim maalesef biraz ilahilerimizi, bu dini musiki dediğimiz efendim eserlerimizi, uygulamalarımızı maalesef Ramazan'a hapsettiler. Şimdilik böyle gidiyor.
2: Kahve molası.
1: Biz ne zaman, ya iki türlü, ya bütün bu müziğimizi bütün hayatımızın işte 11 ayına, 12 ayına teşmil edeceğiz veya 11 ayımızın tamamını Ramazan yapacağız. Başka yapacak bir şey yok.
0: Hayır. Ramazan'ı o yüzden iyi değerlendirmek lazım aslında. Çünkü bu piyasada artık hani endüstrileşmesi, bu ifadeyi kullanmam sanırım çok yanlış olmaz diye tahmin ediyorum.
1: Doğru ama acı.
0: Evet, aynen öyle hocam. Şimdi bir de şöyle bir gerçek de var hocam. Yani tasavvuf musikisinin hani yapısından bahsettik. Yani popüler kültüre malzeme olmayacak bir ağırlıkta. Bunu gerçek anlamda icra edenler de bunun endüstrileşmesinin içine girecek, girmeyecek ağırlıkta. Haliyle birileri bu piyasayı şey yapabiliyor. Yani oraya gidiyor, buraya gidiyor, saldırıyor, konser, şu bu falan. O endüstrinin içine girip o çarka, hatta o da o çarklardan biri oluyor. Bu da aslında ciddi anlamda zarar veriyor. Böyle bir gerçek var.
1: Maalesef öyle. Yani belki de işin doğası, tabiatı gereği, belki de bu müziği dinleyen kitle az bir kitle olacak. Olmalı belki de, bilemiyorum. Çünkü bu Elazığ'da bir Kadiri dergahında gittim ziyaretlerine, rahmetli oldu şimdi Sadi Baba, Allah rahmet eylesin. Dedi buyurun, ne istemiştiniz? Dedim valla işte sizin dergahınıza okunan eserleri ben arzu ederim ki kaydedelim, notalarını yazalım, insanların efendim istifadesine sunalım, gün yüzüne çıkaralım, böyle bir çalışmayı arzularım diye söylediğimde kendileri bana şöyle dedi, belki dedi bunların böyle saklı kalması lazım, belki de belli sınırlar dahilinde, belli çevrelerde okunup dinlenen eserler olarak kalması icap eder. Niye dedi herkesin huzuruna çıksın ki dedi. Onu deyince şöyle biraz düşündüm yani. Kesinlikle haklılık payı var. Bazen de biz böyle ne bileyim üstü örtülmesi gereken şeyleri acaba açıyor muyuz? Onu da kendi kendime sormaya başladım bu vesileyle. Ama sufilerin sözleri öyle ki hani ehline agah derler ya, yağda perde. Yani ehli olana açık, istifade edebilen edebilir. Ama gayri olana, yabancı olana da zaten perdelidir. Çünkü Yunus'ta var, birçok Sufi'de var bu. Hakikatleri nutku şerifleriyle dile getirirler. Ancak onu okuyan, dinleyen, ancak nasipdar olan alabilir. Diğeri zaten yine alamaz. Eğer ağyar ise zaten alamaz. Hani Yunus bir söz söyledi, hiçbir söze benzemez. Cahillerin içinde mana örter yüzünü diyor ya. O mana yüzünü örtüyor hakikaten, kendisine dost olmayana, kendisine yar olmayana kendisini kapatıyor, perdeliyor. Böyle bir tarafı var. Onun için diyorum ki biz gene çıkaralım meydana efendim Zaten Niyazi Mısır Hazretleri divan yazarken bu bir zaman gelsin de işte 100.000 bassın da millete dağılsın diye yazmadı. Kendi ruhundan gönlünden ne efendim zuhur etmişse onu yazdı. Ama yine de Niyazi Mısır Hazretleri'nin söylediği hakikatleri her okuyan anlıyor mu? Anlamıyor. Böyle bir özelliği var. Yani her kapının bir anahtarı var. Anahtarı olmayan o kapıdan içeri zaten giremiyor. Anlamlar dünyasına nüfuz edemiyor.
0: Evet, doğru. Hocam eyvallah. Muhabbet güzel gidiyor. Soracaklarım var da fakat bir ara verelim. Sizin eserlerinizden güzel bir eser dinleyelim. Eyvallah. Akabinde programımıza devam edelim.

0: Kahve molası.
1: Ender hocam, programın ilk kısmında halk türkülerindeki irfandan bahsettik. Türk tasavvuf musikisinin günümüzdeki durumundan bahsettik. Bu bölümde bu irfan türkülerinden sizden bir örnek istesek, yani sizin böyle şerh ettiğiniz bir örnek istesek sizden. Siz bu işin derinliğini, hani üzerinde çalıştığınız için özellikle sizden dinlemek istiyorum.
2: Şöyle, bu çalışmada aslında iki yol takip ettim. Bir tanesi bizim mevcut repertuarımız içerisinde, yani TRT repertuarındaki türküleri taradım önce. Bunları bir çıkarttım, ortaya çıkarttım. Onlar içerisinde mesela okunmayan kıtaları, divan sahiplerini tespit etmek suretiyle okunmayan bazı kıtaları olan türküleri inceleme fırsatı buldum bu çalışma sırasında. Mesela işte Sivas Kangal yöresinin bir türküsü, Gel Gönül Gidelim Aşk Ellerine, Murad'ın Yarısı Bir Tane Yeter diye Turabi Baba'ya ait bir türkü. Burada bir kıta dikkatimi çekti. Şuydu: beyhude işlerin ter

0: eyle mutlak, küllümen aleyha falan dedi Hak. Cihan baki değil hikmetine bak, ariflere bir söz bahane yeter. Şimdi öyle ki Anadolu irfanında, Anadolu kültüründe ayetlerin ve hadislerin Türklerin içerisine kadar nüfuz ettiğini görüyorsunuz buradan. Hı hı. Rahman suresindeki ayeti alıyor. Küllümen aleyha fan dedi Hak diye söylüyor ama arkasında ayetin devamında ve yapka veçhu rabbike zülcelali vel ikram diye geçiyor. Yani her şey fanidir, yok olucudur. Rabbinin veçhi bakidir. Bu ayetin işte diyelim ki birinci kısmını onun içerisine koyuvermiş, sözleri içerisine yerleştirivermiş. Aşağı yukarı bu türkülerin içerisinde hakikaten insanı onaran, insanın en ince zaaflarına kadar, efendim, hastalıklarına merhem olan, ilaç olan, derde derman dedikleri hususlar ifade ediliyor. Diyor ki Turabi özünü payimal eyle, erenler yanında kesbi hal eyle. Erenlerin yanında bulunmak suretiyle onların halinden hal kazan. Şu fani dünyayı bir hayal eyle, gelip konan göçtü nişane yeter diyor. Şimdi hal nasıl kazanılır? Nasıl kesbedilir? Ehli hal ile hemhal olmakla.
1: Evet.
0: Neden? Suyu ateşin yanında tuttuğunuz zaman bir müddet sonra su ateşin huyundan huyup kapacak. Ateşin yaptığını yapacak. Yani o da yakmaya başlayacak.
1: Hayır.
0: Bu ateşten hallendiğinin örneğidir. İşte onun için Kur'an'daki kunu ma'as sadıkîn, sadıklarla beraber olunuz. Bakın emir sigasında geliyor. Emir, emri ferman yani. Sadıklarla beraber olunuz. Buradaki beraber olma bir kere gidin ondan sonra daha tamam daha gitmeyin gibi değil. Sürekli beraber olunuz demektir. Çünkü sadıklarla beraber olursanız siz de sıdkiyete mazhar olacaksınız demektir. Hani şey gibi, deminki örnek gibi o makası mıknatısa sürüyoruz ve biraz sonra bakın o da toplu iğneleri çekmeye başlıyor.
1: Hı hı.
0: Sürdüğümüz için o efendim halinden hal
1: evet.
0: kapıyor. Bunu biz hal transferi diyoruz. Eski meşk sisteminde, musikide hocadan talebeye transfer eden şeylerden birisi de en önemli şey de hal idi. Hal imiş. Yani bir belki bir ayin-i şerif meşk ediyor o sırada. Belki bir işte ney ile bir peşrev meşk ediyor. Ama esas o bu süreç içerisinde hocanın hali de talebesine aktarılmış oluyor bu vesileyle. Şimdi bunun gibi mesela bu türkülerde çok güzel örnekler var. Mesela Elazığ'da, Harput'ta bir abimizden, arşivci bir abimizden buldum. Makaralı teyplerde ki Hafız Osman Öge'nin ses kayıtlarını. Hafız Osman Öge kimdir? Elazığ türkülerinin aşağı yukarı %90'ının diyebileceğiz rahatlıkla kaynak kişisidir. Önemli bir adamdır. Ama Hafız Osman Öge'den bir tane ilahi veya irfani türkü alınmamıştır. Ve bu zatın ses kayıtları makaralı teypten bırakınız CD'yi, MP3'ü teyp kasetine dahi geçememiştir. Bunları bizatihi makaralı teyp şeyinden, kaydından kendim toparladım. Bunların notasını yazdım. İbrahim Hakkı Erzurumi'den okuyor. Efendim yöresindeki, kendi yöresindeki büyük zevatın nutku şeriflerinden okuyor. Ama işte sene 2016, sene 2015. Bu zamana kadar ne oldu? Bu alanda neden çalışmalar yapılmadı? Bu onun için önemli, gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Halk müziğindeki irfan veya irfani mesajlar taşıyan, içeren bizim kültür değerlerimiz, müzik eserlerimiz. Bunların piyasaya çıkması lazım. Meydana çıkarılması lazım. Tabii bunu Kültür Bakanlığı'nın yapması lazım, bunu TRT'nin yapması lazım, bunun devletin yapması lazım. Fakat bizim şu anda heyecanımız başka bir tarafa doğru yönlenmiş durumda. Ne ki kültür ve sanatla ilgiliyse pek heyecan verici değil. Şimdilik öyle, inşallah bunlar toparlanır, düzelir. Daha iyi bir noktaya geliriz toplum olarak diye. Ümidimizi de kaybetmiyoruz. Duamızı da bu şekilde yapalım.
1: İnşallah hocam.
2: Kahve molası.
1: Hocam çok ilginç, yani siz şimdi o dörtlükten örnek verirken hani bir ayet de geçti araya. Ben de aklıma şunu getirdi. Bir yazarın şöyle bir yazısı vardı. Eskiden aydın kişi dediğimiz zaman zihinde oluşan şuydu. Aydın kişi Kur'an'dan bahseden, hayatına Kur'an'la yön veren, kültürünü Kur'an'a göre kültürlenen bu tür insanlardır. İnsanlar bilirdi ki o aydın bir şey söylüyorsa Kur'an'a vardır bir dayanağı. Eğer hani fikri olarak uymasa bile en azından saygı duyardı. Çünkü hani bir Kur'an'dan bir dayanağı vardır derdi. Ama şimdi öyle değil. Şimdi
0: referanslar değişti.
1: Tırnak içinde söylüyorum. Hani aydınlarımız da artık hani batı kaynaklı baktıkları için böyle kendi karanlıklarında boğulmaları da yetmiyor. Toplumu da bir karanlığa götürüyorlar. İşte aslında o irfan, arifler işte ariflerin de sözlerinde bu Kur'an'ı görebiliyoruz. O noktada çok dikkatimi çekti yani. Kur'an referanslı olmaları.
0: Öyledir tabii. Bu aydın ve münevver ayrımı yapmak lazım belki bu durumda.
1: Evet hocam.
0: Öyle. İşin doğrusu öyledir. Mesela ben şunu çok isterim müzikle uğraşan arkadaşlarımızın öncelikle Kur'an-ı Kerim'de sesle ilgili kavramları bir araştırsalar, görseler. Hangi cins seslere ne isimler verilmiş? Şimdi Kur'an'da sesle ilgili sesi anlatan onlarca farklı ifade var. Bu ifadelerin her biri bizim için çok önemli. Çünkü terminoloji ihtiyacımız oluyor, bu öğretimde ihtiyacımız oluyor. Yani sesin inceltilmesi, sesin kalınlaştırılması, sesin alçalması ve yükselmesi. Sesin fısıltı halindeki olana veya güçlü olana ne dememiz lazım? Bunları nasıl izah etmemiz lazım? Burada ciddi bir terminoloji sıkıntımız da var. Bu anlamda ilk müracaat edeceğimiz kaynak da Kur'an-ı Kerim olmalı. Dolayısıyla özellikle ilahiyat fakültelerinin kıraat bölümleri ve dini musiki bölümlerindeki hocalarımızın bu alanlara, Kur'an ve ses konusuna bu alanla ilgilenmelerini ben şahsen çok elzem görüyorum. Ve şunu da görüyorum ki şu ana kadar çok ciddi çalışmalar yapılmadı bu alanda. Maalesef.
1: Peki hocam, şimdi hem çok yönlü olduğunuzdan bahsetmiştik ki bir sosyal bilimci bir taraf var, bir de sanatkar bir taraf var. Şimdi sanatın toplum üzerindeki etkisini böyle birçok kişi konuşmuştur, dinlemişizdir falan ama böyle ikisi bir arada olduğu için size sormak istiyorum. Mesela şu toplumdan işte Türk tasavvuf müziğini alsak, cımbızla çektik aldık, ne değişir? Ya da işte sanatı alsak ne değişir? Bu soruya iki şıkla da cevap verebilirsiniz hocam.
0: Şimdi sanat ruh için lazım, kalp için lazım. Burada aslında irfan meselesine de bir atıfta bulunabiliriz. Yani alimle arif arasındaki fark nedir? Alim de bilir, arif de bilir. Ama alim doğruları bilir, arif yanlışları bilir. İkisi farklı birbirinden. Şimdi alim de yüzme bilir, arif de yüzme bilir ama arif can kurtarır. Her yüzme bilen can kurtaramaz. Şimdi ilmin arkadaşı akıl ve zihindir. İrfanın arkadaşı ruh ve kalptir. Bunlar birbirlerine farklı, yani her ne kadar yan yana olsalar da aslında farklıdır. Bizim her ikisine ihtiyacımız var. İlim ve irfanı birlikte yürütmeye ihtiyacımız var. İrfansız ilim bizi dönüştürmüyor. Yani ontolojik anlamda varlığımızı dönüştürmüyor. İlimsiz irfan zaten olmaz. Çünkü irfana giden yol yine ilimden geçiyor. Dolayısıyla bu önce bunları söyleyelim, bunları bir bilelim, görelim. Ondan sonra şunu söyleyelim. Yani İnsan üç türlü sürece sahip. Bir tanesi akletmesi, bir tanesi duyularıyla hissetmesi, görmesi, duyması, dokunması. Tamamen duyular dünyası. Bir de kalp boyutu var ki orada muhayyile devreye giriyor. Aslında inanç dediğimiz, din dediğimiz, iman dediğimiz süreçler de tamamen bu kalbi süreçlerle alakalı. Bu kalbi süreçleri yani ruhu besleyecek yegane alan sanattır. Sanatı aldığınız zaman bir toplumdan, orada ruhsuz bir ceset kalır ortada. Ruhsuz bir ceset ne işe yarar? Hazreti Mevlana diyor ya, sen diyor saksının içerisinde gül yetiştiriyorsun ama diyor, yani su veriyorsun. Suyu diyor saksıya mı veriyorsun, güle mi veriyorsun diyor. Gül için bütün şey, bütün gayret gül için, bütün gayret ruh için olmalı. Çünkü neden ruh için olmalı? Ruh ve beden bu dualitesi içerisinde önemli olan ruhtur.

0: yaramazsın.
1: Ha.
0: Onun için ruh çok önemli. Şimdi ruh neden önemli? Ruhu önemli kılan bir tane şey var. Çok önemli bir şey var, bir nokta var. O da ve nefaktu min ruhi dediği Cenab-ı Allah'ın kendi ruhundan üflemesi ve o ruhtan bir parça taşımamız. Bizi kıymetli kılan bu zaten. Onun için biz ruh üzerinde durmalıyız. Şimdi mesela mübarek Ramazan akşamları teravih namazlarında, bu tartışıldı geçen yıldan itibaren, böyle teravih namazlarında aralarda ilahi okunsun okunmasın, efendim okunmasın dendi. Efendim Diyanet İşleri Başkanlığı vesaire tarafından. Bizim zaten en temel sıkıntılarımızdan bir tanesi de özellikle Cumhuriyet'ten sonra ortaya çıkan neşesiz dindarlaşma. Bizim dindarlık anlayışımız neşesiz, muhabbetsiz, aşksız bir durumda zaten. Kupkuru, yalın. Biz buna nasıl bir muhabbet katarız? Bunu nasıl içine aşkın, vecdin, şevkin katıldığı bir ibadet anlayışını geliştiririz? Bunun peşine düşmemiz gerekir. Şimdi futbol sahalarında bu aşk var. Efendim konser salonlarında var. Bu muhabbet, bu coşku, bu efendim şevk. Gece kulüplerinde var, camilerde yok. O zaman bu ibadet alanımız bedeni mükellefiyetler seviyesine düşmüş oluyor, indirgenmiş oluyor. Bu çok yanlış bir şey. Ecdat böyle değildi. Bak özellikle şey biliyorum, Cumhuriyet'ten sonraki Türk Müslümanlığı, dindarlığı maalesef neşesiz bir dindarlık. Ama Osmanlı döneminde böyle değildi. Sanat öyle bir hakimdi ki topluma, sanat ve kültür, dolayısıyla medeniyet buradan ortaya çıkıyor. Medeniyet medeni olmak demek, şehirli olmak demektir. Dolayısıyla bu camisine de sirayet eder, tekkesine de, toplum sosyal hayatına da, pazarına da, efendim iş yerlerine de vesaire vesaire.
1: İnsanın bireysel ibadet hayatına bile o zaman yansıyabilir hocam.
0: Tabii ki yansır.
1: Çünkü yani insan camide o coşkuyu camide hissedemediğini düşünsek, alışkanlıktan dolayı gidenler olabilir. Hakikaten içindeki aşkla gidenler olabilir. Ama bir de hiç böyle gidip kuru kuruya ya evde kılsam da olur diyen olur.
0: Tabii yani bunu
1: muhabbetli... Bu tür yansımaları zaten toplumsal dönüşüme de dönecek.
0: Şöyle bütün ibadetler, hac ibadeti de, namaz ibadeti de bir kültürle birlikte var olabilir. Yanında illaki bir kültür olacak. Bir adab olacak. Bir adab-ı muaşeret olacak. Bir usul, yol, yordam, erkan olacak ki yaptığımız ibadetler bir şeye benzesin. Müstakil olarak kendi başına düşündüğümüz zaman hata yapıyoruz. Yani müstakil olarak ibadet ameli bizim ahlakımızı tebdil etmiyor. Yanında mutlaka şey lazım. Ahlak lazım, irfan lazım, edep lazım. Efendim bunları öğrenmek lazım. Çok ahlaklı ama edepsiz. Mesela bir de böyle ahlak edep ayrımı var. Meslekinde çok şey iyi, meslek şeyinde, ama insani ilişkilerine gelince adap dışı hareketler yapıyor. Böyle şeyler var. Onun için birlikte yürümesi lazım. Yani ilminde, irfanında, edebinde, amelinde, ibadetinde hepsinin birlikte olması lazım ki ancak bir güzellik zuhur etsin meydana. Kulluk dediğimiz şey böyle olmalı ki kalite olsun.
1: Evet. Bunların yanına bir de etik girmeye başladı hocam.
0: Evet, etik işte ahlak yerine, mesleki ahlak yerine kullanılıyor.
2: Kahve molası.
1: Ama daha sanki şey gibi hocam, yani ahlakın yerini de dolduramıyor galiba. Yani etik kuralları dediğimiz tam olarak ahlakın yerini de dolduramıyor. Ahlakla edep ayrımını zaten siz biraz önce söylediniz. Şimdi hocam, ya vakit daralıyor, size sormak istediğim çok soru var. Şimdi bir tanesi şu. Sizin bu Dervişhane albümünüz vardı.
0: Evet.
1: Yahya Soyyiğitler'le ve Esen Dalsızlar'la yaptınız. Biraz önce hocam dediniz ya... Benim zihnimde onu canlandırdı. Hani Kur'an-ı Kerim'deki sesler, hani hangi kelimede nasıl bir ses kullanılmış? O bende işte onu
0: hangi
1: canlandırdı.
0: Hangi ses tonuna, hangi ses cinsine ne gibi kavram, kelime kullanılmış?
1: Aynen evet. Öyle hocam. Şimdi mesela bunların insan sesinde de mesela her insan sesinin vermiş olduğu tat, vermiş olduğu...
0: Tını, renk, ton hepsi farklı.
1: Mesela Yahya Soyyiğit'in oradaki kaside okuyor yanlış hatırlamıyorsam. Gel ey kardeş hak katında diye başlayan bir kısım var. Orada mesela insanı böyle bir hüzünlendiriyor. Yahya hocam da yanlış bilmiyorsam tenor olması lazım.
0: Evet.
1: O ses seslerin öyle bir havası var. Sizin sesiniz bariton mu hocam?
0: Benim de tenora yakın bariton diyelim. Arada bir ses.

0: sayılmaz. Geniş bir arada var o zaman.
1: Pek geniş sayılmaz maalesef.
0: Bu o şeyi sormak istiyorum hocam. Yani seslerin insandaki karşılığı nedir? Mesela bir kasidede o tizlere çıkmak, hani sizin bu hocalık da yaptığınız için aslında sormak istiyorum. İnsandaki o zuhur ettiği duygular.
1: Şimdi ses Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur bir kere, güzel ses. Musiki'nin en temel malzemesi güzel sestir. Güzel ses, şöyle söyleyeyim, ruhların yaratılış malzemelerinden bir tanesi de güzel sestir. Güzel kokudur, güzel renktir. Dolayısıyla ruh güzel sesler neden hoşlanırın cevabını buradan bulabiliriz. Kendinden bir parça bulduğu için. Şimdi tabii ki güzel ses muhatap gönülleri, bak yalnız muhatap olmak lazım. Muhatap olmazsa, yani mutabık olmazsa, hani şeye benzer bu. Sami ve Kail beyninde münasebet yoksa söz abes olur diye bir söz var. Yani dinleyenle söyleyen arasında bir münasebet olmazsa konuşulan söz abes olur derler. Aynı şekilde o güzel sese muhatap olan gönlün de bunun masariyetine açık olması lazım. Alıcısı açık olması lazım, alabilmesi lazım. Yani o güzel ses karşıdaki muhatabın ruhunda bir bir telleri, bir taraflarını titreştirmesi lazım. İhtizazat der eskiler. Titreştirmesi lazım. Başka bir güzelliğin zuhura gelmesine vesile olması lazım.
0: Evet.
1: Bu güzel sesin. Onun için bu da eğitimle oluyor. Yani güzel sesten istifade edebilmek. Daha doğrusu bir güzel icrayı dinlemenin de bir kültürü, bir eğitimi var. Olmalı. Herkes her şeyi dinleyemez, istifade edemez. Yani bu müzik de böyle. Güzel ses de öyle. Yani güzel sesten, güzel bir musikiden, güzel bir ney sesinden istifade etmek için sesi, musikiyi bir rahmet esintisi olarak düşünürsek. Bir rahmet esintisi. Çünkü innallaha cemilun yuhibbul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Cenab-ı Hak cemil ismi, cemal isminin tecellisidir güzel ses. Kainattaki birçok tecellisi gibi güzel ses de bunlardandır. Hava gibi düşünürsek, bu rahmet nesiminden, bu rahmet esintisinden istifade etmenin yolu, menfezlerini havaya doğru, yani rüzgarın geldiği tarafa doğru, esintinin geldiği tarafa doğru çevirmesi lazım. Yani müteveccih olması lazım o yöne. Ki menfezlerinden o havayı teneffüs edebilsin. Yani dolayısıyla bu da bir eğitim gerektiriyor. O bakımdan her bir ses, her bir sesin cinsi, hatta her bir makam,
0: evet,
1: insan ruhunda farklı bir merkezi harekete, tahrik ediyor, harekete geçiriyor.
0: İşte aslında soruyu ben yarım sordum hocam. İşte o makam, insan hani kalbinde bir şeyleri titretiyor dediniz ya. O makam titrettiği zaman sanki ilahideki söz belki böyle sayfalarca kitap okusa anlayamayacağı, gönlünde yer edemeyecek bir şey o makamla girdiği zaman belki yer edebiliyor. Yani öyle bir etkisi.
1: Kesinlikle böyledir. Önce insanlar sese dikkat kesilir. Dışarıdan bir ses geldi. Kur'an-ı Kerim mi okunuyor? Gazel mi okunuyor? Ne okunduğu daha belli değil. İlk önce kulak sesin güzelliğine bakar. Ha güzel mi? Ondan sonra dinlemeye devam eder. Bir kere ruhumuzda, gönlümüzde bir kere bir anahtar vazifesi görüyor o güzel ses. Hani Yahya Kemal Beyatlı'nın şiiri var ya. Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. Açar bir altın anahtarla ruh ufuklarını, hemen yayılmaya başlar sada ve nur akını diyor. Önce bir altın anahtarla açılacak ruh ufukları, ondan sonra yayılmaya başlayacak sada.
0: Evet. Eyvallah hocam.
1: Eyvallah.
0: Hocam yavaş yavaş kapatacağım. Kapatırken...
1: Kapatmayalım, sırlayalım.
0: Eyvallah hocam.
1: Üstünü örtelim ki orada dursun, var o. Kapatırsak o onu yok etmiş, saymayalım sonra diye korktuğum için söyledim.
0: Sevgili dinleyenler, artık programımızın yavaş yavaş sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Ben gerçekten ciddi anlamda çok istifade ettim hocam, anlattıklarınızdan, bahsettiklerinizden. Programın tadına doyamadım, o yüzden çok eser arası veremedik. Ama şimdi veda ettikten sonra yine sizin sesinizden bir eser daha dinleyip ondan sonra çıkış jeneriğine geçmiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben buralara
0: kadar
1: ederim.
0: Zahmet ettiniz.
1: Eyvallah. Ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Eyvallah.
0: Sevgili dostlar, bugün Türk tasavvuf müziği sanatçısı Sayın Ender Doğan bizlerle birlikteydi. Halk türkülerindeki irfandan konuştuk.

güzel sesin faydalarından konuştuk. Sanatın toplumdaki yerinden konuştuk ve daha birçok şey konuştuk. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum ve bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunduğunuz için huzurlarınızdan da ayrılıyoruz artık. Yeni bir programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

0: ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Akra.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Efendim, Mutluluk mu Huzur mu serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün yeni bölümle sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz klinik psikolog Sabahattin Ertuğ Beyefendi. Sabahattin Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için.
1: Biz teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Bugünkü programımızda sizinle satın alma ve mutluluk ilişkisini konuşacağız. Özellikle satın alma ve mutluluk ilişkisinde ekonomik imkanlar mutluluğu ne kadar satın alabiliyor? Yeni bir şeyler satın almak ya da sürekli bir şeyler satın almak bizi mutlu eder mi ya da sadeleşmek mi bizi daha çok mutlu eder ve huzura götürür? Mutluluk için paranın gücü büyük bir motivasyon kaynağı mıdır? Sizinle bunları konuşmak isterim. Tabii ki asıl mutlu olmak için, huzur sahibi olabilmek için başka gereken şeyler var mıdır? Bunları konuşalım istiyoruz inşallah. Malumunuz günümüz dünyasında da teknolojiyle beraber bu daha da arttı. Galiba medyanın da gerçi bunda büyük bir payı var. Sürekli ne kadar çok bir şeylere sahip olursanız, reklamlarla pompalanan, ne kadar çok şeye sahip olursanız o kadar çok mutlu olursunuz, kendinizi iyi hissedersiniz diye bir algı da yapılıyor. Böyle bir ortamda bundan, bu bakış açısından uzaklaşarak, sıyrılarak farklı alanlarda mutluluk aramak ya da mutlu kalabilmek mümkün müdür? Bunu da detaylandırmanızı isterim ama klasik bir soruyla hemen başlayayım. Konumuz satın alma ve mutluluk ilişkisi olduğu için. Gerçekten ekonomik imkanlar, para, mutluluğu satın alabilir mi? Doğru bir bağlantı var mı ikisinin arasında da?
2: Evet. Şöyle başlayalım. Parasızlık mutluluk getirmez. Hani mutlu olmak için paraya ihtiyacımız var. Fakat çok paramız olduğu zaman da daha çok mutlu olabileceğimiz gerçeği bir yanılsamadır. Daha çok para olanlar daha az mutlu olurlar diyebiliriz. O yüzden burada her şey bir denge meselesi. Tabii ki satın alma meselesi. Satın almak mı, ne kadar almak ya da işte niçin almak? İnsan farkındalık burada çok fazla ön plana çıkıyor. Belki şu anda insanların evinde hiç kullanmadıkları, hiç kullanamayacakları o kadar çok şeyleri var ki sahip olursam mutlu olurum diye satın aldıkları ama hiçbir şekilde kullanmadıkları ya da kullanmış olsalar dahi mutluluklarının çok kısa sürmüş olduğu hani çok şeylere var. O yüzden aslında mutluluk ve satın alma ilişkisini değerlendirdiğimiz zaman bir dengeyi aramak gerekir. Benim ihtiyacım olan şey ne? Dolayısıyla buradaki asıl olan insanın daha çok kendisidir. Kendisini tanımayan, bilmeyen insan, dışarıdan ona söylenen, şunu alırsan mutlu olursun, şunu alırsan şöyle olursun gibi bir takım algıları açık hale geldiği zaman tüketim toplumunun bir neferi olmuş olur. Dolayısıyla sosyal medya olmuş olsun, reklamlar olmuş olsun, hani nerede ne görürse onu alırsam mutlu olurum, toplumun büyük bir kitlesine dahil olmuş olurum düşüncesiyle, mutlu olurum düşüncesiyle kendilerini eşyaya mahkum eden insanlar kalabalığı ortaya çıkıyor. Bu insanların ne kadar mutlu olup olmadığını sorguladığımız zaman da aslında çok da mutlu olmuyorlar. Çünkü bir şeylere sahip olmak insanı mutlu etmez. Yani sahip olmak mutlu etmez. Hatta öyle ki bunun altında bizi ne etkiliyor acaba? İnsanlar neden satın almak isterler?
1: Evet.
2: Neden? Acaba hangi duygumuzu, mutluluk dediğiniz şey bizim aslında ihtiyaç duymuş olduğumuz hani bir takım içgüdülerimizin tatmin olması durumudur. Burada bir şey satın alırken acaba ben içimde neyi dolduruyorum? Bunun farkına varmazsanız rastgele almış olduğunuz şeyler size Sadece ona sahip olmuş olmanın anlık hazından başka bir şey sağlamaz.
1: Sahip olma duygusunun, dürtüsünü ne peki bizde harekete geçiriyor? Neden insanoğlu sahip duygusu, olmak ister?
2: Yetersizlik duygusu, aidiyet duygusu, özgüven oluşturmak. Mesela diyelim markalı elbise giymek için nedir? Bir gruba ait olmak, kendisini aslında olmak istediği bir gruba aitmiş gibi göstermek için gidip onları satın alır. Ya da ne bileyim ondan sonra kullanmadığı fakat işte son model telefonu kalkıp da işte borç parayla ya da böyle kredi alarak işte en son versiyon telefon almış olmak, satın almış olmanın altında ne olabilir? O telefonu kendisine bir imaj oluşturmak ister. İnsanlar hani kendi ekonomik güçlerin ötesinde giydiği ayakkabıdan, ondan sonra elbiselerinden ya da işte değişik değişik elbiselerinden, yani ne kadar çok fazla hani satın alırsak eğer, o kadar sahip olmuş olduğumuz şeyin kıymetini bilmez, çok şeyimiz olur. Fakat sanki hiçbir şeyimiz yokmuş gibi yeni şeylerin arayış içerisine gireriz.
1: Evet,
2: hani insanlar gireriz. İşte gardıroplarını açıyorlar. Orada belki bir sürü kıyafet var. Bakıyor, hepsi tanıdık geliyor. Ya yeni bir şeyler ihtiyacım var deyip benim de bir şeyim yokmuş düşüncesiyle tekrardan nedir o, alışveriş yapmak için yola koyuluyor. Ya da işte burada çalışıyorum, kazanıyorum. Bu kazanmış olduğum şeyi harcamalıyım. Harcamak için de işte kendimi, bana beni mutlu hissettirecek elektronik anlamda olmuş olsun ya da eşya anlamda olsun şunlar olsun. Yani madde satın almada mesela diyelim ki paramızı harcayacağız. Satın alma derken satın alma ikiye ayırmak lazım. Birincisi mal satın alma. İkincisi ise daha ziyade yani kültür satın alma, tatildir, tiyatrodur ya da bir programdır, eğitimdir. Acaba şunu sorgulamak gerekiyor. Mal satın aldığımız zaman mı daha fazla mutlu oluruz, yoksa eğitim,
1: sanatsal faaliyetler, evet,
2: kişisel gelişimle ilgili psikoterapi vesaire şeyler aldığımız zaman mı daha uzun süre mutlu oluruz? Bakın bir ürün satın almış olduğumuz zaman satın almış olduğumuz ürünün kalitesine göre, özelliğine göre o ürün bizi aslında biraz daha bencil yapar. Bende var. Çünkü o ürünü alıp göstermek isteyeceğim. Üzerimde göstereceğim, elimde göstereceğim. Onunla bir imaj yapacağım kendime. Kendimi aslında ait olmak istediğim bir topluma, bir gruha aitmişim gibi gösterip bu benim bencilliğimi artırır. Fakat diğer tarafta aslında satın almalarda bir konser bileti satın aldığınız zaman ya da efendim bir eğitim satın aldığınız zaman, bir kültür gezisi, bir tatil satın almış olduğunuz zaman buradaki mutluluğunuz çok daha uzun sürer. Çünkü burada aslında mutluluk duygu işidir ve insan da sosyal varlıktır. Birinde sadece maddeyle aranızda duygusal bağ kurarsınız. Diğerinde ise o sosyal bağlarınızı güçlendirirsiniz. Topluma bağ kurarsınız. Anılar, hatıralar aklınıza geldiğinde mutlu olursunuz. Mutluluk devam eder. Fakat bir şeyi satın aldığınızda hani satın almak için onu harcamış olduğunuz, aslında hissetmiş olduğunuz heyecan geldiğinde biter. Bu muymuş dersiniz. O anda biter. Anlık tatmindir. Yapılan bir araştırmada aslında satın almanın ya da böyle sahip olmanın, çünkü satın almak, maddeye satın almak, bir şeylere sahip olmak. İşte en son bize verilen teknoloji, reklamı yapılan teknolojik anlamda gerek evde, gerek bireysel anlamda kullanmış olduğumuz bu kişisel ihtiyaçlarımız, işte son model işte süpürge, son model saç kurutma makinesinden tutun, ondan sonra son model saat, son model işte yeni çıkan yeni kreasyondan şu elbiseler vesaire şeyler, insanlar onları satın alırlar, aldıktan sonra belki bir kere giyer, onu bir kenara atarlar. Ona sadece sahip olmak gibi, gömlek gibi, daha sonra ne heyecanı kalır ne de o maddenin anlamı, değeri kalır. Bunlar, evet, ne kadar çok fazla mal satın alırsanız daha sonra, yıllar sonra şöyle gardırobunuza da baktığınız zaman belki etiketini dahi açmadığınız bir sürü elbiseniz, ayakkabınız olmuş olur. Yük olmuş olurlar size. Ama diğer taraftan siz eğer ki ekonomik anlamda gücünüzü daha ziyade kendinize en iyi yatırım insanın kendine yapmış olduğu yatırımdır. Anılara, hatıralara, o sosyal bağlara, hani ondan sonra yani daha çok
1: kişisel gelişimle dediniz.
2: Duygularla, evet. Manevi anlamdaki gelişimlerle yapmış olduğunuz şeyler, hani bizim şey vardır ya, Türkiye'de işte eskiden daha çok vardı. Hani 18 ay askere giden insanların askerlik anılarını anlata anlata 20 yaşında 18 ay askere gitmiş bir baba ömrü boyunca 80 yaşına kadar o askerlik anılarını anlatır. İşte 30 sene evvel hacca gitmek için o para biriktirip o hacca gittiğinde o hacda yaşamış olduklarını anlatır. Ama hiç kimse 30 sene evvel belki hac ücretinden 3 kat 5 kat daha fazla para verip de almış olduğu ilk arabasını çok anlatamaz. Almıştır, artık sıradanlaşmıştır. Madde sıradanlaşır. Anı, hatıra ve sosyal bağlar ise insanı insan yapandır. İnsan demiş olduğumuz şey maddeyle kurmuş olduğu bağ değildir. Madde dediğimiz zaman aslında hani insan

0: maddeyi eğer satın almak için ne veriyor? Borçlanıyor, ömrünü veriyor. Dolayısıyla artık maddenin emri altına girmiş oluyor. Fakat diğerlerinde ise aslında parasını verdiğinde almış olduğu zevk, huzur, mutluluk, paylaşım, sosyal paylaşımlar olmuş
1: Bağ
0: olsun,
1: kurmak dediniz
0: bağ
1: değil mi?
0: kurmak, bağlar.
1: Evet.
0: Yani biz ilmik ilmik hayatımızı öreriz. Hayatınızı ya paranızı verir maddeyle, taşlarla, elbiselerle, ayakkabılarla, saatlerle, telefonlarla örersiniz ya da paranızı verirsiniz. O duygusal bağlar kurabileceğiniz
1: Daha anlamlı. Evet.
0: dostluklar, arkadaşlıklar ve işinizde güzel anılar. Yani hayat demiş olduğunuz şey aslında geçmişte çok vardı, şimdi pek fazla yok ama düşünün ki bir albümünüz vardı. O resimde albümünüze değişik zamanlarda çekmiş olduğunuz resimleri kordunuz. Arada sırada albüme baktığınız zaman o görmüş olduğunuz anılar, onlara baktığınız zaman hayatınızın değişik kesitlerine geri döner, mutlu olurdunuz. Aslında yine hayat da öyle, zihnimizde biz yapmış olduğumuz işlerin bize bırakmış olduğu anılarımızı geriye dönük hatırladığımız zaman ne kadar güzel insanlar, ne kadar güzel şeyler yaşamışsak onların bize vermiş olduğu mutluluk bizim sahip olmuş olduğumuz hani ondan
1: Maddeyle
0: sonra
1: değil mi?
0: maddeyle, evle, arabayla,
1: Kıyaslanamaz
0: arabanın
1: galiba. Evet.
0: modeliyle, evimizin büyüklüğüyle, şatafatıyla bunlar sadece benim nefsimi artıran. Zaten bakın yani sosyal medya dediniz. Yani küresel anlamda baktığımız zaman, hani maddi anlamda baktığımız zaman ne var? İnsanların sadece satın alma gücünü ortaya çıkarmak için insanlara sunulan şeyler, daha iyi bir evde otur, daha iyi bir arabaya bin, daha iyi elbise giy ya da daha farklı şekilde hep sahip olmak
1: Evet,
0: adına
1: sahip olmak adına.
0: insanların ömrüne hipotek konuyor. 10 sene, 20 sene borç altında iyi bir site içerisinde oturmak için insanlar ömürlerini veriyorlar. Belki sitenin kredisi bitmeden ömür bitiyor. Ama diğer tarafta ise bakın diğer tarafta çünkü insan bu kapital sistemin bir sermayesidir.
1: Evet.
0: İş gücünü, emeği o verir. Dolayısıyla ne kadar çok üretim olursa, satış olursa sistem o kadar daha fazla büyür. Sistem büyürken insanın ömrü ve kalitesi daha da azalır. O yüzden burada satın alma ve mutluluk arasındaki ilişkiyi değerlendirdiğimiz zaman yine dönüp dolaşıp bunlar dışarıdan gelen, yani satın alma benim kendi iç dünyamdaki bir duyguyu tatmin etmek için dışarıdan bana sunulan bir şeyin benim içimde neye hitap ettiğini iyi değerlendirme ile ilgilidir. O açıdan baktığımız zaman insan sadece kendisinin farkına varıp neye ihtiyacı olduğunu bilip ona göre ihtiyacını gidermeli. İhtiyacından fazla sahip olduğumuz her şey insana zehirdir. İnsanın ihtiyacından fazla. O yüzden satın alma ve mutluluk ilişkisi, evet, satın aldığımız zaman mutlu oluruz. Bizim motivasyonumuzu artırır. Fakat fazla satın almalar, her şeyin fazlası zarar olmuş olduğu gibi eğer biz kendimizi o tüketim toplumuna kaptırırsak çok fazla satın alır fakat çok az mutlu oluruz. O açıdan mutluluğun da yolu insanın kendisini yine tanıyıp ben neyle mutlu olurum sorusuna vereceği cevapla ilgilidir. O yüzden evet ikisi arasında ilişki var. Fakat kendini bilen, kendisini tanıyan, kendi ihtiyaçlarını iyi belirlemiş olan insan ihtiyacına göre dışarıdan bir şey aldığı zaman o onu mutlu eder. Fakat sadece egosunu, nefsini besleyecek olan, ondan sonra işte popülist anlamdaki bize sunulan ne varsa onları satın aldığımız zaman da onlar bizi mutlu olmak adına, mutlu olmak vaadiyle kandırılmış insanlar topluluğu haline getirir.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Bütün bu söyledikleriniz içerisinde hani dediniz ya çok aslında altını çizmemiz gereken o insanın kendini tanıması, kendini fark etmesi, kendini bilmesi ve ne istediğini bilerek hareket etmesi. Yani dışarıdan satın aldığımız şeylerle mutluluğu olmaktansa içteki hangi boşluklar bizi buna itiyor dediniz orada mutluluk arayışına. Peki o içsel boşluklarımızı bulabilmek her insan için mümkün müdür? Bunun için nasıl bir farkındalığa sahip olmamız lazım? Ya da günümüz

0: koşullarında insanlar gerçekten kendileriyle derin bir bağ kurabiliyorlar mı? Her şey yüzeyselleşmişken ne dersiniz?
1: Şimdi zaten hep şunu derim ben genelde danışanlara da ya da terapilerde de ya da seminerlerde hep şunu söylerim. Hani biz de genelde işte hani işte hipnozla ilgili çalışmalar yaptığımız zaman aslında tüketim toplumunun yani endüstriyel bu toplumun insanları sokmuş olduğu hipnozdan çıkarma işlemidir aslında bugünkü yapılan psikoterapi çalışmaları. Çünkü sistem o kadar çok insanlara, bilinçaltlarına bu satın almayı o kadar fazla empoze yapmış ki insan satın alınca mutlu olacağına, mağazalarda gezdiğinde, orada bir şey aldığında, çünkü o mağazalara baktığınız zaman, bugün AVM'lere falan baktığınız zaman sizin önünüzde o kadar farklı seçenekler sunuyor ki o büyük mağazalar ışıltıların altında, o şatafatın altında kendinizi zavallı hissediyorsunuz. Ve zavallı bir varlık olarak aslında oradaki mağazaların bir tanesinden 3-5 taksitte aldığınız bir ayakkabı ya da bir tişört ya da bir gömlek size kendinizi değerli hissettiriyor. O yüzden hani nereye giderseniz gitmiş olduğunuz yerde etkilenirsiniz. Dış dünya insanın içini etkiler. İçimizde dışımız etkiler. Dolayısıyla burada benim önce neye ihtiyacım olduğunu bilmek için kendime dönmem lazım. Kendime dönmem için de belli bir süre dışarıdaki her şeyden uzaklaşmam gerekiyor. Kendime dönmek için. O yüzden zaten insanların bugün hani bu tek kendilerine dönme ihtiyaçları, işte terapilerin, insanların psikologlar olan ihtiyaçlarının artmasının sebebi tek başına kendilerine dönemediklerinden dolayı bir başkasının rehberliğinde kendine dönüp kendinin farkına varmaya çalışıyorlar. Bu yüzden burada bilmemiz gereken konuyla ilgili olan şey, satın alma demiş olduğumuz şey, bizim bir bedel karşılığında bize sunulan malın, hani ürünlerinden bir tanesini aldığımızda ne kadar mutlu oluruz? Ya da bu bizi ne kadar mutlu eder?
0: Bunu bunlar takip
1: mutluluk
0: lazım.
1: Değil.
0: Evet, değil. Anlık
1: madde
0: dediğiniz, değil
1: üzerine
0: mi?
1: Evet. Yapmış olduğumuz, sahip olduğumuz her şeyi bizi anlık tatmin eder. Ama anlık tatminler de uzun vadede insanı mutsuz eder. Çünkü bizde deriz ya, genelde dinimizde ne vardır? Aldığın mal senin değildir. Verdiğin senindir. O yüzden mutluluk daha çok sahip olarak değil, paylaşarak olur. Ne kadar çok paylaşırsak aslında o kadar çok şeye sahip olmuş oluruz. O yüzden hani nedir o, kendiniz için istemediğiniz bir şeyi başkası için de istemedikçe, ya da işte kendinizin, düşünün mesela bir şey vereceksiniz, yardım edeceksiniz. Neyi verirsiniz? En çok sevdiğiniz bir şeyi mi bir başkasıyla paylaşırsınız, yoksa hiç kullanmadığınız mı? İşte ne zaman mutlu oluruz biliyor musunuz aslında? O bilinenin aksine. Ben kendimi hiç kullanmadığım bir şeyi başkasına vererek evet mutlu olurum. Fakat az mutlu olurum. Ama en çok sevmiş olduğum bir şeyi bir başkasıyla paylaştığımda o zaman ise çok mutlu olurum. Ne kadar hani büyük verirsem bana mutluluk o kadar gelir. Satın almak bir şey, aldığımız şeyleri paylaşmak ise başka bir şey. Onun için anlık tatminlerden kurtulmak istiyorsak o sahip olduğumuz, fazladan almış olduğumuz şeyleri gönülden etrafımızda ihtiyacı olan insanlarla paylaşmalıyız. Bizim şu anda belki toplumun en çok ihtiyacı olan şey, sahip olmak peşinden koşarken arkamızda ihtiyaç sahibi olan insanları unutuyoruz.
0: Evet.
1: Belki de bizim giymediğimiz, yüzüne dahi bakmadığımız evimizdeki elbiselerimiz, eşyalarımız birilerinin rüyası. Onun için hep yukarıya doğru gidip daha çok şeye sahip olmak yerine bu ikisi arasında denge kurmam lazım. Mesela sahip olmak beni mutlu etmez. Benim sahip olmuş olduğum bir şeyler varsa onları başkalarıyla işte sosyal bağ kurmak adına paylaştığımda, onu onlara yatırmış olduğum zaman hem ruhen hem de zihnen daha bir tatmin olmuş olurum, daha bir mutlu olmuş olurum.
0: Daha kalıcı mutluluk değil mi?
1: Uzun süren bir mutluluk bana fayda sağlar. Yoksa diğer türlü bugün baktığınız zaman zannediyor musunuz ki her şeyi satın

0: alabilecek kredi kartına sahip olan insanlar daha mutlular. Hayır, daha mutlu değiller. Çünkü onlar bir şekilde tüketim toplumunun bağımlısılar. Daha fazla mutlu olmak için daha fazla alışveriş, daha fazla alışveriş yapınca daha fazla mutlu olacağına inanıp daha fazla alışveriş yapma araştırması içerisinde maalesef bu tüketim toplumunun birer sadık neferi oluyorlar ki hep takip ettikleri şeyinde en son çıkacak olan telefon ya da bir şey ne zaman çıkacak takip edip onu bekliyorlar.
1: Hatta şey hatırlıyorum, haberlerde galiba gördüm ya da sosyal medyada siz de rastlamışsınızdır belki. Son model dediğinizde bu teknolojik cihazlardan gidersek geceden mi dükkanın önünde sabahlıyorlar, sabah ezanında
0: Tabii
1: mı
0: tabii
1: çıkıyorlar? Çok
0: üç
1: enteresan.
0: gün kuyruk
1: Kuyruk
0: bekleyen,
1: bekliyorlar.
0: o gün için para biriktiren insanlar, anneleri ya da işte sevdikleri birisinin hastanede 3-5 saat bekleyen
1: Çok
0: insanlar
1: güzel bir
0: o
1: noktaya
0: telefona
1: değindiniz.
0: en önce sahip olmak için eğer 3 gün nöbet tutuyorsa demek ki aslında bu tüketim toplumunun daha da tüketimin esiri olmuştur.
1: Olmuşuz, aynen.
0: Nasıl
1: Köleleriyiz diyelim
0: mutlu
1: aslında,
0: olabilir?
1: değil mi böyle
0: Burada
1: insanlar,
0: sadece
1: köleler?
0: 3 gün boyunca ona sahip olmanın heyecanı dışında onu
1: Başka hiçbir şey
0: ürünü
1: yok
0: satın
1: diyorsunuz.
0: aldıktan sonra artık ürün sıradanlaşıyor. Bugün şöyle baktığınız zaman en son model çok fonksiyonlu telefonlara sahip olanların kullanımıyla sıradan daha ucuz telefona sahip olanların hani telefonu kullanma düşünceleri, kullanma alanlarına baktığın farkı var mı? Herkes sosyal medyayı kullanıyorlar. Herkes telefon ediyorlar. O telefonun çok üstün özelliklerini kullanmadan sadece telefonlarının görünüşü ile orada mutlu olmaya çalışıyor. Kişiler madde ile kendisini özdeşleştirip kendilerini mutlu etmeye çalışıyorlar.
1: Bundan
0: Hani bir
1: nasıl sıyrılabiliriz
0: söz vardır
1: hocam?
0: yani mevki makam mal mülkle adam olmaya çalışanlar bunları kaybettiğinde adamlığını da kaybederler. Bu dünyadaki en kutsal mücadele biz insan evladı olarak dünyaya geldik. İnsan kalma mücadelesidir ki burada yine kendi öz değerlerimize, kendi özümüze ne kadar yakın olursak aslında bu tüketim hastalığından o kadar kendimizi muhafaza ederiz.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Öze döndüğümüz zaman sadeleşmeyi de konuşalım mı? Sadeleşmek bize huzur ve mutluluk getirir mi? Bu kadar çok satın almanın bize mutluluk getirdiğini pompalayan bir dünya düzeninde, sisteminde aslında nasıl sadeleşebiliriz? Bunu öğrenmek istiyorum.
0: Sadeleşmek aslında neyiniz varsa vererek sadeleşirsiniz. Sahip olmuş olduğunuz her şey size yüktür. O yüzden taşıyabileceğiniz kadar yükünüz olsun. Eğer bir insanın her tarafı yüklüyse o kişi nasıl mutlu olabilir? Ama düşünün ki ağır bir yük taşıyorsunuz, hepsini bıraktınız. Sadece kendi bedeninizde, kendi kendinize bir hayat yaşıyorsunuz. Orada mutlu olmaz mısınız? O açıdan sadeleşmek gerçekten de mutluluk getirir. Hani şey deriz, bakın denge meselesi. Bir insan ne kadar maddeye sahipse o kadar manadan uzaklaşır. Ne kadar manaya dönerse o kadar maddeden uzaklaşır. Onun için mal ve mutluluk demiş olduğumuz zaman ne kadar çok mal o kadar az mutluluk. Onun için mutlu olmak için de az ve az dışarıdan aldığımız şeyler bizi uzun süre mutlu eder. Ya da ihtiyacımız olanı alıp ihtiyacımız fazlasını da etrafımızla paylaşıp da o sosyal bağlarımızı kurduğumuzda, sadaka verdiğimizde, yardım ettiğimizde, etrafımızda ihtiyaç sahibi olan insanları düşündüğümüzde ki karşılık beklemeden yapılan her şeyi insan hücreleri mutluluk olarak kabul ediyor. Mutluluk içsel bir yolculuktur. İçimizdeki oluşan bir şeydir. Satın alma ise bizim sadece bakın yani mutluluk kalple ilgilidir. Satın alma ise bizim beynimizle neokorteks ilgilidir ki
1: Hazla
0: daha çok
1: ilgili.
0: algılar tabii nefis ve burası. O yüzden aslında algı operasyonu demiş olduğumuz zaman bizim yani beynimizin ayarlarıyla oynayıp beynimizin ayarlarında insan nefsi de aslında temelinde ne vardır? Nefsin özünde ne vardır? Haz ve şehvet vardır. Dolayısıyla bütün tüketim reklamları tamamıyla aslında hani insanın o haz ve şehvetine yönelik olduğu için bizim de böyle artık tutkuyla, arzuyla bir şeylere sahip olma, o içimizdeki içgüdüsel dürtülerimiz harekete geçiyor. O anda onu satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra hani o içgüdü tatmin olup da yerli yerine girince daha sonra aklımız başımıza geliyor. Bakıyoruz ki ödeyemeyeceğimiz kadar bir alışveriş yapmışız. Daha sonra oturup onu nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken zaten mutsuz oluyoruz. Onun için insan bir, ihtiyacından fazlası her zaman için ona zehirdir. İki, gelir gider dengesini bozduğunda alma verme dengesini bozmuş olur. Alma verme dengesi bozulduğunda, gelir gider dengesi bozulduğunda, eğer giderimiz gelirimizden çoksa, neye sahip olursak olalım zaten mutlu olamayız. Çünkü karşılayamayacağız onları. Bu açıdan insanın hani özgüven sağlamak için, kendisini ait olmadığı bir toplumla özdeşleştirmek için, yani birilerinin onun markalarını üzerlerinde bedava reklam yapmak için, sırf ait olmak adına, sırf kendini daha zengin, daha özgüvenli, daha elit, daha nezih bir insanmış gibi göstermek adına borca girmelerinin bir anlamı yoktur. İnsan hani sözüyle, insan yüreğiyle, İnsan kendi içindeki, içinde yapmış olduğu barışla ancak mutluluğu getirebilir. Bu açıdan dışarıdan beslenmeyle değil, ne kadar çok içeriden beslenirsek, kendi içimizden beslenirsek o kadar çok mutlu oluruz. İnsanın mutlu olabilmesi için aslında dışarıdan çok şeye ihtiyacı yok. Yani bir ülke düşünün, kendi öz kaynaklarıyla ne kadar dışarıya az bağlıysa o kadar bağımsızdır deriz ya. İnsan da öyledir. İnsan da ne kadar kendi öz kaynaklarıyla mutlu olabiliyorsa o kadar çok mutludur. Ne kadar mutlu olmak için dışarıya bağlanmışsa o kadar da aslında sömürü altındadır diyebiliriz.
1: Aslında o kadar güzel sözler söylediniz ki son sözler oldu bunlar. İç kaynaklara dediniz, hani dış kaynaklardan ziyade. Son iki dakika içerisindeyiz kıymetli hocam. Bu iç kaynaklarımızın neler olduğunu bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatalım mı? Belki farkındalığımızı kaybetmiş olabiliriz. Nedir bunlar? Bu iç kaynaklar.
0: İnsanın kendisiyle barışık olması, kendi içindeki çatışmalarını bitirmiş olması, insanın öz değerinin farkına varması, öz değerlerinin, kalbini dinlemesi, kendisine dönüp aslında, yani eğer bir insan çevresiyle, kültürüyle, diniyle aslında ne kadar çok barışıksa o kadar kendi iç dünyasında da barışık olur deriz. O yüzden insanın hani eğer satın alacaksak şayet bir şeyler, İnsanın yapabildiği en iyi yatırım anlamında, hani paranızı derler çarçur etmeyi, yatırım yapın bir yerlere. Maddi yatırım yaparsınız, uzun vadede belki bir şeyler kazandırır, fakat beklersiniz, belki görmezsiniz, sorunlarınıza kalır. Ama insanın kendisine yapmış olduğu yatırım son nefesini alıncaya kadar ona fayda sağlar. O yüzden kendi içinize, kendinizi tanıma, bu hayat insanın hani kendini tanıma yolculuğudur. Eğer bu dünyada ihtiyaçlarımızı ve ihtiyaçlarımızı karşısında bize sunulan ürünlere eğer ki odaklanırsak, ömrümüz kendimizi tanımaya başlama yetmez bile.
1: Yetmez bile, doğru. Ve kendinden uzaklaşmış, kendine yabancılaşmış insanlar olarak belki de hayatımızı son buluruz.
0: Hani
1: Mevta'yı nasıl bilirsiniz, iyi bilirdik diyor. Belki de kendi bile Mevta kendini bilmeden öteki tarafa gitmiş olur.
0: Onun için insanın kendisiyle barışık olması,
1: evet.
0: Hani
1: anahtar sohbetimizi, kelime galiba. Evet.
0: Sohbetimizi bir kelamı, evet, kibarla bitirelim. Buyurunuz. İsterseniz bugünkü. Hani Salih Baba divanında der ki, gezi deriz hayvanı natık misali, ekli şurttan gayrı ne kârımız var. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hani bunun şeyi Türkçesi, insan kılığına girmiş hayvan misali gezer dolaşırız, yemeden içmeden gayrı ne kârımız var der insan için. Satın alma, yeme içme giyinmeden gayrı eğer bir kârınız yoksa bu hayatta, o zaman mutluluğa da aç kalırsınız, mutluluğa da aç ölürsünüz.
1: Ve anlık mutluluklarla yetinirsiniz dediğiniz gibi değil mi? Satın alma anlık mutluluklarla.
0: Dünyanın,
1: ne yazık ki.
0: Yalancı dünyanın illüzyonlar arasında kaybolup gidersiniz.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz.
0: Kıymetli
1: görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Hakikaten şahsım için çok istifade edici oldu. Umarım dinleyicilerimiz için de istifade edici bir program olmuştur. Sağolunuz, varolunuz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bugünkü programımızda satın alma ve mutluluk ilişkisini konuştuk. Kiminle değerlendirdik. Klinik psikolog Sabahattin Ertuş Beyefendi bizlerleydik. Efendim yeniden görüşünceye kadar hoşçakalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Sevgili dinleyenler, Şeyh Şamil Kafkasya'da göstermiş olduğu mücadeleden dolayı sadece kendi topraklarında değil, diğer İslam toplumlarında da büyük bir ün ve saygıya nail olmuştur. Kafkasya tarihinin mümtaz bir şahsiyeti olarak günümüze kadar bu özelliğiyle gelmiştir. Düşmanlarında dahi hayranlık ve saygı uyandırmıştır. Gösterdiği olağanüstü kahramanlık ve başarılar sebebiyle rakiplerini bile kendine hayran bırakmıştır. Şeyh Şamil'in hayatı boyunca yol arkadaşları, düşmanları, naipleri, yöneticileri ve ailesiyle mektuplaşmaları olmuştur. Bu mektuplar Kafkasya'daki mücadeleye tanıklık etmiştir. Şamil'in şahsiyetini, dini, kültürel, entelektüel hayatını tanıma bakımından son derece önemli belgelerdir. Şamil'in mektupları dünya tarihinin en etkileyici destanlarından birinin en canlı, en açık ve en gerçek belgeleridir. İnsanların ve milletlerin zihninde hayret verici bir çağın hayret verici eserleri anlamına da gelmektedir. Şamil'in mektuplarından yaşadığı dönemin eğitim durumu hakkında az da olsa fikir sahibi olmaktayız. Arapça yazılmıştır. Ve kendi dili olmayan Arapçayı yazı, ifade ve gramer bakımından eksiksiz denebilecek kadar mükemmel kullanmaktadır. Şamil'in mektuplarına giriş bölümünde genellikle besmele ile başladığını görmekteyiz. Bunu yazdığı muhatabın adı, unvanı ve selam takip etmektedir. Gelişme bölümünde mektubun yazılma gerekçesi açıklanmaktadır. Sonuç bölümünde ise selam ve tarih belirtilmektedir. Şamil her mektubuna selamla başlamış, adını çoğunlukla Şamuil ve ancak birkaç mektubunda Şamil şeklinde yazmıştır. Şamil 1834'ten 1845 yılına kadar kendini

0: yalnızca Allah'ın aciz kulu, Allah'ın inayetine muhtaç, el-katip, el-fakir, el-zelil, el-miskin gibi isim ve sıfatlarla nitelemiştir. 1845'te çoğunlukla imam unvanını ve 1845'ten sonra ise bir iki istisna dışında sürekli emir el-müminin unvanını kullanmıştır. O kendini böyle nitelerken muhataplarına gayet samimi, iltifatkar sözlerle hitap etmiştir. Başlangıçta resmi, siyasi bir unvan kullanmak yerine toplumunun sevgi ve beğenisini kazanacak, bir öndere uygun olacak türden unvanlar kullanmıştır. Şamil muhataplarına sevgili kardeşim, faziletli kardeşim ya da gönül dostum, gözümün aydınlığı gibi sıcak, samimi iltifatlarda bulunmuştur. Bazı genç yöneticilerine oğlum hitabında bulunduğu görülmektedir. Bu iltifatlar onun adaletli, alçak gönüllü, samimi, müşfik, merhametli bir karakter yapısına sahip olduğuna işaret etmektedir.
1: Şeyh Şamil.
0: Şamil'in yönetici olarak atadığı kişi de dindarlık, adalet, bilgi ve nüfus sahibi olma, çalışkanlık, cesaret, güvenilirlik ve soy temizliğine sahip olma gibi özellikleri aradığını mektuplarından anlamaktayız. Tabasaran bölgesine atadığı naibin özelliklerini şöyle anlatmaktadır. Muteber, güvendiğimiz, sizin ve bizim yörelerimizde meşhur, alim, fazıl, çok cesur, çalışkan, herkesçe tanınan alim Akuşa Kadısı Muhammed. Şamil'in ve Gazi Muhammed'in öğrenciliklerini köylerinden epeyce uzakta olan Yara'da geçirmiş olmalarından o devirde ilme verilen değerin çok büyük olduğunu anlamaktayız. Şeyh Şamil ilme ve ilim sahibi kişilere son derece saygılıdır. Bir mektubunda cenk meydanına sadece alimler atlarla gelsinler talimatını vermiştir. Şamil Baryatinski'ye Medine'den yazdığı son mektubunda şunları söylemiştir. Kutsal şehir Medine'ye geldiğim günden beri üzücü sayısız hastalıktan dolayı artık yataktan kalkamıyorum. Öyle ki bu fani dünyadan sonsuz dünyaya göçeceğim düşüncesi sürekli olarak kafamda. Bu mektuptan yaklaşık bir ay sonra vefat etmiştir. Şamil en üst yetkilere sahip olmasına rağmen kimseye sormadan kendi başına karar veren biri hiç olmamıştır. Mektuplarda işlerini müşavere, istişareyle yaptığının aşikar delilleri vardır. İşlerini danışarak yapmayı kendine şiar edinmiştir. Şamil, dost düşman, kendini tanıyan hemen hemen herkes tarafından bir şahsiyet abidesi, zayıflamayan bir irade, cesaret, kahramanlık timsali, karizmatik bir lider olarak kabul edilmektedir. Mektuplarında geçen bazı sözleri şunlardır. Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz. Ölüm Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır. Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir. Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme, hiçbir zaman kibirlenme, gücün yettikçe dinin tecdidine çalış, niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle. Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı

affettiğini hatırlatma ve hatırlama. Yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.

0: Kafkas Kartalı, Şeyh Şamil.
1: Akran, yol arkadaşım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttedin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Eyleme eyyühel ikhvan, enne efterden kitab-ı kitabullah. Ve enne efterden hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umur muhdesatü ha ve külle muhdesin bid'a ve külle bid'atın dalale. Ve külle dalaletin finnâf. Ve bis senedin muttasil en nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne ve kal.
2: İzâ esbahte. Fekul. اللهم أنت ربي لا شريك لك أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له ثلاث مرات وإذا أمسيته فقل مثل ذلك فإنهن يكفرن ما بينهن رواه ابن سبي وابن الجار عن سلمان إنسان وكي يطاقا وكذا كذبه وقتا صباحا وقتا
3: Bunlara birer şükür, birer hamid lazım. Bundan ölüm misaldir. Yattık, uyuduk, tatmayabiliriz. Yani uyanamayız. Uyanırsak bazı hastalıklarla, dertlerle karşılaşabiliriz de. Onun için sabaha sağlık olarak elhamdülillah kalktığımız vakte hemen işin başına yahut ekmeğin başına oturmamalı. Abdestini alır insan, namaz cazını kılar ve Peygamberimizin öğrettiği bu dualarına birer parça okur. Hepsinin hakkından gelmek için mümkün değildir. Fakat mümkün olanını kitaplarımıza yazdık. Şimdi burada diyor ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz sabaha dahil olduğunuz vakitte hemen işinizin başına koşmayın. Bu kalkışın şükrünü ifa için deyiniz ki Allahümme ente Rabbi elhamdülillah, sen benim Rabbimsin ya Rabbi. Rabb mürebbi, yetiştiren, kemale ulaştıran, her şeyin kendisine lazım olan kuvvet ve kudreti veren, ufacık bir sinek, ufacık bir mikrop, gözümüzden de göremediğimiz halde. Onları da yetiştiren Allah, bu şiddet yaşamaya çalışıyor. İnsanın da kemale girişine kadar çok zaman lazım. Bu kemale giriştikten sonra yine kemalin sonu olmaz. Kemalin sonu olmaz. Bir şey tamam olur, bir derha bu oldu. Ama kemal, kemale hudut yok. Yani insanın kemali müşküldür. Müşkül olunca nispet dahilinde. Allahümme ente Rabbi. Evvela senin Halik'ini bil ve uğradık. Sen benim Rabbimsin yani. Ben senin verdiğin kuvvet ve kudret sayesinde elhamdülillah Müslümanlığı da öğrendim. Öğrettiğinizi bana Müslüman cüsüne yattım. Şimdi de elhamdülillah kaldırdın beni sağ olarak. Sen afiyet üzerinde. Dertsiz, kedensiz olarsan. La şerik elek. Sen birsin. Senin hiçbir ortağın yoktur. Yardımcın yoktur. Soracağın, istişare edeceğin kimsen yoktur. Bütün mülk, kuvvet, kudret yedindirdi senin. Esbahna, biz elhamdülillah sabaha dahil uyandık, sıhhat afiyetimiz yerinde. Ve esbahal mülkü lillahi rabbil alemin. Bizimle beraber bu mülkün sahibi de sensin Rabbil alemin. Onlar da böyle sabahladılar. La şerike le. Üç defa vurduk be. La şerike le. Esbahna ve esbahal mülkü lillahi rabbil alemin. La şerike le. Bunu öğren ve de. Dedikten sonra. Ve izâ emsin. Akşam oldu tabi. Sabah gitti, akşam geldi. Akşam üstü de bunu tekrarla. Esbahna yerine emseyna deyilsin. Ya Rabbi bizi akşama dahil ettin. Sıhhat afiyetimiz, gücümüzü geçirdik. Efendim iman ile, İslam ile elhamdülillah. Şimdi akşam oldu, aydınlıklar gitti, karanlıklar geldi. Bu mülkün sahibi sensin, senin şerikin, nazirin yoktur, kudretin sahibinde. Hepsi böyle oluyor. Bunu böyle sabah akşam derse, bak. فَاِنَّهُنَّ يُكَفِّرْنَ مَا بَيْنَهُنَّ Sabahtan akşama kadar hatadan da salih değiliz. Bazı kusurlarda yapmışızdır. İşte bu iki duanın arasında o kusurlar erirgiler. Erir gider. Onun için bunları öğrenmeye gayret etmek lazımdır. Bu yetebezir selam. Selamı bollaştırın. Bollaştırın, çok verin. Niçin? Parasız bulsuz bir dua. Allah seni selamette kılsın. Afiyette kılsın. Dertsiz velasız olasın. Cenab-ı Hak nasıl afatladı talim. Sen de böyle selamette olasın. Selametin manası çok geniş. Çok geniş. Yani aylarca selametin manasını hakkında tahsilat denirse bitmez. Kur'an-ı Azimşan selamlarla dolu. Binaenle siz de o selamı bol bol verin. Günaydın bir mana ifade etmez. Selamı da yok. Günün aydın olsun pek güzel. Ama Allah'ın selamı İsmullah'tandır. Esma-i Hüsna'dandır. Bunun ismini anaraktan ya Esselamu Aleyküm. Nasıl camilerin kapılarına da yazılır. Cennete girerken de Esselamu Aleyküm. Fethuha Halidin diye girilecek. Bunun için selamı ne kadar bol ederseniz her bir selamda 10, 20, 30, 40, 50, 100 cevaplar var. Şimdi bakın Cenab-ı Peygamber bize buyuruyor. İzâ istâca'a ahadüküm alâ cembihi eymen. Uykunuz geldi. Sağ tarafımızda cembihi eymen diyor. Sağ tarafımızda yattık. Yattıktan sonra hemen uyumaya bakma. De ki, sümme kal. Allahümme inni eslemtü nefsi ileyk. Ya Rabbi şimdi ben bu nefsimi, canımı sana teslim ediyorum işte. Uyku gelecek, uyuyacağım ki. Kendinden haberim olmayacak. Teslim ettim sana. Ve meccehtü veçhi ileyk. Seni kastın sensin. Dinenim, rahatlanayım, vücudum kuvvet kesmesin. Sabahleyin kalkınca da yine senin emirlerini yapayım ya Rabbi. Kastım. Ve elgehtü zahri ileyk. Arkamı da sana dayadım. Başkasına değil. Yani insanlar birbirlerinden destek alırlar da. Benim filan ağam var. O varken bana bir şey olmaz der. Yok. Ancak Allah'a dayan. Dayanırsan Allah'a dayan. Tebrik ediyorum. Ve bu fefevvattu emri ileyk. Ya Rabbi bütün işlerimi sana terk ettim. Bütün işlerimi sana terk ettim. Senin himayene girdim ben. Senin kuvvetlerin altına girdim. Sen kabul et. Beni sen himaye eyle. Sen muhafaza et. Ben işlerimi sana la mezzeh minke illerim. Başkasına dayanacak ne var ki? Hep dayandıklarımız fanidir. Bunlar nasıl bırakıp gidiyorlar? Biz fani olanlara dayanacağımızdan baki olan Allah'a dayanmak elbette daha evlat. Faniye ne kadar dayansan o bir gün ölecek. Sen de onunla beraber gideceksin. Kıymeti yok. Ama Allah'a dayanırsan Allah seni hepsi maalesef daim eder. La mezzeh minke illa aleyk. Bu bizim öğrendiğimiz duaların içerisinde çeşitli dualar var efendim. Bu kısasını söylemiş. Bu mini bir kitabik. Ya Rab ben senin gönderdiğin kitaba iman ettim. Kur'an-ı Azimşan'a imanı var. Ve bir Resulik. Senin gönderdiğin Resul'e de iman ettim. Kitabına da iman ettim. Resul'üne de iman ettim. Şimdi sana dayanarak da ve bütün işlerimi de sana bırakarak da senin rızanı da kast ederek de yatıyorum şimdi. Uyku. Fîmâte. Ecel geldi öldü. Min leyleti o bize. Ve halel cennet. Şu kısa bir duadır ama bak ne kadar mühim bir şey. Ve halel cennet. Ezâ uğdiyâ hâdikümün rehân. Bazı kokular ikram ederler bizlere ya. Bu kokular size ikram bulunduğu vakitte فَلَا يَرُدُوا ben istemem deme. Kokuyu reddetme. فَاِنَّهُ خَرَجْ مِنَ الْجَنَّةِ bu kokular cennetten gelmiştir. Teşbihen kokunun hakkı buradan gelmedir insan. Bazı adam sevmez. Dokunuyor kalbine der bir şeyler. Halbuki onu terk etmemiz lazım. اِذَا اَعْيَا اَحَدُكُمْ ekseriyetle karayollarında yürüyen insanlar bir müddet yürüdükten sonra bir ağırlık gelir kendilerine, yorgunluk gelir. Bu yorgunluk geldiği vakitte her yüher bir zaman şu atla şöyle bir hacda yaptığımız gibi bir koşuş yaptım. Yarım koşuş yani bütün koşuş değil mi? Şöyle hokta yapalım biraz koştum. Değil mi o?

0: yüzeyül aya.
1: Bu?
0: Bundaki o yorgunluk giderir. Bundan sonra yeniden bir kuvvet gelir kendine, yeniden yürümeye başlar. İnsanın kemali ancak nefsinin ıslahıyla olur. Nefsin ıslahı da mümkün değildir, insan ölmedikçe. Elinden kurtulamazsın yani, ölmedikçe nefsin elinden kurtulmazsın da. Onun kemali ulaşması da çok nadir kimselere nasip olur. Onun için birbirimize kusur buluruz. O ayıp şey. Kemal ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan gayrı hepimiz noksanız. Veli de olsa onun da noksanlığı vardır. Kemale ulaşmakla onun artık bütün kusurları bitmiş değildir yani. Bütün kusurlar bitmiş, kusursuz bir Allah'tır yani. Onun için Cenab-ı Peygamber'e de اِنَّا فَتَحْنَا لِكِ فَتْحَمُ بِنَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ زَنْكُمْ مَا تَعَقَدْ مِيُّتِمَ نِيمَةُ عَلَيْكِ اِيَهْدِكَ صِفَاتَ مُسْتَقِمَةَ Bütün günahları mağfiret olunduğu anda bir nefes teğfiru buyurulmuş buna. İstiğfar, Peygamber'den daha büyük insan olmaz ya, ona bile istiğfar ile Cenab-ı Hak emrediyor. Binaenaleyh biz de istiğfarla şehit. Binaenaleyh insanda iyilik de vardır, kötülük de vardır. İyiliğini isteriz, kötülüklerinden de ona sığınırız ya Rabbi, sen bunun kötülüklerine bize ulaştırma. Kötülüğü kendinde kalsın, şöyle olsun, böyle olsun, isteriz. Allah kusurlarımızı affetsin, cümlemize tevfikat samadaniyesinde masraf etsin, sevdiği ve razı olduğu kulların arasına cümlemizi kabul etsin.
2: Lillahi'l-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
3: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
0: Akra dinliyorsunuz.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Dil ve kültür düşünme biçimini şekillendiriyor. Dil ve kültürün insanların gerçekliği algılama, hatırlama ve değerlendirme biçimlerini önemli ölçüde etkilediği belirtildi. Bireyler dünyayı yalnızca nesnel veriler üzerinden değil, içinde yetiştikleri dilsel ve kültürel çerçeveler aracılığıyla anlamlandırıyor. Günlük hayatta kullanılan kelimeler ve ifadeler de olaylara ilişkin düşünceleri etkileyebiliyor. Yapılan araştırmalarda bir olayın farklı kelimelerle anlatılmasının kişilerin algı ve hatırlama biçimlerini değiştirebildiği ortaya konuldu. Deyimler ve metaforlar da olaylara yüklenen anlamı şekillendirebiliyor. Kültürel değerler bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Bireyci toplumlarda bağımsızlık öne çıkarken, kolektivist kültürlerde aile, topluluk ve aidiyet daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle aynı olay farklı kültürel çevrelerde, farklı biçimlerde değerlendirilebiliyor. Dil ve düşünce ile kültür arasındaki bu ilişki, Profesör Doktor Mahmut Esat Göçen hocamızın ilk olarak 1992 yılında yayınlanan Dilimiz ve Kültürümüz adlı eserinde de ele alınmakta. Hocamız, dili yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, milletin hafızasını, düşünme biçimini, tarihini, inancını ve kültürünü taşıyan önemli bir emanet olarak değerlendiriyor. Eserde dili doğru kullanmanın düşünce dünyasını geliştirdiğine dikkat çekilirken, okuma, kelime hazinesini geliştirme ve kendini doğru ifade etme arasında güçlü bir bağ kuruluyor. Kültür ise yalnızca sanat ve edebiyatla sınırlı değil, inanç, ahlak, gelenek, görgü ve insan yetiştirme anlayışını kapsayan bir bütün olarak ele alınıyor. Hocamız, gençlerin kendi tarihini, dilini, edebiyatını, dinini ve kültürel birikimini tanımasının önemine de vurgu yapıyor. Eserde, başka medeniyetlerin ilim ve teknik alanındaki birikimlerinden faydalanılırken kişinin kendi kültürel ve manevi kimliğini koruması gerektiği görüşü öne çıkıyor. Eserde vurgulanan temel nokta ise dil ve kültürün insanın düşünce dünyası ve kimliğinin oluşumunda önemli bir yere sahip olması. Bu nedenle yalnızca ne söylendiğine değil, kullanılan dilin ve aktarılmak istenen kültürel çerçevenin de farkında olunması, daha sağlıklı değerlendirme ve eleştirel düşünme açısından önem taşıyor. Gıda israfı su kaynaklarını da tüketiyor. Tarladan sofraya uzanan süreçte yaşanan gıda israfı su kaynaklarının da boşa harcanmasına neden oluyor. Türkiye'de bir yılda meydana gelen gıda kayıp ve israfı nedeniyle yaklaşık 26,5 milyar metreküp su da kaybediliyor. TÜİK verilerine göre hanelerde gıda israfının en önemli nedeni %72 ile ürünlerin bozulması olurken bunu raf ömrünün sona ermesi ve ihtiyaçtan fazla alışveriş takip ediyor. En fazla israf edilen ürünlerin başındaysa taze meyve ve sebzelerle ekmek geliyor. 2025 raporuna göre dünyada üretilen gıdanın yaklaşık 1/3'ü çöpe giderken bunun küresel ekonomiye maliyeti yılda 1 trilyon doları buluyor. Uzmanlar planlı alışveriş yapılması, ihtiyacı uygun porsiyon hazırlanması, gıdaların doğru koşullarda saklanması ve fazla ürünlerin değerlendirilmesiyle hem gıda israfının hem de su kaybının önemli ölçüde azaltılabileceğini vurguluyor. Ağır okul çantalarına dikkat. Okul çantalarının yanlış ve ağır taşınmasının çocuklarda sırt ağrısı ve duruş bozukluklarına yol açabileceği vurgulandı. Profesör Doktor Yalçın Turhan, çocukların taşıdığı çantaların ağırlığının vücut ağırlığının %10'unu geçmemesini önerdi. Örneğin 30 kilogram ağırlığındaki bir çocuk için çantanın yaklaşık 3 kilogram olması gerektiğini söyledi. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Ahmet Can Erdem, okul çağındaki çocukların sırt çantalarının ağırlığı ve doğru taşınma şekline dair Akra'ya şu açıklamalarda bulundu.
2: Ortopedi literatüründe yaygın bir kuralımız var. %10 kuralı. Bir çocuğun sırt çantası kendi vücut ağırlığının kesinlikle %10'u ile 15'ini aşmamalıdır. Ama biz şöyle söylüyoruz. İdeali ve en güvenlisi %10'un sınırıdır. Peki geçerse ne oluyor? Bu çok önemli. Daha ağır yükler taşımanın kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına ve postür değişikliklerine ve ileride olası uzun vadeli omurga deformitelerine yol açtığını göstermiştir çalışmalar. Ağırlık kadar taşımanın

0: taşınmanın nasıl yapılması da çok önemlidir. Anne babalarımıza dikkat etmesi gereken ben kendi adıma 3 pratik nokta önereceğim. Özellikle gençlerde tek omuzda taşınmamalı. Çünkü gençler arasında biliyorsunuz havalı görünmek, çantayı tek askıyla takmak çok yaygın oluyor. Ama bu durum neye sebep oluyor? Yükün asimetri hale getiriyor. Yani omurganın bir tarafa eğilmesini sağlıyor. Vücut da bunu kompanse etmek için diğer tarafı eğmeye çalışıyor. Diğer bir önemli husus ise çantalarımızın askıları. Yani geniş ve yumuşak olmalı o taşıdığımız. Bu neye neden olabilir? Eğer ince olursa oradaki damar sinir paketine bası yapabilir ve uyuşma, karıncalanmaya yol açabilir. Diğer önemli husus ise çantanın yerleşim şekli. Kitapların, ağır kitaplarımızı çantamızın daha sırta yakın kısımlarına koymalıyız ki ağırlık merkezini oraya taşısın. Beslenme çantası ve hafif defterleri arkaya koyabiliriz. Diğer önemli husus ise çanta kalça hizasının altına sarkıtılmamalıdır. Yani belimize oturmalıdır. O belimize oturduğu zaman da bizim vücut dengemizin sağlanmasına güzel olur. Bir de şunu öneriyorum. Eğer uygunsa bel klipsleri olan çantaları tercih etmelerini tavsiye ederim. O da bele tam oturmasına neden olacaktır.
1: Doktor Ahmet Caner'den fazla ve kontrolsüz ağırlık taşınması ve duruş bozukluğu gibi sebeplerle ortaya çıkabilen skolyozla ilgili olarak da evde yapılabilecek testleri şöyle açıkladı.
0: Skolyoz omurgamızın eğriliklerine verdiğimiz bir terminolojidir. 10 ile 15 yaşlarındaki çocuklarımıza çok dikkat etmeliyiz. Nasıl anlayabiliriz peki? Burada en önemli 3 nokta vardır. Vücudundaki kıyafetleri çıkardığımızda omuzlarına bakmalıyız. Eğer omuzlarında bir asimetri varsa dikkat etmeliyiz. Diğer bir şey ise arkadan baktığımızda ise bel oyuntularının simetrik olmasını isteriz. Yani bir tarafta oyuntu fazla, bir tarafta düzleşmişse hemen bir şüphelenmeliyiz. Diğer bir durum ise basit bir evde yapabileceğimiz bir testtir. Dik durumdayken kollarını eğmeden belden itibaren 90 derece eğildiği zaman arkadan gözlemleyebiliriz. Eğer herhangi bir kaburgalarında düzensizlik veya kürek kemiklerinde asimetri varsa burada şüpheli olmalıyız ve ortopedi hekimine bir an önce götürmemizde fayda var.
1: İnternetten alışveriş yapanlara IBAN ve sahte ödeme bağlantısı uyarısı. İnternetten alışveriş yapan tüketiciler, siparişleriyle ilgili çeşitli gerekçeler öne sürülerek platform dışından ödeme yapmaya yönlendirilen dolandırıcılara karşı uyarılıyor. Dolandırıcılar, siparişinizde sorun oluştu, ürünün fiyatı yanlış girildi veya fiyat farkını ödemeniz gerekiyor gibi ifadelerle tüketicilerden IBAN'a para göndermelerini ya da sahte ödeme bağlantıları üzerinden işlem yapmalarını isteyebiliyor. Dolandırıcıların tüketicilerin gerçek sipariş bilgilerini kullanarak güven oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca güvenli ödeme sistemlerinin isimleri kullanılarak sahte internet siteleri oluşturulabiliyor. Bu siteler üzerinden kart bilgileri ele geçirilebiliyor. Uzmanlar, SMS, WhatsApp, telefon veya e-posta yoluyla gönderilen IBAN ve ödeme bağlantılarına karşı dikkatli olunmasını istiyor. Şüpheli durumlarda sipariş bilgilerinin yalnızca resmi platform üzerinden kontrol edilmesi, platform dışından ödeme yapılmaması ve bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması gerektiği hatırlatılıyor. Ayrıca dolandırıcıların panik ve acele oluşturarak tüketicileri hızlı karar vermeye yönlendirdiğine dikkat çeken uzmanlar, ödeme veya kişisel bilgi paylaşmadan önce talebin kaynağının mutlaka doğrulanmasını öneriyor. Uykusuzluk birçok hastalıkla ilişkilendirildi. Uykusuzluk ve düzensiz uykunun çok sayıda sağlık sorunuyla bağlantılı olabileceği bildirildi. Araştırmacılar yaklaşık 96 bin kişinin verilerini inceleyerek uyku düzeninin sağlığa etkisini araştırdı. Katılımcıların bilekliklerine takılan ölçüm cihazlarıyla uyku süreleri, uyku evreleri ve düzensizlikleri takip edildi. Araştırma sonucunda uyku düzeninin 150'den farklı hastalığın görülme sıklığıyla ilişkili olduğu belirlendi. Bulgular, kalitesiz veya yetersiz uykunun kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, demans ve enfeksiyonlar başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Günde 6 ila 8 saat uyuyanlarda birçok hastalık açısından riskin daha düşük olduğu görüldü. Özellikle 5 saatin altında uyumanın kalp yetmez.

0: tip 2 diyabet, KOAH ve DEMAS gibi hastalıklara yakalanma ihtimalinin arttığı görülürken, gece sık uyanmanın bazı bağımlılık ve eklem hastalıklarıyla, 9 saatin üzerindeki uzun uykununsa depresyonla ilişkili bulunduğu belirtiliyor. Sesli kitaplara yönelim artıyor. Kitap okuma alışkanlıkları dijitalleşme ile değişirken sesli kitaplar özellikle genç kuşağın ilgisini çekiyor. 13 ila 24 yaş grubundaki 2000'den fazla kişiyle yapılan araştırmaya göre Z kuşağının %59'u hayatında en az bir kez sesli kitap dinledi. Yine 110 binden fazla gençle yapılan bir başka araştırmada ise gençlerin %47'sinin podcast, sesli kitap veya her ikisini dinlediği belirlendi. Sesli kitap dinleyen gençlerin %36'sı bu formatın kendilerini kitap okumaya yönelttiğini belirtirken %30'u zaman zaman sesli kitabı dinlerken basılı veya dijital kitaptan da takip ettiğini ifade etti. Sesli kitaplar özellikle zamanı sınırlı olan gençler için kitaplarla bağ kurmanın farklı bir yolu olarak öne çıkıyor. Kitaplara ulaşmanın ve dinleyerek keşfetmenin yollarından biri de Akramedya'nın sesli kitaplar kategorisi. Farklı eserleri sesli olarak dinlemek isteyenler Akramedya üzerinden sesli kitap içeriklerine ücretsiz olarak erişebiliyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Sağanak yağışların yurdun orta kesimlerine kaydığı görülüyor. Düzce, Bartın, Zonguldak, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzeyinde ise kuvvetli yağışlar görülebilir. Özellikle Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yağışların çok kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor. Bu sebeple sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında saatte 40 ile 60 km hıza ulaşabileceği değerlendiriliyor.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Aydın Deniz Otoyolu'nun başında İnegöl Bozüyük, Sakarya Bilecik, Fatsa Ordu, Diyarbakır Mardin güzergahlarında çalışmalar var. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Çok muhterem misafirlerimiz, değerli muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı dünyada ahirette, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Onun seçkin kulu Muhammed-i Mustafa'sı Habibi Edibine sonsuz salatü selamlarımızı, tahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederim.
2: Cuma günü kim bana 80 defa salavat getirirse 80 yıllık günahı affolur buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii cuma günü yapılacak işler, birkaç iş var. Hadis-i şeriflerde bildirilmiş efendim. Onları da şimdiden hatırlatalım bahis açılmışken. Bir kere cuma usulü almak sevap. Kolay zaten.

Cuma günü öteki ziyaretler sevaptır. Cuma namazından sonra da önce de olabilir. Tabii kabrini ziyaret edemediğiniz büyükleriniz için Yasin-i Şerif ve diğer şeyleri okuyabilirsiniz. Es-siyamu vel-Kur'anu yeşfe'ani lil-abdi yevmel kıyameti. Yekulu siyamu ey Rabbi inni mena'tu ut-ta'ame ve şehavati bin-nehari feşeffi'ni fihi. Ve yekulu'l-Kur'anu Rabbi mena'tuhun nevme billeyli feşeffi'ni fihi feyüşeffe'ani. Beyhakî İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Manasını söyleyeyim, açıklamasını yapayım. Siyam, oruç. Siyam ve Kur'an. Yani oruç tutmak gündüz ve Kur'an okumak gece. Yeşfe'ani, şefaat edenler. Şefaati inkar eden bir zümre türedi. Hadis-i şerifleri görüyorsunuz, ayet-i kerimeleri okuyorsunuz. Şefaat var. Menzellezi yeşfe'u indehu illa bi izni. İzin verdiği kimselerin şefaat edeceğini bildiriyor. Ayet-i kürsi herkesin ezberindedir. Şefaati inkar eden insanlar çıktı. Yoktur böyle şey. Efendim şudur budur filan diye. Var. İşte bak Kur'an'da, oruçta şefaat edecek diye. Ayrıca bazı şeylerinde şefaat. Hocaların şefaati var. Alimlerin şefaati var. Efendim peygamberlerin şefaati var. Kur'an'ın şefaati var. Efendim orucun şefaati var. Oruç ve Kur'an kula kıyamet gününde şefaat ederler, edecekler. Yekulü siyam. Oruç diyecek ki ey Rabbi, ey benim Rabbim. İnni mena'tuhu ta'ama ve şehavati bin nehari feşeffi'ni fihi. Ben bu kulu gündüzleyin yemek yemekten ve şehvetini uygulamaktan men etmiştim. Sabretmişti, yemek yememişti. Meşru olan şehevatını da teskin etmişti, yapmamıştı. Bana müsaade et, ben buna şefaat edeyim diyecek oruç. Ve yekulul Kur'an, Kur'an da diyecek ki Rabbi menatuhul nevme billeydi. Ya Rabbi geceliğin ben bu kulu uyku uyumaktan alıkoymuştum. Kur'an okuyordu. Tabii namaz kılarken okuyorlardı umumiyetle. Ve oturarak da, yani namaz dışında da okunabilir ama biraz şey gibi anlaşılıyor burada. Yani geceliğin hem namaz kılıp namazın içinde de uzun uzun Kur'an okumak anlaşılıyor daha ziyade. Ben bunun geceliğin uyku uyumasını men etmiştim, engellemiştim. Beni okuyacak, Kur'an-ı Kerim'i okuyacak diye uyumamıştı bu kul. Bana müsaade et de ben buna şefaat edeyim ya Rabbi diyecek Kur'an-ı Kerim'de. Feyüşeffa'an ve bu ikisine şefaat hakkı verilecek Allah tarafından. Hadi bakalım pekala ey oruç sen bu kula şefaat et. Peki hadi bakalım ey Kur'an sen bu kula şefaat et. Hadi oruç tuttuğu için onu bağışladım. Hadi Kur'an okuduğu için onu bağışladım durumuna gelmiş olacak. Demek ki gündüz oruç tutmak, gece kalkıp namaz kılmak, uzun uzun da ezberinde olan Kur'an-ı Kerimleri okumak veya namaz kılmayıp oturuyorsa bile efendim Kur'an-ı Kerim'i okumak böyle şefaate ermeye vesiledir. Şimdi bizim tabii kusurlarımız var, eksiklerimiz çok. Eksiklerimizden birisi de Kur'an-ı Kerim'le olan alakamızın azlığı. Yani seviyoruz Kur'an-ı Kerim'i, biliyoruz. Fakat öğrenmekte kusurluyuz, okumakta kusurluyuz, hatmetmekte kusurluyuz, manasını bilmekte kusurluyuz, manasını uygulamakta kusurluyuz. Halbuki bu Kur'an manasını uygulayalım diye indi. Yani evde kütüphanede dursun diye inmedi. Yani bu bir okunacak meraklı bir kitap değil ki. Bu uygulanacak bir Allah'ın emirlerini ihtiva eden kitap. Yani okuyacak, anlayacak ve uygulayacak. Ne demişse tatbik edecek. Sahabe-i kiram ve evliyaullah Kur'an-ı Kerim'i 10 ayet okurlardı, ezberlerlerdi, uygularlardı manasını. 10 ayet daha tekrar okuyup ezberlerlerdi, uygularlardı. Böyle böyle her ayet-i kerimeyi okuyup ezberleyip uygulaya uygulaya hazmettiler Kur'an-ı Kerim. Şimdi bizde öyle bir şey yok. Bir kere Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuma sıfıra yakın Türkiye'de. Yani okuyor, hatim indiriyor indirenler ama manasını bilen kaç tane? Kaç kişi manasını anlayarak okuyor? Kaç kişi Arapça biliyor? Onun için kendimiz de gayret edelim ama çocuklarımızı biraz Arapçayı iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilen evlatlar olarak yetiştirelim. Yani bu ikinci bir dilde olabilir. Başka meslekten olabilir çocuklar. Doktor, mühendis vesaire olabilir ama Kur'an-ı Kerim vazgeçilmez bir bilgi. Hepimizin bilmesi gerekiyor.

0: Yani matematikçi de bilecek, doktor da bilecek, mühendis de bilecek, edebiyatçı da, hukukçu da, iktisatçı da. Hepsi bilecek. Hepsi Kur'an-ı Kerim'den alacak feyzi. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'e daha ciddi sarılalım, daha ciddi öğrenelim ve mutlaka Arapçayı öğrenip anlayalım Kur'an-ı Kerim'i. Anlayarak okuyalım. Manasını duya duya, sindire sindire okumaya kendimizi mutlaka o noktaya getirelim. İşte bu şekilde olduğu zaman, geceleri okunduğu zaman Kur'an-ı Kerim insana şefaat edecek. Tutulan oruçlar insana şefaat edecek ve şey yapmasına, sevap kazanmasına sebep olacak.
1: Allah bize mensubu olduğumuz dinin kadrini, kıymetini bilmeyi nasip etsin. Güzelliklerini görmeyi nasip etsin. Tam Müslüman olmayı nasip etsin. İnsanlığa Müslümanca en güzel hizmeti nasip etsin. İnsanlığa en faydalı insanlar olmayı nasip etsin. Rabbimizin huzuruna vazifesini yapmış, Allah'ın sevdiği, taltif eylediği, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylediği bir kul olarak çıkmayı nasip eylesin. Allah bizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Estetik, en kısa tanımıyla güzellik üzerine düşünme uğraşı. Sanatta ve doğada güzel olarak nitelediğimiz şeylerin hangi özelliklere sahip olduğunu, güzelliğin insanda nasıl bir etki oluşturduğunu ve insanların neden bazı şeyleri güzel bulduğunu araştıran felsefe kolu. Bu nedenle estetik için kimi zaman güzellik bilimi, kimi zaman da sanat felsefesi denir. Kelimenin kökeni eski Yunanca aesthetis sözcüğüne dayanır. Aesthetis, duyma, algılama, duyular yoluyla kavrama anlamına gelir. Bu köken oldukça önemlidir. Çünkü estetik deneyimin başlangıç noktası çoğu zaman duyularımızdır. Bir resmi görür, bir melodiyi işitir, bir şiirin ritmini hissederiz. Fakat estetik bu ilk duyusal deneyimle yetinmez. Ardından şu soruyu sorar: bizi etkileyen şey nedir ve neden güzeldir? Estetik yalnızca sanat eserleriyle de sınırlı değildir. Bir dağın görünüşü, deniz üzerinde gün batımı veya bir ağacın biçimi insanda estetik bir haz oluşturur.

0: oluşturabilir. Bu nedenle estetik, hem doğadaki güzelliği hem de insan tarafından meydana getirilen sanatsal güzelliği konu edinebilir. Fakat burada önemli bir soru ortaya çıkar. Güzel nedir? Herkes için değişmeyen ölçüleri var mıdır? Yoksa kişiden kişiye mi değişir? Bir şiiri güzel yapan kelimeleri midir, ritmi midir, anlamı mıdır? Bir tabloyu değerli yapan gerçeğe benzemesi mi, yoksa bizde uyandırdığı duygu mudur? İşte estetik tam olarak bu sorular üzerine düşündürür.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şamil.

Gülşan Muhammed Mustafa. Nazenini Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa. Ravza-i Cennet gülüsün. Lima Allah bülbülü. Canlara canan, cihana can Muhammed Mustafa.

Nur-u Alem, Fahri Adem, Seyyidül Kevneyn'sin. İki alemde Şeyh-i Şahan Muhammed Mustafa.

buy enfasun mutayyep etti nasut ehlini. Doldu alem ravh ile reyhan Muhammed Mustafa.

zatunu meddah olan ol Hazreti Hak olacak. Nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa.

Ümmet üzre ulu minnettir, vücudun nimet. Cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa.

ashabuna, ezvacuna, etbauna, hazır olsun Ravza-i Rızvan Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma, Rabb-i İzzet Hak için. Ey Nebiler hizbine Sultan Muhammed Mustafa.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa, fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır. Ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır. Ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir. Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişiyi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Bir mucit, bir icat.

Ammar Musuli Göz Hastalıkları Tedavisi. ...11. asır Müslüman tıp alimidir. Asıl ismi Ebu'l-Kasım Ammar bin Ali el-Musuli'dir. Bazı kayıtlarda Mavsili diye de bahsedilmiştir. Batı dünyasında ise Cana Musali adıyla tanınmıştır. Önceleri Irak'ta, sonra Mısır'da oturdu. Kitabında anlattığına göre uzak ülkelere seyahatlerde bulunmuş ve gittiği yerlerde doktorluk ederek ameliyatlar yapmıştır. Ammar, meşhur göz hekimi Ali bin İsa'nın çağdaşıdır. Fatimi hükümdarı Hakim Bi'emrillah'ın hükümdarlığı döneminde Mısır'da bulunmuş, göz hastalıkları ve tedavisiyle ilgili meşhur eserini yazmıştır. İslam aleminde yetişen en önde gelen göz hastalıkları tabip ve cerrahlarından olan Ammar, yaptığı yerinde teşhis, tedavi ve ameliyat metotlarıyla tanındı. Özellikle gözün görmemesine sebep olan katarakt hastalığını tedavi için keşfettiği 6 çeşit ameliyat usulü üzerinde durdu. Ortaya koyduğu bu çok mühim ameliyat usulleri kendi zamanına kadar bilinmiyordu. Yaptığı katarakt ameliyatı tekniği üzerine yapılan araştırmalar sonucu, modern tıbbın elindeki modern alet ve edevat ile yapılan katarakt ameliyatları ile Ammar'ın metodu birbirine çok yakın ve benzer bulundu. Hatta modern katarakt ameliyatları ile onun metodlarının prensip itibarıyla aynı kaidelere dayanmakta olduğu ispat edildi. Kendisinden 200 sene sonra yaşayan tabip İbni Ebu Usaybiya, Ammar hakkında şunları söyledi.

söyler. O, meşhur bir göz tabibi ve sözü çok edilen bir zat idi. Göz hastalıklarının tedavisinde, tecrübe ve ameliyatlarda büyük maharet sahibiydi. Ammar, tıbbın oftalmoloji yani gözle ilgili ilim dalında çok değerli iki eser vermiştir. Bunlardan en meşhuru Kitabul Müntehab fi İlacil Ayn, göz tedavisinde kullanılan seçme maddeler adındaki eseridir. Asırlar boyunca göz yapısı, hastalıkları ve tedavisi konusunda eşsiz kalan bu eserin en belirgin özelliği, mantıki bir düzlem içerisinde özlü bir ifadeyle kaleme alınmış olmasıdır. Ammar'ı asıl üne kavuşturan kendine has bir metotla katarakt ameliyatını günümüzden 1000 yıl kadar önce ilk defa bir örneği olmaksızın gerçekleştirmiş olmasıdır. Ammar, yumuşak cinsten kataraklar için içi oyulmuş bir küp kullandı. Bu küple kataraktı emerek çıkarmayı başardı. Ammar'ın gerçekleştirdiği katarakt ameliyatı ardından yüzyıllar geçtikten sonra Batı'da ancak 1846 yılında Blanchett tarafından yapılabildi. Ayrıca göz bebeğinin ışığa karşı olan tepkisiyle kataraktın ameliyata müsait olup olmadığına dair karar verme tekniği geliştirmesidir. Aslında benzer teknik aynı zamanda yaşayan Ali bin İsa ve İbn-i Sina tarafından kullanıldıysa da Ammar tarafından gerçekleştirilerek tatbik edilmiştir.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Dostça Bir Tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Habbibullaha ila ibadihi yuhbibkumullah. Son derece mühim bir vazifemizi bize hatırlatıyor. Efendim ve bize kar getirecek, bizi saadete erdirecek bir tavsiye. Efendimiz buyuruyor ki Habbibullaha ila ibadihi. Allah'ı kullarına sevdirtin. Allah Celle Celaluhu Hazretlerini kullarına sevdirtin. Yani kullarda aşkullah, muhabbetullah, Allah sevgisi uyandıracak işler yapın. Onların gönlüne Allah sevgisini yerleştirecek işler yapın. Yerleştirin. Nasıl yerleştirirseniz Allah'ı sevdirmeyi yapın yani. Böyle yaparsanız yuhbibkumullah, Allah sizi sever. Siz kullarına Allah'ı sevdirtin ki Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak başvuracağımız çalışma yön neymiş? Öteki kullara Allah'ın sevgisini aşılamak. Kullara Allah'ı sevdirtmek. Çocuğunuza Allah'ı anlatırsınız. Allahu Teala Hazretleri kudret sahibidir, kuvvet sahibidir, her şeye kadirdir, kahhardır, cebbardır, efendim, ama lütfu çoktur, efendim, çok nimetler veriyor bize, affediyor, mağfiret ediyor, bir tevbe istiğfar ediverince, nice yıllık günahları siliveriyor, bağışlayıveriyor, örtüyor, başkalarına göstermiyor, setrediyor. Böyle rahmeti geniş Rabbimiz, böyle merhameti çok Rabbimiz, böyle ikramı bol Rabbimiz diye bunları mesela anlatarak çocuklara Allah'ı sevdirmek, Allah sevgisini onların gönlüne yerleştirmek olabilir. Tabii Allahu Teala Hazretlerini kullara sevdirmenin yolları herhalde çok çok çeşitlidir. Şu anlattığım misallerden ibaret değildir. Daha nice yolları vardır. O da erbabına malum. Yalnız şu kadar söyleyelim ki Allahu Teala Hazretlerinin kulun içinde sevgisinin uyanması için yol tasavvuf yoludur. Yol tasavvuf yoludur. Tasavvufun esaslarına, zikrine, fikrine, adabına, erkanına bir kimse iyice uyarsa onun gönlünde Allah sevgisi hasıl olur.
0: Dostça bir tavsiye.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması, karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: adam hanımına baktığı zaman, hanım da beyine baktığı zaman, tabi bu bir sevgiden, muhabbetten, eş olmaktan kaynaklanan böyle bir bakış. Allah da onları sever, rahmet nazarıyla nazar eder. Onlar da birbirleriyle zaten bakar derken ne demek? Adam hanımına sevgi nazarıyla, rahmet nazarıyla, acıma, şefkat nazarıyla, himaye nazarıyla bakıyor. Hanımı da efendisine bu benim hayat arkadaşım, eşim diye bakıyor. Yani sevgi bakışı, rahmet, acıma bakışı. Allah da onlara sevgiyle, rahmetle bakar demek. Bu bakışlar sıradan böyle ruhsuz, cansız bir efendim objektifin bakıp görmesi, resimleri alması, ışıkları efendim hassas kağıda tespit etmesi gibi bir bakış değil. İşin içinde sevgi var, duygu var, aşk var, muhabbet var. Adam karısına böyle sevgiyle, muhabbetle baktı mı demek yani bu. Hanım da beyine sevgiyle baktı mı demek. Allah da onlara sevgiyle bakar. Neden? Bu iki eş birbirlerini seviyor. Allah'ın bunları kendilerini nikahla birleştirmiş olduğu bu iki kimse birbirlerinin bu yakınlığını idrak etmiş durumdalar. Birbirlerine sevgileri, saygıları tam diye Allah da onlara rahmet nazarıyla bakıyor.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Urve bin Mesud'un kanını bağışlayıp kabile arasındaki kan davasını önleyişi ve yakınlarına vasiyeti. Urve bin Mesud'a kanın hakkında ne yapılmasını uygun görürsün diye soruldu. Urve bin Mesud, iki tarafın yapmaya kalkıştıkları şeyi görünce kendi kavim ve kabilesine "Sakın benim yüzümden çarpışmaya kalkmayınız. Çünkü ben bu hususta aranız düzelsin diye kanımı bağışlamış bulunuyorum. Bu bir şereftir ki Allah beni bununla şereflendirmiştir. Bu bir şehitliktir ki bunu bana Allah göndermiştir. Ben şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. O sizin beni öldüreceğinizi de bana önceden haber vermişti," dedi. Sonra da yakınları olan cemaate, "Resulullah Aleyhisselam'ın yanında şehit olup yanınızdan ayrılmadan önce Taif dışına gömülmüş bulunan şehitlerin yanına beni de gömmenizden başka hakkımda yapacağınız bir şey yoktur," dedi. Urve bin Mesud'u vasiyeti üzerine Taif şehitlerinin yanına gömdüler. Yüce Allah ondan razı olsun. Urve bin Mesud'un şehit edildiği haberi erişince Peygamberimiz Aleyhisselam onun kavmiyle olan hali Yasin sahibinin kavmiyle olan haline benzer. Yasin sahibi kavmini Yüce Allah'a imana davet etmişti de kavmi onu öldürmüşlerdi. "Hamdolsun o Allah'a ki ümmetim içinde Yasin sahibi gibi birini bulundurdu," buyurdu. Yasin sahibi Antakya halkından Habib bin Mürey idi. Kendisi yular yapma işiyle uğraşırdı. Hastalıklı bir zattı. Cüzzam, miskin hastalığına tutulmuştu. Kendisinin evi şehir kapılarının yanında, şehirden uzakça bir yerdeydi. Kendisi mümin, eli hayra açık bir zattı. Kazancını akşamleyin bir araya toplar, ikiye böler, kazancın yarısıyla çoluk çocuklarını geçindirir, yarısını da yoksullara tasadduk eder, dağıtırdı. Hastalığı, zayıflığı ve işi kendisini ibadetten alıkoymaz, minarede Allah'a gizlice ibadet ederdi. Habib, kavmi olan Antakya halkının kendilerine gönderilmiş elçileri öldürmeye söz birliği ettiklerini haber aldığı zaman koşup yanlarına varmış, onlara Allah'ı hatırlatmış, kendilerini öğütlemiş, elçilere uymaya davet etmişti. Antakya halkı ise onu taşa tutmuşlar ve kendisi, "Ey Allah'ım, kavmime doğru yolu göster. Ey Allah'ım, kavmime doğru yolu göster. Ey Allah'ım, kavmime doğru yolu göster," diyerek dua ede ede can vermişti. Yüce Allah ondan razı olsun. Antakya halkı Cebrail Aleyhisselam'ın bir bağırışıyla yok olmuştur. Antakya şehrinin putperest halkına gönderilen elçilerse İsa Aleyhisselam'ın üç havarisi olup biri Şem'un idi. Bunlar ilk önce Habib'e rastlamışlardı. Habib onların kim olduklarını ve niçin geldiklerini sorup öğrendikten ve kerametlerini gördükten sonra onlara hemen iman etmişti. Kur'an-ı Kerim'in Yasin sahibi hakkındaki açıklaması. Yasin sahibi hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. "Onlara o şehir yaranını misal getir. Hani oraya elçiler gelmişti. Biz o zaman kendilerine iki elçi göndermiştik de onları yalanlamışlardı. Biz de bir üçüncüyle bunları desteklemiştik. Biz size gönderilmiş hak elçileriyiz," demişlerdi. Onlar, "Siz bizim gibi insandan başka kimseler değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey ne vahiy ne risalet indirmemiştir. Siz ancak yalan söyler adamlarsınız," dediler. Elçiler de, "Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim üzerimize düşen vazife açıkça tebliğden başka bir şey değildir," dediler. Şehir halkı ise, "Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzlandık. Eğer vazgeçmezseniz andolsun ki sizi mutlaka taşlarız. Bizden size muhakkak acıklı bir işkence de dokunur," dediler. Elçiler de, "Sizin uğursuzluğunuz kendinizdendir. size öğüt verilirse mi uğursuzluk olur? Hayır, siz haddi aşanlar güruhusunuzdur dediler. O şehrin en ucundan koşarak bir adam, Habib geldi de, ey kavmim, uyunuz o gönderilmiş olanlara. Uyunuz sizden hiçbir ücret istemeyen o kimselere ki, onlar hidayete ermiş zatlardır dedi. Ben, beni yaradana ne diye kulluk etmeyecekmişim. Siz hepiniz ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Eğer o çok esirgiyici Allah bana bir zarar yapmak isterse, iddia ettiğiniz şeylerin hiçbiri bana fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. Şüphesiz ki ben o takdirde muhakkak apaçık bir sapıklık içindeyim demektir. Gerçek, ben Rabbinize iman ettim. İşte bunu benden duyunuz dedi. Ona gir cennete denildi. O da ne olurdu kavmim Rabbimin beni cennetle ikram edilenlerden kıldığını bilselerdi dedi. Ondan sonra onun kavminin üzerine gökten hiçbir ordu indirmedik. İndiriciler de değildik. Onların akıbeti bir tek sayhadan, Cebrail'in bağırışından başka bir şey değildi. Artık hemen sönüp gidiverdiler.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
5: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
6: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Arkadaşım, yoldaşım.

Ey garip bülbül, diyarın kandedir. Bir haber ver, gülizarın kandedir. Sen bu ilde kimseye yar olmadın. Var senin elbette yarın kandedir. Arttı günden güne feryadın senin. Ahu efkan oldu mutadın senin. Aşk içinde kimdir üstadın senin? Bu senin sabrı kararın kandedir. Bu enisin yok acep hasrettesin. Rahatı terk eyledin mihnettesin. Gece gündüz bilmeyip hayrettesin. Ya senin Leylü Nehar'ın kandedir. Ne göründü güle karşı gözüne, ne büründü baktığın cavizüne. Kimse merhem olmadı hiç razına. Bilmediler Şehsuvar'ın kandedir. Gökte uçarken seni indirdiler. Çağır unsur bentlerine vurdular. Nur iken adın niyazi verdiler. Şol ezelki itibarın

Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Okudukça. Eser Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Hayırlı akşamlar değerli kitap dostları. Son bölümümüzde şanlı ve kanlı, hüzünlü ama zaferli Muhte destanını okuduk. Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip ve Abdullah bin Revaha İslam'ın unutulmaz kahramanları arasına girerek şehadete uçtular. Ve şimdi bu bölümde sıra Büyük Fetih'e hazırlanmakta. 44. bölüm. Büyük Fetih. Mekkelilerle anlaşma şartlarından biri de Arap kabilelerinin Allah'ın Resulü ile Kureyş'ten hangisini dilerse seçmekte ve ona yakınlık göstermekte serbest olduğuydu. Böylece Beni Bekr kabilesi Kureyş'i Huza'da Allah'ın Resulü'nü seçmişti. Biri Kureyş'in, öbürü de Allah Resulü'nün ahd ve himayesi altında. Vaktiyle bu iki kabile arasında çok kan dökülmüştü, birbirlerine düşmandılar. İslamiyet'ten sonra düşmanlıktan biraz el çekmiş bulunuyorlar. Hudeybiye anlaşması oldu, zaman geçti, bunlar yine birbirlerine yan bakmaya başladılar. Bir gün Bekroğullarından 3-5 kişi Huza oğullarına geceleyin bir baskın yaptı, bir esir aldılar. Huzalılar çığlık sesinden uyandı, baskıncıların ardına düştü, onları yakaladılar. Hasımlarıyla vuruşa vuruşa Mekke'nin haremine kadar indiler. Kureyş kendilerine bağlı Bekroğullarını korudu, onlara silah verdi ve yardım etti. Huza oğullarından Amir bin Salim 40 atlıyla Medine'ye geldi ve Allah'ın Resulü'nün huzuruna çıkıp arz etti. İşte bize yaptıkları, ahitlerini çiğnediler. Allah'ın Resulü sonsuz tebessümleri dudaklarında, peki dediler, nusret sizindir, hiç kimseye hiçbir şey açmayın. Ve muratlarını bildirmeden harp hazırlığı emrini verdiler. Kureyş yaptığına pişman, kainatın efendisine Ebu Sufyan'ı gönderdi. Ahdimizi yenileyelim, sulh müddetini uzatalım. Ebu Sufyan hiç yüz bulamadan geldiği gibi dönüp gitti. Harıl harıl hazırlık ama nereye, kime karşı meçhul. Kimsenin gayeden haberi yok. Müslüman hatip Mekkelilere bir mektup yazdı. Ey Kureyşliler, Allah'ın Resulü üzerinize sel gibi askerle gelmek üzere. Yalnız bile gelse Allah ona yardım eder. Başınızın çaresine bakın. Allah'ın Resulü Ali, Sübeyr ve Miktat Hazretlerini davet ettiler. Atlarınızı atlayın, son sürat yol alın. Hah Ravzası denilen yerde Mekke'ye giden bir kadın bulacaksınız. Kadının üzerinde gizli bir mektup var. Onu alıp bana getirin. Son sürat gittiler, kadını buldular. Mektubu kadının saçları içerisinden çıkardılar. Getirip Allah'ın Resulüne takdim ettiler. Hatip çağrıldı. Ya Hatip, nasıl yazabildin bu mektubu? Ben Kureyş'in içine dışarıdan gelmiş bir insanım. Öbür muhacirler gibi değilim. Mekke'de kalan yakınlarım incitmesin diye onlara bu yardımı ettim. Dinimden döndüğüm için değil, İslam'da sabitim. Doğru söylediğine inanıyorum Hatip. Hazreti Ömer atıldı. Bırak ey Allah'ın Resulü, şu münafığın boynunu vurayım. Hayır Ömer, bu adam Bedir gazasında bulunanlardan. Allah'ın affetmeyeceğini ne biliyorsun? İslam düşmanlığından gelen şuurlu hıyanetle bir an nefse kapılmanın gafletinden doğma incelik farkını ayırt edici peygamber sözü ve peşinden tüyler ürpertici af ve merhamet tecellisi. Allah'ın Resulü emirlerindeki kabilelere haber gönderdiler. Bütün sahabiler bütün varlıklarıyla Medine'de peygamber karargahında. İbni Ümmü Mektum Hazretleri Medine'ye memur. 10 bin kişilik ordu yolda katılanlarla daha binlerce artmak üzere hareket etti. Fetih istikameti her sahabi emin olduğu halde Ebu Bekr'den başkasına bildirilmemiştir. 8. yıl Ramazan'ının ikisinde yola çıkılmıştı. Allah'ın Resulü Kudeyt dedikleri su başına varınca iftara başladılar. Sahabileri de beraber. Yolda hızla İslam ordusuna doğru gelen birkaç deve. Amcaları Hazreti Abbas ve yakınları. Kainatın efendisi Medine'yi bırakmadan onlar yola çıkmış. Artık Abbas bütün kalbi, dili ve eliyle Müslüman. Allah Resulü'nün amca oğlu ve onun kardeşi Haris oğlu Ebu Sufyan Şu Kureyş'in yeni reisi Ebu Süfyan değil, oğlu Cafer'le gelip Müslüman oldu. Arkalarından yine yeğenleri Abdullah bin Ümeyye. Allah'ın sevgilisi bunlardan evvela yüz çevirdiler. Sonra zevceleri Ümmü Seleme Hazretleri ile Hazreti Ali'nin şefaatini kabul ettiler ve İslamiyet'e yapmadıklarını bırakmayan bu adamları affettiler. Kardeşlerinin Yusuf peygambere yalvarışıyla peygamberler peygamberinden af dileyen Ebu Süfyan, İslam'a girdikten sonra hicabından ömrü boyunca başını kaldırıp Allah Resulü'nün mukaddes yüzüne bakamadı. Mekke'ye inen tepeler üzerine kondular. Gece Mekke'ye hakim noktalar tutulunca asker teftiş edildi, kol kol sancaklar dağıtıldı ve emir verildi. 10.000 noktada ateş yakılsın. Birdenbire Mekkeliler çepçevre tepeler bölgesinde rüyalarında bile görmedikleri bir donanma, bir şehrain karşısında kaldılar. Mekke'de fışkıran nur Medine'den 10.000 kandillik bir çemberle gelip nihayet Mekke'yi kuşatmıştı. Kureyş'in o ana kadar hiçbir şeyden haberi yok. Allah Resulü'nün büyük bir orduyla yola çıktığını biliyor ve belki de kendi üzerine geleceğini sanıyorlar. Ama böylesi asıl Ebu Sufyan'a, reisleri Ebu Sufyan bin Harbe daha evvel demişlerdi ki hemen yola çık ve ona bizden eman al. Ebu Sufyan henüz yola çıkmıştı ki ateşler birdenbire parlayıverdi. İleri karakollar Ebu Sufyan'ı yakalayıp huzura çıkardılar. Ya Ebu Sufyan, Allah'ın birliğini kabul edeceğin vakit hala gelmedi mi? Ebu Sufyan cevabını başka bir istikamete yöneltti. Anam ve atam sana feda olsun. Ne güzel, ne halim, ne kerimsin. Ya Ebu Sufyan, benim Allah'ın Resulü olduğumu kabul edeceğin vakit hala gelmedi mi? Ebu Sufyan gözlerini dikemediği mutlak istikamet üzerinde durmaya mecbur oldu. Kalbimde bu manalardan izler var. Fakat hala evet diyemiyor. Ömer, Ebu Sufyan'ın boynunu vurmak için izin isterken Abbas atıldı. Ya Ebu Sufyan, şehadet getir. Ve dili altında binbir mana kaydıran Ebu Sufyan nihayet hepsini sildi ve şehadet getirdi. Tamam, artık o ne olursa olsun ve o güne kadar ne yapmış bulunursa bulunsun, ismi Allah'ın rızası kaydıyla anılacak sahabilerdendir. Sabahleyin Mekke'ye iniş başlarken insanlığın tacı Hazreti Abbas'a emrettiler. Ebu Sufyan'ı askerin geçeceği yola nezaretli bir yerde durdur, seyretsin. Bölük bölük, kol kol, dalga dalga geçen ve her neferi alnında bir meşale taşıyan İslam ordusu. Asiller çevresi Kureyş'in sultanı, ihtişam zevkine düşkün büyüğü Ebu Sufyan bu manzaraya hayran gözlerle bakıyor ve yanındaki Abbas'a soruyor. Bunlar ne kabilesi? Gıfar oğulları. Gıfar'ın benimle alışverişleri ne? Arkasından başka bir topluluk. Ya bunlar? Filan. Bir muazzam kol daha. Şunlar falan, Halid bin Velid, bir ağızdan tekbir getirici 1.000 neferle geçerken Ebu Sufyan'ın hayreti, şu bizim Velid'in oğlu. Zübeyr bin Avvam için hemşirenizin oğlu öyle mi? Sırasıyla Beni Ka'b, Beni Leys, Beni Damra kabileleri vesaire. Nihayet Allah Resulü'nün önünden Ensar alayları. Ensar alaylarının başında Sa'd bin Ubade Hazretleri. At üstünde elinde bayrak Ebu Sufyan'ı gördü. Ya Ebu Sufyan, bugün büyük melhame günü. Kabe'nin hareminde bile bugün kana girmek helal. En hassas yerinden, kabile gururundan yaralanan Ebu Sufyan, Abbas'a seslendi. Ne güzel helak olunacak günmüş öyleyse bugün ya Abbas. Bütün insanlığı birleştirici, ezeli ve ebedi dava yolunda soy ve insan farkı diye bir şey kalmadığını göremeyen aristokrat hala eski duyguları içinde çırpınıyordu. Tepelerden ta Mekke etrafına kadar her tarafı kaplayan yumak yumak alaylara bakınca Ebu Sufyan, ''Ya Abbas!'' diye bağırdı. ''Kardeşinin oğlu ne büyük saltanata ermiş!'' ''Hayır ya Ebu Sufyan, bir türlü farkları ayırt edemiyorsun.'' Bu saltanat değil, nübüvvet. Ha, evet diyebildi Ebu Sufyan. Ubade oğlu Sa'd Hazretlerinin Ebu Sufyan'a söylediği sözden Ensar topluluğunun kan dökmeye niyetli olduğu hissi doğmuştu. Vaziyet hemen Allah'ın Resulüne bildirildi. Emir buyurdular. Ali, yetiş. Bayrağı Sad'ın elinden al ve Mekke'ye ilk sen gir. Ve Ebu Sufyan'a geldiler. Bugün rahmet günüdür. Allah'ın Kureyş'i aziz edeceği gün. Kainatın efendisi Üsame bin Zeyd'i develerinin arkasına bindirmişler. Yavaş yavaş Mekke'ye iniyorlar. Grup grup alaylar, kabileler, ağırlıklar ve peygamber zevceleri. Herkesin tutacağı noktalar planlı. Bütün kollar taarruz gelmedikçe kılıç çekmemek emrini almıştır. Halid bin Velid kendi kolunun başında emir aldığı noktadan Mekke'ye girince karşısında büyük bir topluluk buldu. Ağırlık merkezi bu nokta. Halid'in koluna hücum ettiler. Halid kılıca davranın emrini verdi ve müşrikleri devire devire Kabe yoluna kadar geldi. Feci, kanlı bir boğuşma başlangıcı. Fakat hemen kargaşalığın önüne geçildi. Ebu Sufyan aldığı emirle sokak sokak münadiler dolaştırdı. Evine çekilip kapısını kapayan herkese eman. Ebu Sufyan'ın evine sığınan herkese eman. Filanın falanın evine sığınanlar emniyette. Silahını bırakanlar emniyette. Peygamber amcası, büyük şehit Hamza'nın ciğerini çiğnemiş olan Hint, Ebu Sufyan'ın karısı, kocasının sakalına yapışıp Kureyşlilere haykırdı. Ey Kureyş büyükleri, ey galipler, İslam'a girmekten bahseden şu bunağı öldürün. Ebu Sufyan Hind'e cevap verdi. Sakalımı bırak ve evine gidip saklan. Müslüman olmazsan senin de boynun vurulur. Allah'ın çekilmiş kılıcı Halid, peygamberler peygamberinin huzurunda. Ya Halid, biz sana silah kullanma diye emir vermiştik. Ne oldu? Elimden geldiği kadar gayret ettim ey Allah'ın Resulü. Fakat onlar cenge başladı. Mukabele zorunda kaldım. Allah'ın takdiri hayırdır buyurdular kainatın efendisi. Tekrar münadiler bağırtıldı. Belli başlı 14 şahıstan başka her kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir. Bunlardan başka her kim evine ve filan falanın evine çekilirse emniyettedir. Bu 14 kişinin içinde babası kadar İslam düşmanı Akreme bin Ebu Cehil, Hamza'nın katili Vahşi, Ebu Sufyan'ın karısı Hint, Saffan gibi azılılardan başka İslam'ın nurundan sıyrılan birkaç şahıs, peygamber hicviyecisi iki şair ve bu hicviyeleri küfür sırtlanlarına çalgı çalarak okuyan iki şarkıcı kadın vardı. Bunların içinde İslam'a gelmişken dönenlerden olmayanlar ve küfürde ısrar etmeyenler, Allah bir ve Muhammed onun Resulü der demez öyle bir affa erecektir ki Ebu Cehil'in oğlu Akreme, Ebu Sufyan'ın karısı Hint ve cinayet ortağı Vahşi bile bağışlanacak ve imanın bağrına basılacaktır. Allah'ın sevgilisi arkalarında silahlı askerler, bir yanlarında Ebu Bekir ve öbür yanlarında Useyd bin Hudayr Mekke sokaklarından geçiyorlar. Kabe'nin önünde tekbir getirdiler. On binlerin tekbiriyle dağlar inledi. Allah en büyük dediler.
0: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Agra'da 1446 İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

Hadis usulü ve İmam Buhari'nin yöntemleri. Sevgili dinleyenler, bugün sizlere hadis-i şeriflerin toplanması ve kaydedilmesi sürecinde hadis usulü ilminin temellerinden, hadislerin tespiti ve muhafazasına gösterilen titizlikten bahsedeceğiz. Değerli dostlar, hadis usulü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen söz, fiil ve hareketlerin, haberlerin doğrusunu yanlışından ayırmak amacıyla oluşturulan kurallar ve terimleri inceleyen bir ilim dalıdır. Bu usul ihtiyaca göre oluşmaya başlamış, uygulanmış ve yavaş yavaş geliştirilmiştir. Hicri 3. asırdan itibaren yazıya dökülmeye başlayan hadis usulü ilminin temelleri, esasında sahabe döneminde sahabenin hadislerin tespitine ve muhafazasına gösterdikleri dikkate dayanmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'inin hadis rivayetlerinin aslına uygun olarak yapılabilmesi için aldıkları tedbirlerde hadis usulünün temellerini oluşturan uygulamalardır. Rivayetleri Kur'an'a ve sünnete dayandırmak, haberi nakleden raviden şahit istemek, haberi nakleden raviye yemin ettirmek, hadisi kimden aldığını sorup hadisleri kabulde seçici davranmak, hadisin rivayet silsilesini araştırmak, ravilerin doğru söyleyip söylemediklerini sorgulamak ve otoritelere güvenmek şeklinde beliren bazı uygulamalar bu tedbirler kapsamında zikredilebilir.

3. Hicri asır, hadisin altın çağı olarak kabul edilir. Hadis ilminin erken devir eserleri bu asırda yazılmıştır. 3. asırda öne çıkan en mühim eserlerse Es-Sahihayn olarak bilinen Buhari ve Müslim'in El-Camius Sahih adlı eserleri, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Nesai'nin Es-Sünen isimli çalışmalarıdır. Bunlar Kütüb-i Sitte denilen 6 ana hadis kaynağını meydana getirmiştir. Buhari kısaca El-Camius Sahih veya Sahih-i Buhari isimleriyle meşhur olan eserini 600 bin rivayet arasından seçtiği hadislerden oluşturmuştur. Buhari'nin 16 senede tasnif ettiği söylenen bu çalışmada mükerrerleriyle birlikte 7275 hadis olup tekrarsız rivayetlerin sayısı 4000, bunların içinde muttasıl rivayet edilenlerse 2602'dir. Bu eserinin Kitabül İlm bölümünde ağırlıklı olarak hadis usulünün temel konularından olan hadis öğrenim ve öğretim metotları üzerinde durmuş, bunun dışında hadis öğrencisinin ve hadis hocasının uyması gereken prensiplere, hadis öğrenmek için çıkılan yolculuklara, Hazreti Peygamber adına yalan söylemeye ve hadislerin korunması ve yazılmasına dair konulara değinmiştir. Bu konuları özgün bir yaklaşımla incelemiş, hadis rivayetleriyle oluşturduğu kurguyla delillendirmiş, hadis ilmindeki şöhretli alimlerin görüşleriyle de delillerini güçlendirmiştir.

hadis öğrenim ve öğretim metotları ve rivayet lafızları. Sünnetin İslam dininin kaynağı olması bakımından sahip olduğu büyük değer, Hazreti Peygamber'in kendisinden işitilen hadislerin başkalarına ulaştırılmasına dair emir ve tavsiyeleri, sünnetin öğrenilmesi, ezberlenmesi ve başkalarına aktarılması konusunda Müslümanları teşvik etmekteydi. Hadisçiler, hadis naklinden kaynaklı oluşabilecek hataların en aza indirgenebilmesi için yeni yöntemler geliştirmek zorunda kaldılar. Sema metodu. Buhari, hadis öğrenme ve öğretme metotları içerisinde en üstünü olan sema metodunu kullanmıştır. Sema, işitmek ve dinlemek anlamına gelen semiya fiilinin mastarıdır. Terim olarak sema, hadis hocasının hadislerini okumak, talebenin veya talebelerinde bizzat ondan işiterek hadisleri alması anlamındadır. Sema yönteminde hadisi hoca okuyup anlatmakta, öğrenci ise dinlemektedir. Ancak sema ile kıraatin eşit olduğuna dair görüşleri de yer almaktadır. Kıraat ve arz. Hadis öğrenim ve öğretim metotlarından ikincisidir. Kıraat, öğrencinin hocanın rivayet hakkına sahip olduğu hadisi onun huzurunda okuması veya okuyan birini dinlemesidir. Muhaddislerin çoğu bu yöntemi arz olarak da isimlendirir. Bu isimlendirmenin sebebi okuyanın okuduğu rivayeti hocaya arz etmesidir. İmam Buhari, kıraat ve arz metodunu hadis öğrenme ve öğretme yöntemlerinin en önemlilerinden biri olarak kabul etmektedir. Münavele ve mukatebe. Münavele, hocanın hadislerini ihtiva eden kitabını, bunlar benim filandan işittiklerimdir veya yazdıklarımdır diyerek rivayet etmesi için elden talebeye vermesidir. Mukatebe ise hadis hocasının işittiği rivayetleri veya hadislerden bazısını yakında veya uzakta olan bir kimseye yazıp göndermesidir. Buhari hadis yöntemleri içerisinde en önemlilerinden biri olarak gördüğü münaveleye eserinde yer vermiş, hangi tür münavelenin makbul olduğunu konu başlığında veya başlığın altında zikrettiği rivayetlerle ortaya koymuştur. Hadis yolculukları. Er-rihle fi talebil hadis. Hadis öğrenmek, ravi hakkında bilgi edinmek ve yerleşim bölgesindeki meşhur hadisçilerden rivayette bulunmak için yapılan yolculuklara er-rihle fi talebil hadis denir. İmam Buhari de bu çerçevede birçok seyahat yapmıştır. Önce kendi coğrafyası olan Mavera-ı-Nehr, ardından da Suriye, Mısır, Cezire, Basra, Kufe, Hicaz gibi önemli ilim merkezlerini dolaşmış, oralardaki hocalarla bilgi alışverişinde bulunmuş, çok sayıda hocadan hadis almıştır. Hıfz ve kitabet. Hadislerin korunması ve yazılması. Sözlükte ezberlemek ve muhafaza etmek anlamlarına gelen hıfz, hadis usulünde ravinin hocasından işittiği hadisleri güzelce ezberleyip muhafaza ederek, yeri geldiğinde ne eksik ne fazla olarak kendi talebelerine rivayet edebilme yeteneğine denir. Hadis usulünde hıfzla en ilgili kavram zapttır. İnsanın işittiği herhangi bir bilgiyi aradan uzun zaman geçmiş olsa bile, dilediği anda hatırlayabilecek bir şekilde iyi belleyip hıfz etme yeteneğine sahip olmasın manasına gelen zapt, rivayetinin kabulü için bir ravide bulunması gereken iki önemli sıfattan biridir. Hadisçilerin ve fıkıhçıların çoğunluğu bir ravinin rivayetlerinin delil olarak kabul edilebilmesi için o ravinin adil ve rivayet ettiklerini zabıt, yani muhafaza edebilmesini şart koşmaktadır. Ravi hadisi ezberden naklediyorsa, ezberini çok iyi yapmış olması, kitabından naklediyorsa, kitabını korumuş olması gerekmektedir. Sonuç olarak, Hicri 3. asrın başına kadar hadis usulünün kaide ve kuralları konulmuş, uygulanmış ve bunlarla ilgili terimler geliştirilmiştir. Bu usul ve kaideler, Hicri 2. asrın sonlarından itibaren, yazılı olarak derlenip toparlanmıştır. Erken dönemde hadis usulü konularına yer veren müelliflerden biri de İmam Buhari'dir.
Buhari, ravilerin adalet ve zapt sıfatını taşımasının hadis rivayetinin güvenliği açısından ehemmiyetini çok iyi bildiği için eserinde ravinin adalet ve zapt vasfını özellikle vurgulamıştır. Buhari'nin Sahih adlı eserine vefatından bir asır sonra ilgi duyulmaya başlanmış, Sahih üzerine yüzlerce çalışma yapılmıştır. Akra'da

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesine geldik. Efendim 156 ve 157. ayet-i kerimeler de o konuyla ilgili. Bugünkü konuşmamı bu ayet-i kerimeler üzerinde sohbetimi sürdürmek istiyorum. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri 155. ayet-i kerimede buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve lenebluvenneküm bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naksın minel envali vel enfusi ve semerat ve beşşirü sabirin ellezine izâ esâbetun musibetun kâlu inna lillahi ve inna ileyhi râciûn ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme ve ulaike hümül mühtedûn sadakallahul azim. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Teâlâ ve lenebluvenneküm bi şeyin minel havfi vel cu'i ve naksı minel envali vel enfusi ve semerat. Biz sizi muhakkak imtihan ederiz. Nebluve efendim imtihan etmek, efendim sınamak, denemek manasına. Efendim sonunda nunu tekidi sakıyla gelmiş. Nebluvenneküm. Bu fiilin sonunda bu nunu tekidi sakıyla gelince onun muhakkak yapılacağını, o fiilin muhakkak ve muhakkak olacağını bildiriyor. Başındaki L de fiilin kendinde değil, başına L nebluvenneküm gelmiş. Bu da mukadder olan bir yeminin cevabı olduğundan dolayıdır. Allah'a yemin olsun ki, yani tabii Cenab-ı Hakk'ın ifadesi olduğu için yemin olsun ki diyeceğiz. Yemin olsun ki muhakkak biz sizi imtihan edeceğiz, ederiz, ediyoruz. Bu muzari sigası Türkçedeki geniş zamana da tekabül eder. Şimdiki zamana da tekabül eder. İstikbale de, yani Türkçedeki gibi zamanların böyle incelikleri, teferruatı için ayrı sigalar yok Arapçada. Yani sizinle imtihan ediyoruz. Sizi her zaman imtihan ederiz. Sizi ileride imtihan da edeceğiz manasına da gelebilir. Aynı bu kullanılan kelime. Tabii Cenab-ı Hakk'ın adetullahıdır. Dünya hayatı insanlar için imtihan olduğu için tabii imtihanda da sınamak olacak, denemek olacak. Efendim elbette ve muhakkak böyle efendim insanlar İhlaslarının

imanlarının durumu belli olsun, efendim açığa çıksın diye çeşitli olaylar ile karşılaştırılarak, karşı karşıya getirilerek, maruz bırakılarak elbette denenecekler. Bir şeyin minel havfi, korkudan bir şey ile, yani tamamen korkuyla değil, efendim korkudan, açlıktan, malların, efendim canların zayiatından, eksilmesinden, meyvelerin eksilmesinden bir şeyle, böyle bir takım olaylarla sizi muhakkak ve mutlaka imtihan ederiz. Bizim adeti ilahiyemiz böyledir, şanımız böyledir. Efendim ediyoruz. Halen de tabii insanlar daima imtihanda olduğundan o anda da muhakkak bu durumlara maruz nice insan vardır. Edeceğiz ileride de efendim. Bu böyle olacak. Çünkü salihlerle salih olmayanların anlaşılması lazım. Şimdi imtihan. Nelerle imtihan? Bir şeyin minel havfi. Korkudan bir miktar bir şeyle. Bu bir şeyin minel havfi kelimelerini az bir şeyle. Yani tamamen değil. Hayat her zaman öyle geçmiyor. Zaman zaman. Yani azıcık bir şeyle. Efendim korkuyla veyahut açlıkla, korkuyla ve açlıkla ve efendim meyvelerin, canların, malların zayiata uğraması, eksilmesiyle sizi muhakkak imtihan ederiz, edeceğiz. Bu böyledir. Bazen efendim imtihan sevinçli bir olayla karşılaştırıp şükrünü ölçmek tarzında olur. Bazen üzüntü, gam, keder, elem verici, acı çektirici bir şey ile karşılaştırıp sabrını ölçmekle olur. Efendim Cenab-ı Hak yani insanları dümdüz böyle selamette, huzurlu, müreffeh yaşatmaz. Bazen böyle korkulu şeylerle imtihan eder. Vel cu'i başka neyle imtihan eder? Cu açlık demek. Efendim bu açlık nasıl olur? Kıtlık olur. Efendim rızkı, efendim kazancı, o günkü efendim nevalesi olmaz. Aç kalır efendim ve öyle imtihan olur. Ve naksın minel evval, yani mallardan bazılarının zayi olması, eksilmesi, bu nasıl olur? Efendim helak olur, Karadeniz'de gemisi batar, efendim tarlada harmanı yanar, efendim bilmem dolu mahsulü zarara uğratır. Ve enfus, canlarda eksiklik nasıl olur? Yani insanın yakını ölür, efendim veyahut efendim katlolunur, efendim şehit olur, eyvah falanca kabileden, filanca şehirden şu kadar insan efendim şehit oldu. Çanakkale Harbi'nde şu kadar insan şehit oldu, İstiklal Harbi'nde bu kadar şehit oldu, efendim Balkan Harbi'nde şu kadar, tarih kitaplarında okuyoruz. Ve semerat, yani efendim meyvelerde de bazen mahsul vermez ağaç. Zeytin ağacı mesela, bakıyorsunuz bir sene bol mahsul oluyor, bir sene bakıyorsunuz hiç mahsul olmuyor ağaçlarda. Ama ben bizim zeytin toplayışımıza çok hayret ediyorum. Efendim zeytin ağacını sopalarla vura vura düşürüyorlar zeytinlere. Tabii ince küçük filiz dallar hepsi yerlere düşüyor. Ağaç kendisini bir senede toparlayamıyor. Bir sene mahsul vermiyor, ikinci senede oluyor. Ama hurmada vesairede de olurmuş. Peygamber Efendimiz'in zamanında da görülmeyen bir şey değil. Bildiriliyorlar ki müfessirler, yani bazen bir hurma ağacında bir tane hurma olur. Hurma kocaman bir salkımdır. Yani kilolarla tutar. Efendim tam verdiği zaman çok bol olur ama bazen böyle eksiklik oluyor. Bunların hepsi imtihandır. Yani buğday ekersin tarladan, hiç doğru düzgün bir mahsul alınmaz. Efendim mısır ekersin, efendim koçan vermez, efendim elma vesaire efendim dökülür, efendim kirazlar bilmem bir rüzgar eser, olmadık ters soğuk veya kavurucu bir rüzgar, çiçekten tahrip olur, ağaçlarda meyve olmaz, o sene olmayıverir. Bunların hepsi imtihan tabii. Yani çiftçinin, efendim işçinin, efendim her insanın çeşit çeşit imtihanı. Şimdi efendim insanlar böyle korkuyla, açlıkla, efendim meyvelerin, canların, malların zayiatıyla imtihan
olunacaklar, muhakkak imtihan olunacaklar. Sonuçta ne olacak? Efendim, tabii sonuçta Cenab-ı Hak sabredenlere çok büyük ecirler verecek. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yuvefes sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Sabredenlere ancak mükafat, hadsiz hesapsız veriliyor. Ötekilere bir hesap dairesine bir rakamla 70 misli, 700 misli ama sabredenlere bi gayri hisab veriliyor. Efendim, tabii sabretmeyip de imtihanı kaybedenler de tabii edepsizliklerinin, sabırsızlıklarının, başarısızlıklarının cinsine göre muamele uğrayacaklar. Ama sabredenler kazanacak. Onun için ayet-i kerimede buyuruyor ki ve beşşir-i sabirin. Adetullah böyledir. Allah'ın adeti böyledir. Dünya hayatında olaylar böyledir. Cenab-ı Hak mümin kullarını ve bütün insanları imtihan eder. Bu çeşitli şekillerle sabredenlere çok büyük mükafatlar olduğundan ve beşşir-i sabirin sabredenleri müjdele diye efendim Allah Teala Hazretleri emrediyor. Ondan sonraki ayet-i kerime 156. ayet-i kerime bu sabredenlerin nasıl kimseler olduğunu efendim belirtiyor. O kimseler ki ellezine o sabredenler öyle kimseler ki izâ esâbetun musibetun böyle onlara elem veren, üzen bir hadise başlarına geldiği zaman bir musibet kendilerine isabet ettiği zaman o sabredenler ne derler? Kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kalu dediler demek ama yani bu Arapçanın özelliğindendir. Mazi sigasıyla kesin vuku böyle olacak olan şeyler bu sigayla anlatılır. Derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. O sabredenler bu sözü söylerler. Bu ne demek? İnna hiç şüphe yok ki bizler, yani biz Allah'ın kulları, lillah, Allah'ınız, Allah'ın kullarıyız, Allah'ın mülküyüz, malıyız, Allah'ın yaratığıyız. Evet, bizi Allah yarattı, bize hayatı Allah verdi, bize görme, işitme, konuşma, akıl, fikir, efendim güç, kuvvet, el, ayak, bütün nimetleri Cenab-ı Hak verdi. Hayatı efendim sürdürmemiz onun lütfuyla, takdiriyle, nimetleri sayesinde her şeyimiz onun. Biz inna lillah, Allah'ın kullarıyız, mülküyüz, malıyız, kölesiyiz. Yani şimdi insan kölesi olunca ne yapar? Kölesine otur, kalk, git su getir, git meyveleri topla, git şunu yıka, git efendim sobayı yak, git içeriği temizle. Her şeyi söyleyebilir. Çünkü onun emrinde. Biz de Allah'ın kullarıyız elbette. İnna lillah. Biz Allah'ınız. Şeyde Osmanlı edebiyatında, dini edebiyatında güzel bir şiirin bir iki beyti ne hatırlatıyor bana bu ayet-i kerime? Şair diyor ki vücut cudu ilahi hayat bahşi kadim. Bizim varlığımız Allah'ın vücudu kereminin bir eseri. Vücud, vücudu ilahi, hayat, şu yaşam dediğimiz olayda bahşi kadim, Cenab-ı Hakk'ın ezelden lütfettiği bir ikram. Efendim, her şeyimiz onun yani. Her şeyimiz Allah tarafından bize verilmiş. Biz de Allah tarafından yaratılmışız. Ne ilerse, efendim, eyler, la yüselu amma yef'alu yaptığından kimse kalkıp da soru sorabilecek durumda değil. Efendim, yefadullahu ma yeşa ve yahkumu ma yurid. Neyi dilerse onu yapar. Neye hükmederse kendisi hükmeder. Hüküm onundur. Mülk onundur. Efendim, kullara düşen nedir? Allah'ın hükmünü kabul etmek, takdirine rıza göstermektir. Efendim, onlar da yani sabreden kullar ne diyorlar? Allah'ın takdirine rıza gösterip biz zaten Allah'ın kullarıyız. Yani elbette nasıl isterse, ne takdir ederse onu yapar ve neylerse güzel eyler diyor ya. Mevla görelim neyler, rahmetullahi aleyh ne güzel söylemiş. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yaptığı her şeyi de güzelliğini sezebilmek büyük bir irfan derecesi. Arifler anlar her şeyin güzel olduğunu, mukadderatın her cilvesinin bir başka yönden bir başka türlü güzel olduğunu. Efendim,
Sonra bu sabırlılar ne derler? Biz Allah'ın mülküyüz, kullarıyız. Elbette nasıl isterse öyle yapacak. Ve inna ileyhi raciun. Hiç şüphe yok ki biz ona rücu edicileriz. Yani cü edeceğiz. Ne demek? Bu Fahrettin Razi, İmam Fahrettin Razi büyük müfessir, Tefsir-i Kebir'in sahibi diyor ki bu ahireti anlatıyor. Yani ahiretin var olduğunun ifadesi bu. Biz

Allah'ın kullarıyız. Ona rücu edeceğiz. Yani ahiret hayatı var. Ahiret hayatı var ne demek? Çok büyük müjde. Ahiret hayatı var demek, insan yok olmuyor demek, insan Cenab-ı Hakk'a kavuşacak demek ve beşirel müminin ne mutlu efendim, mümin olarak Cenab-ı Hakk'a böyle sevdiği kul olarak kavuşmak ne kadar güzel bir şey efendim. Ve ahirette hele hele dünya imtihanını başaranlara cennat-ı aliyat var, yani nice nice cennetler var. Cennette köşkler ve gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kimsenin hayal bile edemediği, tasavvur bile etmekten çok daha yüce, çok daha fazla nimetler var. Biz ona döneceğiz tabii. Yani orada elem yok mümin için. Ebedi saadet var. Saadeti ebediye var. Dünyadaki bunlar imtihandır. Ona döneceğiz, orada rahat edeceğiz. Sabrettiğimiz için orada Cenab-ı Hak mükafatlandıracak. Yani burada bu söz çok güzel bir söz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın mülküyüz. Allah'ınız. Biz ona döneceğiz. Çok derin anlamlar taşıyan çok güzel bir söz. Kadere rıza ve teslim olmak var. Allah'ın hükmüne itiraz etmemek, edebini muhafaza etmek var. Efendim, olayları efendim sabırla karşılamak var ve sarsılmamak. Efendim, sarsılmamak deyince de rahmetli Hacı Bayram İmamı Zekai hocamız aklıma geldi. Zekai layyete zelzel, sarsılmaz soyadı, layyete zelzel, sarsılmaz. Evet, mümin Zekai hocamız gibi Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin, sarsılmaz. Olayların karşısında bilir ki Allah'tan geliyor, bilir ki imtihandır. Bilir ki efendim sabrederse mükafatı vardır. Bilir ki ahirette elem keder yoktur. Hepsi bu dünya hayatında. Bu dünya hayatında böyle olacak olduktan sonra insan bunu tabii karşılar. Yani hastaneye giden bir insan doktora iğne yapma der mi? Biliyor ki hastanede iğne olacak. Ben ilacı içmeyeyim der mi? Biliyor ki hastalığını geçmesi için acı da olsa ilacı içecek. Ameliyat etmeyin beni der mi? Demez. Çünkü iyi olmak için razı olarak gitti hastaneye. İşte o sabredenler ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah'ın kullarıyız olabilir ki bunlar dünya hayatın cilvesidir, kaderin cilvesidir, Rabbimizin takdiridir. Biz ona döneceğiz. Efendim ahiret var, ahirette mükafat var, elem keder yok. Artık her şey ahiret hayatı olması büyük müjde. Böyle derler. Bu sözü demek çok mühim bir sözdür. Bununla ilgili işte buna istirca deniliyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun demek musibetin karşısında. Arapçada buna istirca derler. Yani raciun kelimesiyle ilgili olarak isimlendirilmiş. İnna ileyhi raciun oradan dirca Cenab-ı Hakk'a dönmeyi ifade ediyor. Döneceğini düşünüyor, sabrediyor. Cenneti düşünüyor, sabrediyor. Mükafatı düşünüyor, sabrediyor. Efendim Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı Hakk'ın kullarını imtihana hakkı uluhiyetinin şanı olduğunu biliyor. Olgun karşılıyor. Bu bununla ilgili çok efendim sevaplı olduğuna dair hadis-i şerifler var. Efendim onlardan bir tanesini anlatmak istiyorum. Ebi Sinan diyor ki efendim defentü ibnen li, bir çocuğum vefat etti, onu mezara gömdüm. Ve inni defil kabri, efendim daha kabirden çıkmamıştım, çocuğu gömdüm, kabrin içindeydim o esnada. İz ehaze biyedi Ebu Talha el Havlani, yani el Havlani. Ebu Talha el Havlani elini tutmuş bu çocuğu ölen, Ebu Sinan'ın çocuğunu gömmek için mezara girmiş olan. Ve ahreceni, beni mezardan çıkarttı ve kaleli ve bana dedi ki ela übeşşirüke, sana ben bir müjde vereyim mi? Çocuğu ölene müjde vereyim mi diyor. Kultu bela, evet tabii ver dedim diyor. O da müjde olarak demiş ki haddeseni Dahhak ibni Abdurrahman ibni Azib an Ebi Musa kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Filanca raviden duydum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Ya melekel mevt. Kale Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki ya melekel mevt. Ey meleki, ölüm meleği, ey Azrail. Kabatte velede abdi, kulumun oğlunu mu yavrusu?

ruhunu kabzettin, öldürdün, canını aldın. Kabatta kurrete aynihi, yüzünün şenliğini mi aldın? Semerete fuadihi, gönlünün meyvasını mı aldın? Kale leham. Melekül mevte, evet ya Rabbi, emrin üzere öyle yaptım. Kale femaz, kale ne dedi? Kale hamideke vesterca'a, hamd etti ya Rabbi sana, yani istifini bozmadı, sana karşı kulluğunda bir edepsizliğe sapmadı, itirazda geçmedi, efendim yine hamd etti. Vesterca'a, biliyorsunuz her halde Allah'a hamd edilir. Yani musibetli, üzüntülü halde de Allah'a hamd edilir. Sevinçli halde Allah'a şükredilir. Yani Allah bir yerden bir ikram geldi, gönderdi, aldın. Çok şükür ya Rabbi der. Ama elhamdülillah ala külli hal. Yani her halde Allah'a hamd edilir. İşte bunun da çocuğu ölmüş. Yani hamd Allah'ındır diyor. Alemlerin Rabbine aittir hamd diyor. Hamd diyor. Yani bu şükürden hamdin biraz farklı tarafı var. Evet, inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi, hamd etti. Kale übnu lehu beyten fil cenne, onun için cennette bir köşk bina edin ve semmuhu beytel hamd, hamd evi adını verin diye emrediyor Allah Teala Hazretleri meleklere. Tabi müjde, yani demiş oluyor ki, teselli etmiş oluyor çocuğu ölen Ebu Sinan'ı. Sen de böyle inna lillahi ve inna ileyhi raciun dersen, sabredersen Allah da sana cennette bir köşk bina edecek diye müjde oluyor. Şimdi işte böyle bu sabredenler ki kendilerine bir musibet geldiği zaman inna lillah ve inna ileyhi raciun derler, istirca ederler. Artık bunu öğrendiniz. Siz de başınıza üzücü olaylar gelirse hayatın akışı içinde kaderin cilvesi olarak, imtihan olarak bu sözü söyleyeceksiniz. Bu teslimiyeti göstereceksiniz. Bu rıza makamını kazanacaksınız. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim. İşte onlara, onların üzerine Rablarından salavat vardır ve rahmet vardır. Yani Allah'ın salavatı ve rahmeti onların üzerine olacaktır demek. Ve ulaike humul muhtedun. Ve işte onlar asıl hidayet üzere olanların, dost doğru gidenlerin, tam böyle sağlam yolda, eğri büğrü yolda değil, tam yolda gidenlerin ta kendileridir diye met ediyor 157. ayet-i kerimede. Şimdi onlara Allah'ın salavatı vardır. Onların üzerine Allah'ın salavatı vardır. Salatları vardır ve rahmeti vardır. Salavat ne demek? Salavat efendim İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre, efendim ondan rivayet edildiğine göre, ey mağfiretüm min Rabbihim, yani Rablarından mağfiret demektir bu. Salavat vardır onların üzerine. Ne demek? Salavat, bütün günahlarının affolunması manasında bir geniş mağfiret demek oluyor. İnnemâ cumi'as salavat, yani niye salat denmedi de salaten ve rahmeten denmedi de ulaike aleyhim salatun min rabbim ve rahmetun denmedi de salavat çoğul geldi. Bu ne demek? Yani mağfiretten sonra mağfiret, peş peşe mağfiret, tekrar tekrar mağfiret, yani tamamen mağfiret. Onun için çoğul geldi. Tabi bu salat kelimesi teveccüh kökünden geliyor, yani yönelme. Cenab-ı Hakk'ın teveccühü oluyor. Teveccühü de mağfiret şeklinde, günahların affedilmesi şeklinde tecelli ediyor. Efendim şeyde de, İbn-i Kesir'de de efendim salavatun min Rabbihim'den maksat senaun minallahi aleyhim diye tevcih eylemiş, böyle izah eylemiş. Yani Cenab-ı Hak onlara aferin, ne kadar güzel kulum efendim, imtihanı başardı, ne güzel bir tavır takındı, ne güzel söz söyledi manasına sena vardır. Sena manasına efendim şey yapmış. Said İbni Cübeyr'in tevcihine göre de, tefsirine göre de ey emenetüm minel azab, yani azaptan emniyette olmak, azaba uğramamak vardır. Yani günahların affolması gibi bir mana oluyor gene. Ve rahmetün, ve Cenab-ı Hakk'ın rahmeti onlara, Allah onlara mağfiretini ve rahmetini ihsan edecek. Tabii rahmetine erdirdi mi, bir kulun Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ermesi ne demek? Ahirette, dünyada, ahirette efendim gözlerin görmediği efendim nice nice nimetlere, nice nice lütuflara erecek demektir o. Efendim ve ulaike humul muhtedun, işte asıl efendim hidayete, hidayet üzere bulunan

onlar da onlardır. Yani doğru hareket tarzı budur. Aksi sırat-ı müstakimden, hidayet yolundan aykırı davranış olurdu. Böyle davranmasalardı, böyle düşünmeselerdi, böyle sözler, dualar etmeselerdi Cenab-ı Hakk'a yanlış olurdu. İşte hidayet üzere olanlar bunlardır diye Cenab-ı Hak onların tavrının güzel olduğunu beyan buyuruyor. Allah-u Teala Hazretlerinden dileriz ki cümlemize Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri hem dünyada hem ahirette hayırlar versin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabenden. Hem dünyada hayırlar isteriz hem ahirette. Çünkü sahabeden bazıları şey istemişler. Yani ya Rabbi ne vereceksen bela, musibet, üzüntü, elem, keder bana dünyada ver, ahirette rahat edeyim. Öyle değil. Yani böyle diyenlerin doğru bir seçim yapmadıklarını, doğru söylemediklerini çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin çok engin olduğunu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Dünyada da iyilik ise verir. Eksilmez hazinesinden. Ahirette de iyilik ise onu da verir. Kul, Allah'ın kulu olduğuna göre, her şeyi ondan olduğuna göre, dua etmekte ibadet olduğuna göre ve Cenab-ı Hakk'ın da hazineleri sonsuz olduğuna göre, dua edilmesini sevdiğine göre, üd'ûnü estecib leküm, bana dua edin ben duanıza icabet edeceğim, istediğinizi vereceğim diye de vaat buyurduğuna göre, vaadinden de hulfü olmadığına göre elbette hem dünyada hem ahirette iyilik isteriz, isteyeceğiz ve isteyiniz hem kendinize hem yakınlarınıza, sevdiklerinize hem dünya hem ahiret iyiliklerini isteyiniz. Ama kaderin cilvesi olarak başınıza da üzücü bir şey gelebilir. Elbette gelecek. Çünkü ölüm var. Ölümsüz değil hayat. Ölüm acı bir şeydir. Çocuğu ölse işte kalbinden bir parça kopmuş gibi olur. İşi bozulsa, zarar etse, efendim hastalansa bunların hepsi zor şeyler. Ama zorluklara göğüs germek müminliğin, mertliğin şanıdır. Efendim halidir. Mümin böyle merdane hareket eder. Efendim sağlam durur. Cenab-ı Hak'tan afiyet isteyin, isteyelim, temeliyiz ama musibet gelince de sabretmeliyiz. Sabredenlere çünkü efendim Cenab-ı Hakk'ın mağfiret arkasından mağfiret, peş peşe mağfireti vardır ve rahmeti vardır. Rahmeti Rahman'a erecekler, mağfiretine mazhar olacaklar. Dünya ve ahiretleri mamur olacak, ahirette cennetiyle, cemaliyle müşerref olacaklar. Hidayet üzere olmak ne güzel. Sabrı öğrenin. Sabrı hem kendiniz öğrenin hem de çoluk çocuğunuza sabır denilen şeyi öğretmek için düşünün, taşının bu sabrı nasıl öğretiriz diye. Şimdi çocuğu mesela sabah namazına getireceksiniz. Evladım hadi canım kalk bak ezan okunuyor sabah namazına gidelim sevap kazanalım. Çocuk kalkamıyor. Kalksa uykusuzluğa dayanamıyor. Gözlerini ovuşturuyor. Kenara yığılıyor. Tekrar yatıyor. Neden? Uykuya sabrı öğrenememiş. Ama eğer sen onu küçükten yetiştirirsen, hani rahmetli halamızın Medine'de gelsin hep anlatırım, bazılarımda teheccüd ezanı okunurken gitmiş bebeği beşikte uyandırmış, hala da sormuş diye demiş, niye uyandırıyorsun çocukcağız? Ezan okunuyor, teheccüd ezanı. Demiş, yani çocuk altında bez var, daha küçük beşikte, yani ne olacak yani? Olsun demiş kocam, bu vakitte uyandırmayı istiyor. Peki kocası niye o vakitte uyandırıyor bebeği? Çocuk o saatte uyanmaya alıştı mı vücut ona göre artık zorlanmaz. Teheccüde kalkmakta zorlanmaz. Şimdi kendi kendinize sorun. Teheccüde kalkabiliyor musunuz uykunuzu bölüp? Uykusuzluğa sabredebiliyor musunuz? Efendim veyahut daha başka efendim namaza, niyaza, devama veyahut Allah yolunda bir meşakkatli durum olduğu zaman sabredebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Edemiyorsanız demek ki sabır tarafı eğitimi eksik olmuş. Bunu düşünerek çoluk çocuğumuzu açlığa karşı, susuzluğa karşı, yorgunluğa karşı, uykusuzluğa karşı alıştırarak biraz onu da efendim öğretmeliyiz. Yani çikolata almayı öğretip oyuncaklarla odaları doldurup gönlünü şen etmeyi öğrendiğimiz gibi sabretmeyi de öğrenmeliyiz. Şimdi burada bizim kardeşlerimize ben söyledim. Allah razı olsun. Onlar da çalışmaları ilerlettiler. Bir izci takımı kuruyoruz burada. Efendim kurdular. Açılışını yaptılar. Ama yani biraz dağda bayırda yürümeyi, asta üste efendim muameleyi öğrensin. İntizamı, düzeni öğrensin. Çalışmayı öğrensin. Yardımı öğrensin diye efendim böyle bir şeye girdik.

0: meşakkate alışmak efendim İslam'da bir eğitim, işte bunun öğretilmesi lazım ve bu okuduğumuz ayetlerde bunlara işaret var. Onun için siz de çocuklarınızı şükre de alıştırın, sabra da alıştırın. Efendim nimetler verdiğin zaman şükretsin, teşekkür etsin, memnun olsun, sevinsin, yüzü gülsün. Ama yorucu, üzücü, sıkıntılı, acı ve elem verici bir şey olduğu zaman da sabretsin. Allah-u Teala Hazretleri çocuklarımızı güzel yetiştirmeyi nasip etsin, güzel günlerini görmemizi nasip etsin. Onlarla bizleri, sevdiklerimizi cennetiyle, cemaliyle bir şeref eylesin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve
1: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler. Akra.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: Ankara Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
2: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir.''

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyicilerimiz, tarih asırlar boyunca ümmeti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'in ezberlenip ezberletilmesine, uzak yakın ona dair ne varsa ders olarak okutulmasına olan büyük ilgisini, hiçbir ümmet için bugüne kadar kaydetmemiş ve kıyamete kadar da etmeyecektir. Çünkü Allah-u Teala şöyle bildirmektedir. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Mekke fethedilip insanlar topluca İslam'a gelene ve değişik Arap kabileleri Allah Resulüne heyetler gönderip İslam'a girmek istediklerini bildirene kadar Kur'an'ın büyük bir bölümü tek vecih üzere, yani Kureyş lügati ile indiriliyordu. Cenab-ı Hak Kureyş lügatine uyum sağlayamayanlar için, yani anlayamayanlar için sahabilerin kendi lügatleriyle de okumalarına izin verdi. Nebisinin diliyle bunu şu mübarek cümleye bildirdi. Bu Kur'an 7 harf üzerine indirildi. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onu okuyunuz. Ebu Cafer et-Tahavi Şerhu Muşukil Asar adlı kitabında konuyla alakalı şunları kaydeder. İnsanlar kendi lügatleri dışında Kur'an'ı anlamaktan aciz olduklarından onlara 7 vecih konusunda müsamaha gösterilmişti. Böylece manaları aynı kalmak şartıyla farklı lafızlarla okumalarına müsaade edilmişti. Bu durum onlar içerisinden yazı yazmayı bilenlerin çoğalması ve lügatleri Hazreti Peygamber'in lisanına dönüp Kur'an'ın lafızlarını Hazreti Peygamber'e indirildiği haliyle ezberlemeye muktedir olmalarına kadar devam etti. İmam Şafii de İhtilaful Hadis adlı kitabında der ki, sahabelerden bir kısmı Peygamber Efendimizin huzurunda manalarında farklılık olmadığı halde Kur'an lafızlarından bir kısmını farklı okumuşlardır. Peygamber Efendimiz de onlara müdahale etmemiş ve şöyle buyurmuştur. Aynen böyle. Kur'an 7 vecih üzere indirildi. Size ondan kolay geleni okuyun. Yahya bin Said el-Kattan, İmam Şafii'den daha evvel bu konuya değinmiş ve şöyle demiştir efendim. Kur'an hadisten daha yücedir. Onu bile 7 vecih üzere okumana izin verilmiştir. Kur'an'ın 7 harf üzere indirilmesinden murat, aynı lügatten bile olsa Kur'an-ı Kerim'in manasını eş anlamlı farklı lafızlarla ifade etmektir. İbn Abdilber, 7 vecihten maksadın bu olduğuna dikkat çektikten sonra, eserlerinde ilim ehlinin çoğundan 7 harften muradın bu olduğunu nakletmiştir.

Yine İbn Hacer el Aksalani, İbn Kuteybe'nin Müşkilül Kur'an isimli eserindeki şu cümlelerini nakleder. Allah Teala'nın kolay kıldığı işlerden birisi de bütün kavimlerin kendi lügatleriyle Kur'an'ı okumalarına izin vermesidir. Şayet her fırka çocukluk, gençlik, olgunluk çağlarından beri alıştığı lügatini bırakıp farklı lügatle okumaya mecbur edilselerdi, bu onlara son derece zor gelecekti. Bundan dolayı Allah Teala onlara ihsanda bulunup kolaylık nasip etti. İbn Hacer'in bu konuda dikkat çekici bir görüşü daha vardır. Kıraatteki bu istenilen vecihle okuyabilme serbestliği tamamen kişinin arzusuna bırakılmamıştır. Yani dileyen Kur'an-ı Kerim'deki bir kelimeyi kendi lügatinde eş anlamlı olarak bulduğu herhangi bir kelime ile değiştirme hakkına sahip değildir. Bilakis o veçin Peygamber Efendimiz'den işitilmiş olmasına riayet edilmelidir demektedir. Peygamber Efendimiz Kur'an ilimlerine ve bilhassa kıraat ilmine büyük bir değer vermiş, bir hadisi şerifte ümmetine şöyle seslenmiştir. Çocuklarınıza şu üç şeyi öğretiniz. Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt'in sevgisi ve Kur'an kıraati. Sevgili dinleyenlerimiz, dünyada bin kere okunduktan sonra bin birinci kere okunmaya iştiyak duyulan Kur'an'dan başka bir kitap yoktur. Nitekim bir sahabi, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan" buyurdu. Sahabi, "Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir?" diye sorunca, Efendimiz şu cevabı verdi. "Kur'an'ı sonuna kadar okur, bitirdikçe yeniden başlar." O yüzden günlük olarak Kur'an okuyan ve ondan bazı sureleri ezberleyen kimsenin günahları dökülür.

erişmekte, sevapları çoğalmakta ve inşallah makamı yükselmektedir. Bir başka hadisi şerifte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı oku da yüksel. Okuduğun nispette cennet basamaklarından yukarı çık. Dünyada teenniyle okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin son noktasıdır. Ne kadar okursan o kadar yükselirsin. Taberani'nin naklettiği başka bir hadisi şerifte ise Allah katında Kur'an'dan daha üstün şefaatçi yoktur. Ne peygamber, ne melek ve ne de başkaları buyurulmaktadır. Rivayete göre güzel sesiyle tanınan Ensardan Üseyd İbni Hudayr, geceleyin hurma harmanındayken Bakara suresini okuyordu. Hemen yakınında da atı bağlıydı. Birdenbire at şahlandı. Bunun üzerine o da okumayı bıraktı. Tam o sırada at da sakinleşti. Üseyd her okumaya başlayınca at şahlanıyordu. Oğlu Yahya ata yakındı ve ona bir zarar vermesin diye uzaklaştırmak için yanına gitti. Bir ara başını göğe kaldırınca bir de ne görsün? Gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde kandilimsi nesneler var. Sabah olunca koşup gördüklerini Resulullah Efendimiz'e anlattı. Hazreti Peygamber, o gördüklerin neydi biliyor musun diye sordu. Hayır cevabı üzerine şöyle buyurdu. Onlar meleklerdi. Senin sesine gelmişlerdi. Sen okumaya devam etseydin seni sabaha kadar dinleyeceklerdi. Öyle ki sabahleyin herkes onları seyredebilecekti. Çünkü gizlenmeyeceklerdi. Müslümanlardan pek çok kimseler bu güzel hadislerin müjdelerine nail olmak için kendilerini Kur'an ilimlerine adamışlar. Kıraat imamları ise ömürlerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişlerdir. Ömrünü Kur'an yolunda vakfeden güzel insanlardan biri de kıraat ekolü, özellikle Kuzey Afrika, Fas ve Cezayir'de devam eden Nafi bin Abdurrahman Hazretleridir. Dilerseniz bugün Nafi kıraatiyle okunan bir Kur'an tilavetini Ömer el-Kazabri'den dinleyelim. Ardından İmam-ı Nafi'nin kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Nafi kıraatiyle okunan Kur'an tilavetini Faslı Hafız Ömer el-Kazabri'den dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat imamlarının önde gelen isimlerinden olan Nafi bin Abdurrahman'ın asıl adı Ebu Abdurrahman Nafi bin Abdurrahman bin Ebu Nuaym el-Leysi el-Medeni'dir. 7 kıraat imamından olmakla birlikte daha çok Medine'nin imamı olarak bilinmektedir. Kendisi Tebe'yi tabiindendir ve aslen İsfahanlıdır. Kaynaklar takriben miladi 689 yılında doğduğunu ve 785 tarihinde Medine'de vefat ettiğini yazmaktadır. İmam-ı Nafi Medineli tabiinden 70 zevattan ders aldı ve kıraat ilmini orada öğrendi. Bu öğrendiklerini yine Medine'de 70 sene talebelerine öğretti. İmam-ı Nesai ve Yahya bin Muin, İmam Nafi'nin hadiste de güvenilir olduğunu söylemiştir. Ravilerden Esma ise, o kıraat ve fıkıh alimlerinden olup, abidlerdendi buyurmuştur. Nafi bin Abdurrahman, kıraati Ebu Cafer Yezid bin El-Kaka, Ebu Davud Abdurrahman bin Hürmüz el-Areç, Şeybe bin Nesah, Ebu Abdullah Müslim bin Cündeb el-Huzeli ve Ebu Ravz Yezid bin Ruman'dan öğrendi. Bunlarsa Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Abdullah bin İyaş bin Ebi Rabia'dan öğrendiler. Bu üç kişi de kıraat ilmini Übey bin Kab'dan almışlardır. O da peygamberimizden öğrenmiştir. Dolayısıyla İmam Nafi'nin kıraat ilmindeki zinciri bu şekilde Efendimiz'e ulaşmaktadır. Nafi bin Abdurrahman'ın kendilerinden kıraat okuduğum kimselerden bir okuyuş üzerinde iki kişinin ittifak etmesi durumunda o kıraati aldım. İhtilaf edildiğinde ise terk ettim. Sözü çok meşhurdur. Bu duruma göre o aslında çok sayıda kıraat rivayeti ve bilgisi almışken bunlardan sadece bir kısmını kendi okuyuşu olarak tescil etmiş ve talebelerine öyle aktarmıştır. Medine gibi bir ilim merkezinde bulunmuş olması da çok fazla sayıda kıraat rivayetine ulaşması noktasında ona yardımcı olmuştur. Efendim, İmam Nafi'nin kıraati günümüze meşhur talebeleri Kalun ve Verş tarafından intikal etmiştir. Asıl adı Ebu Musa İsa bin Mina bin Verdan Ezzüreki el-Medeni olan Kalun, 737 yılında Medine'de doğmuş ve 835 yılında yine Medine'de vefat etmiştir. Rivayetlere göre Kalun, köle olarak Arabistan'a getirilen Rum bir aileden

gelmektedir. İmam Nafi'nin üvey oğlu olduğu bilinmektedir. Kalun kelimesi Rumca güzel demek olduğundan Nafi bin Abdurrahman ona güzel okuyuşu sebebiyle bu lakabı vermiştir. 20 yılı aşkın bir süre hocasının kıraat derslerine iştirak etmiş ve ondan defalarca Kur'an'ı hatmetmiştir. Kendisinden de çok sayıda kişi kıraat okumuştur. Nafi bin Abdurrahman'ın ikinci ravisi ise Osman bin Said bin Abdullah bin Amr olup Verş lakabıyla meşhur olmuştur. Verş, aslen Endülüs, Kayrevanlı bir ailenin çocuğu olarak Mısır'ın Kıft denilen şehrinde doğdu. Kıraat öğrenmek üzere Medine'ye İmam Nafi'nin yanına gitti ve kıraat ilmini öğrenerek defalarca hatim yaptı. Hareketlerinin çabuk olması sebebiyle hocası onu güvercine benzeyen bir kuş olan Verşan lakabıyla çağırmaya başladı. Bu isim daha sonra Verş şeklinde kısa söylenmiştir. Verş eğitimini tamamlayınca Mısır'a döndü ve burada uzun yıllar kıraat okuttu. Sesinin güzelliği ve okuyuşunun tatlılığı dinleyeni hiç usandırmayan türdendi. Nafi kıraatinin ravisi Memun hilafeti yıllarında Mısır'da vefat etti. Talebeleri Kalun ve Verş dışında Medinelilerden 20'ye yakın kişi okuduğunu dinleterek veya kendisinden dinleyerek İmam Nafi'den kıraat rivayet etmiştir. İmam Malik de Nafi bin Abdurrahman'ın talebeleri arasındadır. Bu vesileyle Maliki mezhebinin çoğunlukla olduğu Kuzey Afrika Müslümanları arasında Nafi kıraati oldukça yaygındır.

Sevgili dinleyenlerimiz, İmam Nafi esmer, güzel yüzlü, güzel ahlaklı, yeri gelince mizaha meyleden, hoş sohbet bir zattı. Konuşurken ağzından mis kokusu gelirdi. Bir gün sohbetine devam edenlerden biri dayanamamış, kendisine "Ey Ebu Rüveym, her gün ilim öğretmek için oturduğunda misk mi sürünürsün?" diye sormuştur. Ravilerden Kalun der ki, Nafi bin Abdurrahman ahlak bakımından halkın en iyisi, kıraat bakımından en güzeliydi. Dünyaya düşkün olmayıp çok cömertti. 70 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde namaz kıldı, vefat edeceği zaman çocukları bize vasiyette bulunun diye çok yalvardılar. O da Allah Teala'dan korkun, şiddetli ve acı azaplar için takvayı kendinize kalkan edinin, birbirinizin arasını bulmayı, iyi geçinmeyi, farzı ayn biliniz. Allah Teala'ya ve Resulüne itaatten bir nefes ayrılmayın, eğer müminseniz diyerek Kur'an'a olan bağlılığını son nefesinde de gözlerine sermiştir. Bu güzel vasiyeti bizler de hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte deyin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidiş.

Tasavvuf neden kıymetli? Çünkü insanlar ahiret kardeşi oluyor. Dünyevi menfaati üzerine değil, ahiret sevabı üzerine samimi, hasbi, Allah rızasına dayalı efendim bir kardeşlik meydana geliyor. İhvan oluyor, kardeş oluyor. Efendim fedakarlık yapıyor. Yani büyük bir nimettir insanın içine katıldığı bir muhabbetli efendim arkadaş topluluğu olması. Hatta bir tane bile oturup kalkıp konuşabileceği, samimi derdini açabileceği, dertleşeceği bir kardeşin olması çok önemlidir. Hem dünyevi bakımdan önemlidir, hem uhrevi bakımdan önemlidir. Hem ruh sağlığı bakımından önemlidir. Yani insan arkadaşsız olursa, toplumda bir böyle kendisine arkadaş bulamazsa yalnızlıktan bunalıma düşer. Ruh sağlığı bakımından da önemlidir. Maddi bakımdan da önemlidir. Arkadaş insanın hasta olduğu zaman yardımına koşar. Yapamadığı işlerde destek olur. Zor işlerde efendim yanına gelir. Elle gelen düğün bayram dedikleri gibi. O zaman hoş hoş güzel şeyler yapılır. Yani kıymetli bir arkadaş, samimi bir arkadaş, dindar bir arkadaş, aldatmayan bir arkadaş, iyiliksever bir arkadaş, Allah'tan korkan bir arkadaş, salih bir arkadaş çok kıymetlidir. Yani ağırlığı kadar altındır, mücevherdir, son derece kıymetlidir. Akra.

ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: İnsanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.
1: Şeyh Şami. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Dolap, niçin inilersin? Derdim vardı, inilerim. Ben Mevla'ya aşık oldum. Anın için inilerim. Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır, inilerim. Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım yoldular. Dolaba layık gördüler. Derdim vardır, inilerim. Ben bir dağın ağacıyım. Ne tatlıyım, ne acıyım. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır, inilerim. Dağdan kestiler hezenim. Bozuldu türlü düzenim. Ben bir usanmaz.

Her azam yerine kondu. Bu iniltim haktan geldi. Derdim vardır, inilerim. Suyum alçaktan çekerim, dönüp yükseğe dökerim. Görün şu ben ne çekerim. Derdim vardır,

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun gelişim düzeyine uygun oyuncaklar almak ve aynı zamanda mesela kimyasal olarak da mesela bazı oyuncaklar çocuklar için zararlı olabiliyor. O yüzden çocuk sağlığı için de yararlı, faydalı olabilecek oyuncaklar bulmak da çok kıymetli ve değerli. Özellikle mesela ben bu çok plastik tarzı oyuncakları çocuklar için çok sağlıklı olmadığını inanıyorum. Özellikle mesela tahta, ahşap, doğal malzemelerle yapılan oyuncaklar çocuklar için daha faydalı oluyor. Çünkü bizim parmak uçlarımız aslında beyindeki o yani öğrenmeyi gerçekleştiren, beyindeki öğrenme faaliyetini aktive eden, sinapsları aktive eden şeyler var parmak uçlarımızda, sinirlerimizde. Ve çocuğun ahşaba dokunmasıyla hissettiği şeyle plastiğe dokunma hissettiği şey aynı şey olmuyor. Doğal olarak aslında şu da araştırmalar gösteriyor ki plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçeceğiniz oyuncağın malzemesi bile çok kıymetli ve değerli.
2: Evet.
1: Baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şey. Hani küçükken bile hani annelerimiz, babalarımız hep söylerdi. Ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Evet. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak. Şimdi yapay her şey değildi. Yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltmamanıza sebep oluyor. Hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz hayatımızda her zaman olan şeyler aslında onların hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Sağduyunun sesi Akra.

bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

0: Bulunduğunuz ya da favoriye eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Zenginlik, kişinin malının çok olmasıyla değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Bölümümüzün konusu Kur'an tarihi genel olarak. Kur'an-ı Kerim'in korunması, yazılması, bir araya getirilip toplanması ve aynı zamanda çoğaltılması. Bu Peygamber Efendimiz'le başlayıp Hazreti Osman'a kadar uzayan bir süreçten bahsedeceğiz. Bildiğimiz gibi Peygamber Efendimiz'e indirilen vahiy sözlü bir yapıya sahip. Peygamber Efendimiz'e indirilen kelam, kelam olma özelliğini koruyor. Fakat aynı zamanda Peygamber Efendimiz tarafından koruma amaçlı metinleştiriliyordu. Peygamber Efendimiz'in görevlerinden bir tanesi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i korumaktı. Bunu da bir şekilde bilmemiz gerekiyor bizim. Onun tebliğ vazifesi yanında aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e sahip çıkmak, korumak ve daha sonraki nesiller ulaştırmak da bulunuyordu. Peygamber Efendimiz 3 şekilde Kur'an-ı Kerim'i korumaya çalışıyordu. Öncelikle inen vahiyler Cebrail tarafından Peygamber Efendimiz'in kalbine ilka ediliyor. Peygamber Efendimiz'e ezberletiliyordu. Peygamber Efendimiz'in bilinci devreye giriyor. Kendisi bunu ezberlemeye çalışıyordu. Hatta malumunuzdur, Peygamber Efendimiz Risaletin ilk günlerinde Cebrail kendisine vahiy getirirken, Kur'an'ı okurken Peygamber Efendimiz onları unutmayayım diye dilini depreştirir dururmuş. Kıyamet suresinde bunları bize anlatan ayet-i kerimeler var. İnna aleyna cem'ahu ve Kur'ane ve izâ karatnâhu fettebi'a Kur'ane. Biz sana Kur'an okuduğumuz zaman sen onun okunuşuna uy, okunuşunu takip et diye ayetlerden biliyoruz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz öncelikle Cebrail'in kendisine ilettiği ayetleri ezberliyor. Daha sonra ezberlemiş olduğu ayetleri yanında bulunan vahiy katiplerine yazdırıyor. Yazma işi bittikten sonra ilgili katiplerden bunları ezbere dinliyor. Buradaki işlem tamamlandıktan sonra bu yazılan sahifeler, yazılan metinler Müslümanlara dağıtılıyordu. Şimdi biz şunu biliyoruz genel olarak. Peygamber Efendimiz'e indirilen ayetlerin, Kur'an ayetlerinin tahtalara, deri parçalarına, kemiklere korunmak için yazdırıldığını biliyoruz tarihi rivayetlerden. Bunun yanında şunu da bilmemiz gerekiyor. Aslında çok fazla kaynakta bu bilgiye rastlayamıyoruz ama Peygamber Efendimiz'in aynı zamanda inen ayetleri sahifeler yazdırıldığını da bilmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz bu işlemi de yapıyordu. Burada uzun uzun kaynaklardan bahsetmeye gerek yok. Bunu bir detay olarak bilmemiz gerekiyor. Sadece tahtalar, kemikler, deri parçaları, kumaş parçaları yok. Aynı zamanda kağıtlar var. Yani Müslümanlar İslam'ı büyük bir heyecanla kabul ettikleri için ve Kur'an da İslam'la olan teması sağlayan temel aracı, nimetin en güçlü parçası olduğu için büyük bir heyecanla bu inen ayetler vahiy katipleri tarafından yazılıyor, kaydediliyor. Daha sonra Müslümanlar bunları alıyorlar, bunları ezberliyorlar, bunları ezberlen ayetleri namazlarında okumaya çalışıyorlar. Bu şekilde tilavet üzerinden bir korunma sağlanıyordu. Korunmanın birinci aşaması tilavettir. O günlerde Kur'an-ı Kerim'den indirilen ayetleri indiği kadar ezberleyenlere kurra deniyordu. Bu kurralar aslında salt bir ezberin yanında çok önemli bir görevi yapıyorlar. Koruyorlar o metni. Yani Kur'an'ı koruyorlar. Hafız kelimesinin anlamları içerisinde korumanın da yer aldığını bildiğimizde nasıl gerçekleştiğini korumanın anlayabiliriz. Hıfzediyorlar onu. Yani zihinde hıfzediyor. Zihinde korumak. Okuyarak korumak. Tilavet yolu korumak. Korumanın birinci ayağı bizzat ezber, hıfz ve tilavet üzerinden yapılan koruma. İkinci olarak Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz tarafından yazdırıldığından bahsetmiştik. İkinci olarak kitabet yolu. Bizzat yazarak korumak. Hepimizin bildiği gibi Mekke döneminin hemen başlarından itibaren, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri indirmeye başlarından itibaren Peygamber Efendimiz Kur'an ayetlerini yazdırıyordu sahabelerine. Ve vahiy katipleri vardı. Hatta Muhammed Hamidullah Hoca'nın tespitine göre bunlar içerisinde kadınların da olduğunu söylüyor Muhammed Hamidullah Hoca. Zeki, okuma yazmayı bilen, en azından bu işi başarabilecek insanlar Peygamber Efendimiz tarafından seçiliyor. Ve bu vahiy katipleri Kur'an'ı kitabet yoluyla korumaya çalışıyorlardı. Üçüncü bir yol da, korumanın üçüncü bir yolu da yılda bir defa Ramazan ayında Cebrail ile Peygamber Efendimiz arasında gerçekleşen arza dediğimiz karşılıklı okumalar. Bugün mukabele geleneğini başlatan ilk karşılıklı Kur'an okumaya arza diyoruz biz. Hatta Peygamber Efendimizin vefatından önceki sene bu arıza iki defa gerçekleştirildiği için artık Peygamber Efendimizin son günleri olduğuna dair Müslümanlar tarafından yorumlar da yapılmıştır. Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekiyor. Kur'an sözleriyle ve üç yolla, tilavet, kitabet ve arıza yoluyla Peygamber Efendimiz hayattayken korunmuştur, yazdırılmıştır, ezberlenmiştir, yaşanmıştır ve paylaşılmıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bize tevatür yoluyla ulaştığından bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz bu görevini de hakkıyla sonuna kadar yerine getirmiştir. Bilmemiz gereken bir nokta daha var. Peygamber Efendimiz nüzul günlerinde sahabelerine Kur'an'dan başka şeylerin yazılmasını, onlar tarafından yazılmasını yasaklamıştır. Böyle bir olay var. Peygamber Efendimiz Kur'an dışındaki sözlerin, kendisi ağzından çıkan sözlerin bir dönem yazılmasını yasaklıyor. Fakat bunun altında yatan bir takım hikmetler var. Burada Kur'an'ın korunması ön plana çıkartılıyor. Kur'an'la başka bilgiler, başka şeyler karıştırılmasın isteniyor Peygamber Efendimiz tarafından. Peygamber Efendimiz bunu bizzat gayretleriyle, çabalarıyla koruyor. Peki niçin Peygamber Efendimiz zamanında korunan bu kitap niçin toplanamıyor? Niçin bir mushaf haline getirilemiyor? Sorusu belki düşünülebilir dinleyicilerimiz tarafından. Öncelikle Kur'an'ın nüzul tarihiyle Peygamber Efendimizin risalet tarihi neredeyse birbirine eşittir. Dolayısıyla hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i oturup da iki kapak halinde bir mushaf şeklinde cem etmeye Peygamber Efendimiz fırsat bulamamış. Şöyle düşünelim. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e parça parça indirildiğinden dolayı ayetlerin tertibi çok önemli bir mevzuyu oluşturuyordu. Peygamber Efendimiz inen ayetleri Cebrail'in telkiniyle sahabelerine şu ayeti falanca surenin falanca bölümüne yerleştirin diye direktif veriyordu Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla nüzul devam ettiği sürece Kur'an'ın cem'i bir musaf şeklinde tertibi söz konusu olamazdı. Yani bu inen ayetlerin doğası ve Peygamber Efendimizin ömrü vefa etmediği için cem'e Kur'an-ı Kerim'in musaf şeklinde toplanmasını Peygamber Efendimiz gerçekleştirememişti. Evet, Peygamber Efendimiz tarafından korumak için yapılan etkinlikler bunlar.
0: Hüsnü Kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki, tasavvuf yar olup var olmamaktır. Yani tasavvuf, arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek, onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazandırmayı, hizmet etmeyi niyet edecek. Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici, bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. İslam'ın kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Akra, akra, akra.

çekir ben cevrü cefayı. Dostumun yüzün göreyim. Sermayemiz bir canıdır. Anı dahi aldı bu aşk. Ne sermaye var, ne dükkan. Pazara neye varayım? Kurulmuş dükkanı bazar. Dost içine girmiş gezer. Günahım çok, gönlüm sizer. Ben dosta çok yalvarayım. Gönlüm eydür, dost benimdir. Gözüm eydür, dost benimdir. Gönlüm eydür, göze sabret. Bir dem haberin yireyim. Hak nazar kıldığı cana, bir göz ile bakmak gerek. Ana ki hak nazar kıldı, ben anı niçe yireyim. Taptuk eydür buyunuza, bu aşk hakka irse gerek. Kamulardan ol yücedür, ben ana niçe yireyim. Ben ana niçe yireyim.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adil, ya Adil, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim, nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden. Gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber. Başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kanser sebeplerini ikiye ayırıyoruz. Hastanın kendi genetik yapısıyla alakalı etkenler, bir de dış etkenler dediğimiz çevresel etkenler olarak kabaca iki kısma ayırabiliriz. Genetik nedenler arasında örneğin bir meme kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri, gastrointestinal sistem dediğimiz sistemde kolorektal kanserler gibi pek çok kanser türleri genetik yolla ebeveynden çocuklarına ya da daha sonraki kuşaklara aktarılabiliyor. Bugün günümüzde çok ciddi gen çalışmaları yapılıyor. Burada hangi genin, hangi kromozomun kırıldığını ya da bozulduğunu veya hastalıklara maruz kaldığını ortaya koyabiliyoruz gen çalışmalarıyla. Meme kanseriyle ilgili mesela annesinde, teyzesinde meme kanseri olan kız çocuklarında meme kanseri olma insidensi normal kızlara göre biraz daha yüksek. Bu sonraki nesillere aktarım da böyle. Genetik sebeplerin içerisinde tabii kişinin genetiğiyle ilgili değişiklikler ortaya konuluyor. Geni etkileyen dış etkenler de var. Şimdi buna çevresel faktör diyoruz. Nedir mesela? Örneğin radyasyon. Tabii çok popüler çevresel etkenler arasında nükleer santralin patlamasından sonraki bir takım çalışmalar ortaya konuldu. Japonya'daki atom bombasının atılmasından sonra yaklaşık bir 100 kilometre çapta insanların etkilendiğini görüyoruz. Burada kanser oranlarının çok süratli bir şekilde arttığını görüyoruz. Yani radyasyonun kromozomları ve genleri etkileyerek direkt kanser oluşumunu tetiklediğini biliyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz,

dil beytini pak eden, bir hükümdar ile bir arifin dostu ve kandilleri söndüren rüzgarın sırrı.

Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Habbibullaha ila ibadihi yuhbibkumullah. Son derece mühim bir vazifemizi bize hatırlatıyor. Efendim ve bize kar getirecek, bizi saadete erdirecek bir tavsiye. Efendimiz buyuruyor ki Habbibullaha ila ibadihi. Allah'ı kullarına sevdirtin. Allah Celle Celaluhu Hazretlerini kullarına sevdirtin. Yani kullarda aşkullah

0: muhabbetullah, Allah sevgisi uyandıracak işler yapın. Onların gönlüne Allah sevgisini yerleştirecek işler yapın. Yerleştirin. Nasıl yerleştirirseniz Allah'ı sevdirmeyi yapın yani. Böyle yaparsanız yuhibbukumullah, Allah sizi sever. Siz kullarına Allah'ı sevdirtin ki Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak başvuracağımız çalışma yön neymiş? Öteki kullara Allah'ın sevgisini aşılamak. Kullara Allah'ı sevdirtmek. Çocuğunuza Allah'ı anlatırsınız. Allahu Teala Hazretleri kudret sahibidir, kuvvet sahibidir, her şeye kadirdir, kahhardır, cebbardır, efendim, ama lütfu çoktur, efendim, çok nimetler veriyor bize, affediyor, mağfiret ediyor, bir tevbe istiğfar ediverince nice yıllık günahları siliveriyor, bağışlayıveriyor, örtüyor, başkalarına göstermiyor, setrediyor. Böyle rahmeti geniş Rabbimiz, böyle merhameti çok Rabbimiz, böyle ikramı bol Rabbimiz diye bunları mesela anlatarak çocuklara Allah'ı sevdirmek, Allah sevgisini onların gönlüne yerleştirmek olabilir. Tabii Allahu Teala Hazretlerini kullara sevdirmenin yolları herhalde çok çok çeşitlidir. Şu anlattığım misallerden ibaret değildir. Daha nice yolları vardır. O da erbabına malum. Yalnız şu kadar söyleyelim ki Allahu Teala Hazretlerinin kulun içinde sevgisinin uyanması için yol tasavvuf yoludur. Yol tasavvuf yoludur. Tasavvufun esaslarına, zikrine, fikrine, adabına, erkanına bir kimse iyice uyarsa onun gönlünde Allah sevgisi hasıl olur.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Yeni bir Sağlık, Sıhhat, Afiyet programından bir kez daha merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Son zamanlarda birçok kişide görülmeye başlanan bel ağrısı ve boyun ağrısı çoğu kişide dayanılmaz bir hal alabiliyor. İşte bu rahatsızlığa kapılan herkes bel ağrısı nasıl geçer, boyun ağrısına ne iyi gelir diye çözüm arıyor. Biz de sizler için bu soruların cevabını bulmak istedik ve stüdyomuzda değerli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Fizyoterapist Sayın Ülke Elif Nacar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ülke Hanım.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Bizler de teşekkür ederiz. Bugün bel boyun ağrısı dedim ama öncelikle isterseniz fizyoterapist olarak sizin göreviniz nedir? Fizik tedavi uzmanından farkınız nedir? Kısaca bununla başlayalım. Sonrasında da konumuza geçelim.
2: Genel anlamıyla fizik tedavi uzmanı hekimin hastayı görüp teşhisini koyup bize yönlendirmesiyle hasta bize geliyor. Biz tedavisini uyguluyoruz. Daha çok fizik tedavi uzmanı tedaviyi de belirliyor. Bizim de belirlediğimiz kısımları var tedavinin. Bir de sağlıklı insanların hayat kalitesini artırmaya yönelik egzersizleri planlayıp uygulayabiliyoruz.
1: Evet, hepimizin ihtiyacı olan bir alan aslında. Gerçekten. Bu konuda da biraz daha duyarlı olmak lazım. Sizden öğreneceğimiz çok şeyler var.
2: İnşallah.
1: Evet, bel boyun dedik ama isterseniz öncelikle genel anlamda omurga sağlığı üzerinde duralım. Omurga nasıl bir organdır? Nedir daha doğrusu? İşlevi nedir ve niçin önemlidir vücudumuz için?
2: Omurga birkaç bölümden meydana geliyor. Boyun bölümü var, sırt bölümü, bel bölümü ve kuyruk sokumu ve devamı da var birazcık. Kemiklerden, omurlardan, yanı sıra bağlardan ve kaslardan da oluşuyor. Omurga sistemi genel olarak baş göğüs ve karnımızdaki bulunan organları taşıyor. Yani boyun omuru genel olarak başımızı taşıyor. Bunun yanı sıra sırt omurları kaburgalarla birleşerek akciğeri, kalp onların korunmasını görev yapmış oluyor. Vücut ağırlığının yoğunlaştığı gövdemizi de rahatlatarak aynı zamanda bacaklara bir kısmını ağırlığını aktarıyor ve vücudumuzu rahatlatmış oluyor. Aynı zamanda omurların içinde, omur kemiklerinin içinde omurilik dediğimiz hayat yöneme sahip bir organımız var, sinir ağı. Onu da korumuş oluyor omurlar.
1: Omurilik hasar gördüğü zaman ciddi rahatsızlıklar meydana geliyor sanırım.
2: Evet, omur kemiklerinin arasındaki diskler zarar gördüğünde bu zarar görme şu şekilde olabilir. Fıtıklaşma olabilir herhangi bir travmadan dolayı veya orada bir tümöral yapı olabilir. Enfeksiyöz bir durum olabilir. Herhangi bir durumda felçe varan sonuçlara sebep olabiliyor. Evet, o yüzden korumak çok önemli.
1: Omurgayı anlatırken mesela karın boşluğu dediniz, ciğer, kalp hepsini koruyucu bir etkiye sahip. Dolayısıyla bütün vücudumuzu ilgilendiriyor omurga sağlığı.
2: Evet, insan vücudu bir bütün zaten. Özellikle omurgadan çıkan, omurilikten çıkan sinir ağları bütün vücudu sardığı için herhangi bir seviyede bir hasar olduğunda onun yansıması bütün vücutta görülüyor. Bel seviyesinde bir hasar varsa eğer bacaklarda uyuşma, yani hafifse bu hasar tabii ki uyuşma veya ağrı şeklinde görüldüğü gibi ilerleyen aşamalarda felç durumuna kadar gidebiliyor.
1: Omurgamız hayati bir öneme sahip, vücudumuzu koruyor, ayakta tutuyor sizin de ifadenizde. Peki onun vücudumuzdaki yerine göre çok çabuk deforme olabilen ya da darbelere hemen maruz kaldığında zarar gören bir yapıda mı yoksa korunaklı mıdır?
2: Evet, normalde korunaklı. Bağlar, tendonlar, kaslarla bu kemikler destekleniyor. Zaten iki omur kemiğinin arasında disk var. O da esnekliğini sağlıyor omurganın. Fakat travmaya bağlı olarak bağlar ve tendonlar aşırı gerilip yırtılabilir veya kaslar yırtılabilir. Bunun sonucunda örneğin boyunda bir yaralanma varsa genelde boyun ağrısı oluyor. Dediğim gibi aşırı yaralanmalarda felç durumuna kadar gidebiliyor.
1: Riskli durumlarda olabiliyor. Peki biz boyun omurgasına geçersek, hı-hı, onun tam olarak işlevi nedir ve özellikle biz ağrı olduğunda mı bir problem olduğunu fark ederiz? Hiç ağrısız da sorun olabilir mi? Nasıl sinyal alınır?
2: Genelde ağrı bizim için en büyük sinyal. O yüzden çok önemli. Önemsemek lazım her ağrıyı. Bunun yanı sıra kola vuran, mesela boyun omurunda bir hasar varsa kola vuran, uyuşukluk veya güç kaybı, o da çok önemli. Bu durumlarda uyanık olmak lazım. Mutlaka bir hekime başvurup oradan onun yönlendirmesiyle fizyoterapiste gitmekte yarar var.
1: Herhangi bir travma ya da yaralanma olmadan da ağrı yaşanabilir mi boyunda?
2: Zamanla yıpranmaya bağlı olarak kireçlenme dediğimiz, yani halk arasında o kireçlenme olabilir. Kemik çıkıntılar oluşabiliyor. Bunlar yine omuriliğe doğru baskı yapıyor eğer iç tarafında ise.
1: Omurga vücut sağlığımız için önemli dediniz Elif Hanım. Boyun omurgasından devam edecek olursak boyunda ne gibi problemler, rahatsızlıklar görülebiliyor?
2: Boyunda ani travmalara bağlı veya tekrarlayan travmalara bağlı kas yırtılmaları, bağ zorlanmaları veya tendon yırtılmaları olabilir. Bunun yanı sıra kireçlenme dediğimiz yıpranmaya bağlı rahatsızlıklar olabilir. Bunun sonucunda kemiklerde çıkıntılar oluşuyor. Bu da yine yumuşak dokuya bası yaptığı için veya sinir köklerine, omurilikten çıkan sinir köklerine bası yaptığı için bunlar da hem ağrıya hem de uyuşukluğa neden olabilir, güç kaybına neden olabilir. Bir de omurların arasında disk dediğimiz yapılar var, daha esnek ve yumuşak yapıda. Bunların herhangi bir şekilde fıtıklaşması sonucu, içindeki yumuşak maddenin bir şekilde bir yaralanma sonucu, omuriliğe doğru bası yapması sonucu da yine ağrı olabilir. Bu fıtıklaşma az olduğu zaman sadece ağrıyla kendini belli eder. Fakat ileri aşamadaysa, hani ameliyatlık aşamaya geldiyse ki bunun teşhisini ve tedavi kararını yine doktorlar veriyor. O aşamada felç durumuna kadar gidebiliyor disklerin fıtıklaşması. Yine bu kemikleşmeler dedik. Bunlar kanal darlığını da sebep olabilir. Kanal darlığı yine hepsi aynı zincir şeklinde uyuşukluk, güç kaybı ve ağrıya sebep olabilir.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Fizik tedavi uzmanı ya da bir hekim teşhisini yaptı ve size yönlendirdi. Fizyoterapist nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyor? Biraz da bundan bahseder misiniz?
2: Öncelikle doktorumuz ana hatlarını belirliyor tedavinin. O hastaya sıcak, genelde sıcak tercih ediyoruz. Kaslar genelde ağrı sonucunda spazma girdiği için, katılaştığı için sıcak daha etkili oluyor. Soğuk uygulanması gereken durumlar nadir de olsa olabilir. Yine elektrik tedavisi var. Ultrason tedavisi var. Bunlar fizik tedavi olarak yapılabilecek şeyler. Bunlar sonucunda öncelikle amacımız, bize ağrılı bir hasta geldiğinde onun ağrısını hafifletmek. İlk amacımız bu. Ağrısı hafifledikten sonra yavaş yavaş eklem hareket açıklığını, belli eklem hareket açıklıkları var her ekleme ait. Mutlaka ağrı sonucunda onda bir kısıtlanmalar oluyor, kas kısalmaları sonucu. Biz bunları da açmaya yönelik, eklem hareket açıklığını açmaya yönelik hareketler ve sonrasında da güçlendirme egzersizlerine geçiyoruz. Bunun sonucunda hasta ağrısından kurtulmuş, hareketleri açılmış ve kuvvetlenmiş olarak normal yaşamına dönmüş oluyor. Normalde
1: kalıcı böyle bir tedavi olmuş oluyor mu bu durumda?
2: Elbette, hasta gerçekten söylenilenleri uygularsa ve kaslarını güçlü tutarsa uzun süre rahat eder. Yine tabii ki aynı travmalar tekrarlıyorsa, boyun ağrısına veya bel ağrısına sebep olan etken tekrarlıyorsa, bel ağrısını tekrarlama ihtimali de var tabii ki.
1: Önemli olan o tekrarlatan sebepleri bulmak, ya, çözüm üretmek.
2: Evet, sebepler için de çözüm üretmek tabii ki, o da çok önemli. Ama hasta veya şahıs kaslarını kuvvetli tutarsa, bu rahatsızlıklarının tekrarlanma riski daha
1: azalıyor. Evet, bu konuya özellikle değinmenizi rica edeceğim ama onun öncesinde seanslar halinde mi yapılıyor bu uygulamalar? Evet. Mesela soğuk ve sıcak uygulanıyor dediniz. Tam olarak nasıl bir yöntemdir? Biraz daha açar mısınız?
2: Yani hasta mesela 15 seans belirliyor doktorumuz. Hastanın ihtiyacına göre genel olarak 15, yani rutinde uygulanan 15. Bu 15 seans yeterli gelmediyse doktora yönlendiriyoruz. Doktorla ortak istişare sonucunda biraz daha devam edebiliyor. Daha çok infraruj dediğimiz lamba halinde olan sıcak uygulamaları var. Direkt ağrılı bölgeye hedefleyerek, odaklayarak kullanıyoruz. Veya hot pack dediğimiz sıcak paketler var. İçinde silikat jeli var ve havluya sararak yeterli miktarda direkt yine ağrılı bölgeye uyguluyoruz. Hastayı rahatlatmaya, kaslarını gevşetmeye yönelik.
1: Beraberinde masaj da uygulanıyor mu?
2: Masaj çok uyguladığımız bir yöntem değil ama uygulandığında tabii çok etkili bir yöntem. Ama rutinde fizyoterapistler çok uygulamazlar masajı. Yani evet, daha çok egzersiz ağırlıklı bizim tedavilerimiz.
1: Size geldiği süre içerisinde seans boyunca mı yapmalı yoksa evde de yapması gereken egzersizler var mıdır hastanın?
2: Hasta seansları boyunca bu egzersizleri öğreniyor. Evde de devam etmesini öneriyoruz. En az 6 hafta egzersizlere devam ederse o kaslar artık bu yeni durumunu hafızasına alıyor. Kas hafızası denen bir şey var. Buna adapte oluyor kaslar ve güçlü kalmış oluyor. Sonrasında ara ara yapmak faydalı olur. Ama 6 hafta boyunca kesintisiz yaparsa öğretilen egzersizleri daha
1: tedavi
2: iyi olur.
1: Tedavi edilmiş oluyor.
2: Evet, tedavi boyunca tabii ki fizyoterapist eşliğinde yapması, doğru yapması açısından ve düzenli yapması açısından önemli.
1: Dediniz ki kasların kuvvetli olması önemli. Kasları güçlendirici hareketlerde öneriyor musunuz? Mesela ne önerirsiniz? Boyun ağrılarının geçmesi için ya da boyun ağrılarının oluşmaması için.
2: Boyunda özellikle ilk etapta zaten hasta ağrılı ve gergin geldiğinde hastanın kasları spazmda olmuş oluyor. Yani katılaşmış oluyor.
1: Evet.
2: Bu dönemde kuvvetlendirme egzersizlerini tavsiye etmiyoruz. Öncelikle gevşetmek hedefimiz. Yani gevşetip ağrıyı azaltmak ilk hedefimiz. Hasta gevşeyip ağrısı azaldıktan sonra ikinci aşamada eklem hareket açıklığını açmaya yönelik. Boyunda bu nasıldır? Mesela boyunun kulakları omuza değdirme şeklinde yana eğme hareketi var. Çeneyi göğse değdirme var öne doğru.
1: Normal bunlar gevşeme hareketleri mi?
2: Yok, bu normal hareket açık. Gevşeme egzersizleri de yine aynı hareketler fakat mesela başınızı eğdiniz omuzunuza doğru. O noktada 10 saniye boyunca tutuyorsunuz ve birazcık elinizle gerdiriyorsunuz.
1: Diğer taraftan baskı mı uyguluyoruz?
2: Evet, bir eliniz başınızda, bir eliniz omuzunuzda arayı gerdiriyorsunuz ve gergin bir şekilde en az 10 saniye tutuyorsunuz. Sonra normal pozisyona dönüyorsunuz. Bu şekilde gevşetmiş oluyorsunuz.
1: Evet, iki tarafa da yatıyoruz başınızı. Geriye doğru uyguluyor muyuz?
2: Aynı şekilde geriye doğru ve öne doğru. Bu geriye ve öne doğru olanlar biraz riskli olabilir. Hani fıtık varsa eğer.
1: Bir uzman eşliğinde
2: yapmak en doğrusu. O yüzden fizyoterapist veya uzman tavsiyesiyle olursa egzersizler öncesinde, eğer ağrılı bir hastaysa, normal sağlıklı insanda sorun yok ama hastaların öncelikle bir uzman tavsiyesi alması yerinde olur.
1: Yerinde olacaktır.
2: İkinci aşamada normal hareket açmaya yönelik egzersizler, mesela 10 tekrarlı aynı bahsettiğim hareketi yapabilirler. Öne doğru çeneyi göğse değdirme, arkada başın arkasını yine sırta değdirme. Bir de sağa sola dönme hareketleri var. Boyunda 6 tane toplamda ana hareket var.
1: Sadece boyunla dönecek, bel olarak, vücut olarak değil.
2: Yani birinde de çeneyi mesela sağ omuza doğru götürünce sağa doğru döndürmüş oluruz. Bir de sola doğru aynı şekilde. Toplamda 6 tane hareket var.
1: Burada şunu demek mümkün müdür? Vücudumuz hareket üzere programlanmış. Uzun süre sabit kaldığı zaman sorun çıkıyor anladığım kadarıyla.
2: Evet, tabii ki. Mesela örneğin günde 4 saatten fazla oturarak çalışanlarda özellikle bel ağrısı daha sık görülüyor, daha fazla görülüyor. Aynı ağır işçilerde görüldüğü gibi sürekli ayakta çalışan sağlık çalışanlarında veya sürekli aynı pozisyonda değilse bile ara ara çok ağırlık kaldıranlarda daha fazla görülüyor.
1: Evet, riskli meslek grupları da var anladığım kadarıyla.
2: Evet, evet. Çiftçiler örneğin sürekli aynı hareketi tekrarlıyorlar.
1: Eğilerek yine hareket ettikleri
2: evet, ağır içinde spor yapanlar var. Tabii onlar hani kaslarını güçlendirip kontrollü yapıldığı zaman sadece sporcular için

0: değil. İnsanlarda da yani kontrollü yapıldığı zaman bir hareket ortaya bir sakatlık çıkma ihtimali düşük oluyor.
1: Düşük oluyor. Uzun yol şoförlerini düşündüğümüzde.
0: Evet evet, şoförler de var, doğru. Doğru, o da var.
1: Onlar için de riskli gruplar arasında. Evet. Elif Hanım, biraz önce boyun hareketlerinden bahsettiniz. İlki gevşemeydi. İkincisi?
0: Evet. İkinci aşamada eklem hareket açıklığını açmaya yönelik. Hani kısıtlılık varsa ona yönelik egzersizler. Üçüncü aşamada kuvvetlendirme egzersizleri. Hı hı. Kuvvetlendirme de yine aynı şekilde, mesela başımızı yine omuzumuza doğru eğmeye çalışıyoruz. Fakat elimizle engel oluyoruz. 5 saniye sayıyoruz bu şekilde.
1: Yani bir taraftan zıt yönden baskı mı uyguluyoruz?
0: Evet, aynen öyle. Zıt yönden baskı uyguluyoruz. Ortaya hiçbir hareket çıkmaması lazım. Fakat ısrarla başımız eğilmeye çalışıyor. Fakat elimiz ona engel oluyor. Orada bir kasılma ve gevşeme hareketi ortaya çıkacak.
1: Güçlenmesini sağlıyor.
0: Güçlenme için bunlar, evet. Yani boyun kasları güçlendiğinde eklem hareket açıklığı egzersizleriyle de esneklik kazanmış oluyor. Hem de kuvvetli olduğunda bu rahatsızlıklara yakalanma riski daha az.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Yaşla beraber de bu fonksiyon kaybı olabiliyor mu? Ağrılar daha çok artabiliyor mu boyunda?
0: Tabii yaşlılarda kireçlenme dediğimiz olay daha fazla. O gençlerde fazla görülmez. Gençlerde daha çok ani yaralanmalar daha fazla görülür. Ama yaşlılarda da kireçlenme dediğimiz vakalar daha çok görülür.
1: Günün sonunda ağır çalışanlar yahut ki ofiste uzun süreli sabit çalışanlar boyun ağrıları yaşayabiliyor.
0: Evet.
1: Bunun için neler yapmak gerekir? Ciddi bir rahatsızlık boyutuna gelmemiş ama kaslarımızın da gerginliğini hissediyoruz.
0: Daha çok koruma amaçlı gibi. Evet. Burada görünüyor. Bir kere yani çevre düzenlemesi de önemli. Örneğin bilgisayarın tam göz hizasında olması gibi, masanın yüksekliğinin yine dirsek seviyesinde olması gibi. Mouse mesela çok küçük olmayacak, el büyüklüğünde olsa daha iyi olur. Mouse'u kullanırken bileği çok sağa sola eğdirmeyip düz bir şekilde mümkün olduğunca. Mouse elin büyüklüğüne uygun olmalı. Oturulan sandalye çok önemli. Bacak boyuna uygun olmalı o da. Sandalyede mutlaka dik oturmak lazım. Yarım saatte bir ayağa kalkıp oda içinde yürümek faydalı olabilir. Elleri ensede birleştirip sandalyeye doğru mutlaka göğüs kaslarını germek lazım. Doğru nefes almak açısından.
1: Başın hem arkasında sırtı, mı olacak elimiz?
0: Evet, evet. Hem sırtı gevşetir, rahatlatır. Hı. Hem de sürekli öne doğru eğik vaziyette çalışınca göğüs kasları kısalmış olur. Bu da nefes almaya bile
1: olumsuz etkiler.
0: Evet, o yüzden göğüs kaslarını germek çok önemli.
1: Peki bu ağrılarda yahut ki gerginliklerde masaj yapmak da çözüm müdür? Olumlu etki eder mi boyun kaslarımız için?
0: Masaj tabii ki etkili, sevilen de bir yöntem, evet, toplumumuz tarafından. Ama uygulanabilirlik açısından, yani çalışma ortamında çok yapabileceğimiz bir şey değil.
1: Evet.
0: Onun yerine bu boyun ağrılarında özellikle önerdiğimiz germe ve gevşeme. Germe egzersizleri ve sonrasında gevşeme oluşuyor. Germe gevşeme birbiriyle bağlantılı zaten. Aynı egzersizler.
1: Onlar sanki gerdikçe daha çok katılaşacakmış gibi düşünüyoruz. Yok. Oysa gevşemeyi,
0: evet,
1: rahatlamayı
0: germe
1: sağlayacak.
0: Sonrasında gevşemeyi getiriyor.
1: Evet, çalışanlar için masa yüksekliği önemli dediniz. Sandalyenin de bacak boyuna uygun olması gerekir. Peki evdeki düzenimiz nasıl olmalı? Mutfakta da çok vakit geçiriyoruz. Tezgahın yüksekliği de önemli midir?
0: Evet, uygulanabilir olursa tabii ki mutfak tezgahının ev hanımının boyuna uygun olması tabii ki tercih sebebi. O diyelim ki o mümkün olmuyorsa, uzun süre tezgahta çalışılacaksa ayağın altına bir yükseklik koyup, tek ayağın altına. Herkes kendi çözümünü kendisi daha güzel buluyor. Hatta yani bazen hastalar bize geliyorlar. Çoktan hani ihtiyacı olan hareketi bulmuş. Mutfak demişken yukarıdan bir şey alırken de çok uzanmamak lazım. Hem bel sağlığı için hem de omuzu da, çok konumuzun içinde değil ama omuza da zarar veren bir şey. Şimdi tek taraflı hareketlerde vücudun bir tarafının çok eğilip bir tarafının daha yüksekte kaldığı durumlarda bacak boyu eşitsizlikleri oluşuyor mesela, örneğin.
1: Dengesizlik problem.
0: Dengesizlik çok büyük problem. Çünkü vücudun eğildiği taraftaki kaslar kısalıyor, gergin oluyor. Diğer taraf gevşiyor, kuvvetsiz oluyor. Bu durumda biz gergin tarafı gevşetip gerilmiş olan tarafı da mutlaka kuvvetlendirip o dengeyi sağlamak,
1: evet,
0: lazım.
1: Buradan şu sonuç çıkabilir mi? Rutin olarak aynı el

0: ile aynı yere
1: Evet,
0: uzanıyorsak diğer
1: evet.
0: taraf zayıf
1: Bu
0: kalıyor.
1: belki evde olmayabilir ama ofis için mesela evrak dolabınız diyelim ki sağ
0: Sabitse.
1: tarafınızdaysa hep sağ taraftan bir şeyler alıp.
0: Yahut ki fabrika işçileri olabilir, sabit bir tarafla sağ eliyle yaptığı bir durum olabilir.
1: Mutlaka omurgayı dengelemeye yönelik egzersizlerin yapılması lazım. Gergin olan tarafta sadece omurga sağlığını etkilemiyor. Yani mesela o gergin kasların arasındaki sinirler sıkışır. Belki çok ileri seviyede bir şeylere sebep olmaz. Sadece ağrı. Dediğim gibi ağrı bu durumda
0: Deformasyon olabilir mi?
1: basit. Tabii deformasyon olur. Ama mesela vücudun eğildiği taraftaki diz ve çok yük bindiği için dizin eklem aralığı daralarak diz ağrısı. Aynı şekilde ayak bileği. O taraftaki bütün eklemlerde problem görülebilir.
0: Görülebilir.
1: Yani sadece omurgayı ilgilendirmiyor. Yani vücudun bir tarafı eğik olması bütün vücudu ilgilendiriyor.
0: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
0: Belde de çok ciddi rahatsızlıklar görülebiliyor ve bütün hayatı etkiliyor.
1: Evet. Belde de aynı boyun gibi rahatsızlıklar görülebilir. Ani travmaya bağlı hasarlar görülebildiği gibi yaşa bağlı yıpranma sonucu da kireçlenmeler de görülebilir. Aynı sonuçlar meydana gelir yine. Burada daha çok bacaklarda siyatalji dediğimiz yani çok toplumda da siyatik deniyor hatta bir
0: Romatizma olarak biliniyor ama
1: daha çok o şey beldeki dedik ki omuriliğin içinden sinirler çıkıp bacağa yayılıyor. Onun sıkışması sonucu yani oradaki ya kemik yapılar arasında ya da sertleşen kas arasında sıkışması sonucu daha çok kaslar sertleşip o siniri sıkıştırıyor ve ağrıya sebep oluyor. Kas rahatlatıldığında sinir de rahatlıyor ve ağrı da rahatlıyor bu durumda.
0: Yaptığımız yanlış hareketler de bel ağrılarına sebep olabilir mi?
1: Evet, mesela yerden bir şey alınacağı zaman çok bilinen bir şeydir bu ama tekrarlamakta fayda var. Yere eğilip almak yerine dizlerimiz üzerine çömelip almak yerden alacağımız şeyi. Yine şey de bel sağlığıyla alakalı bu yukarıdan bir şeyi alacağımız zaman çok
0: Uzanmak.
1: yukarıya uzanmamak, ayağın altına tabure koymak, bir şey taşırken vücudumuza yakın taşımak. Bunlar bel sağlığını koruyacak önlemler
0: Tabii.
1: olarak sayılabilir.
0: Elif Hanım, son olarak da dinleyicilerimize ne önerirsiniz? Tavsiyeleriniz neler olur bel boyun sağlığını hem muhafaza etmek için hem de rahatsızlıklara en doğru tedavi olarak neyi uygulasınlar?
1: En güzeli bir hastalık oluştuğunda mutlaka hekime danışıp oradan hekimin yönlendirmesiyle tabii ki hekim teşhis koyduktan sonra sadece fizik tedavi yok. Tabii bunlar hekimlerin alanına giriyor, bizim alanımıza girmiyor ama hekim ona ilaç tedavisini de uygun görebilir. Hani
0: Evet.
1: hekime gelirken ben fizik tedavi olacağım diye gelmeleri de doğru değil. Belki ilaçla geçecek bir rahatsızlıktır.
0: İlaçla beraber fizik tedavi de uygulanabilir mi?
1: Tabii
0: İlaç
1: tabii
0: önerisi
1: tabii
0: vardır.
1: ilaç mesela hemen daha hızlı etkili olduğu için ilaç o hastayı bir an önce rahatlatmış olur. Fakat daha kalıcı etki için tedavide bahsettiğim yöntemler uygulanıyor. Sıcak, elektrik uygulaması, ultrason uygulaması, derin ısıtıcılar, yüzey ısıtıcılar vesaire. Bunun yanı sıra bel hastalarında bir de yatak istirahati de tavsiye ediliyor. Örneğin mesela fıtık değilse eğer 2 ila 5 gün istirahat bir bel hastasına yetebilirken ama fıtık nedeniyle bir ağrısı varsa en az böyle 2 hafta
0: Tedavisi de
1: yatak
0: uygun.
1: istirahati veriliyor ve hastayı rahatlatıyor. İlaç verebilir doktor, fizik tedavi uygulanabilir. Bunun yanı sıra fizik tedavide bu sıcak soğuk uygulamalarının yanı sıra bir de elle yapılan uygulamalar var. Bunları mutlaka uzman kişilere yaptırmak lazım. Merdiven altı uygulamalara çok itibar etmemek lazım.
0: Evet.
1: İnsan sağlığı çok kıymetli. Geri dönüşsüz durumlar meydana gelebilir. Bunun telafisi yok. O yüzden çok dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Bel ağrılarında korseler de kullanabilir. Tabii ki akut yaralanmalarda boyunda da korseler, yumuşak korseler bir süre kullanılabiliyor. Belde de kullanılabilir. Farkındalık sağlar. Hani aşırı harekete engeller. Belinde korse varken ha benim belimde bir problem var. Biraz dikkatli olmalıyım mı
0: Evet.
1: hatırlatır. Fakat uzun süre kullanmamak gerekiyor bunları. Yine uzman tabii ki uzman görüşünü almak lazım. Ne kadar kullanılması gerektiği ile ilgili.
0: Uzun süreli kullanımlar zarar verebilir
1: Evet,
0: mi?
1: uzun süreli kullanımlarda
0: Kas
1: kasları zayıflatıyor, tembelleştiriyor. Bu da bizim istemediğimiz bir şey.
0: zayıflama.
1: Baştan beri vurguluyoruz kasların kuvvetli
0: Evet.
1: olması gerektiğini. Artı egzersizle beraber kullanılırsa dönemine göre daha iyi olur. Hastaları bilinçli

0: yönlendirmeye yönelik bel okulu uygulanabilir eğitim programı şeklinde. Egzersizlerimiz var. Egzersizler de yine ağrıyı azaltmaya, kas gücünü, esnekliğini ve dayanıklılığını artırmaya yönelik egzersizler. Duruş bozukluklarını düzeltmeye yönelik egzersizler de önemli. Bütün vücudu ilgilendiriyor bu egzersizler, sadece omurgayı değil. Ve aerobik egzersizler var tavsiye edeceğimiz. Bunların en güzeli yürüme, yüzme, koşma veya bisiklet sürme şeklinde. Bunlar haftada 3-4 gün 45'er dakika şeklinde uygulanırsa en çok yaygın olarak bu şekilde tavsiye ediliyor. Tabii yine doktorların ilgi alanı ama çok ileri fıtıklarda cerrahi tedavilerde uygulanıyor bel problemlerinde.
1: Tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza evet. Sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, fizyoterapist Ülkü Elif Nacar'ı ağırladık. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı iletiyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın efendim.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

0: Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını 3 grupta toplayabiliriz. 1- İbadetleri yapmak. Mutlaka Allah'ın emrettiği şeyleri yapmalıyız. Namaz kılmalıyız, oruç tutmalıyız, hacca gitmeliyiz, zekatımızı vermeliyiz. Allah'ın emretmiş olduğu vazifeleri yapmalıyız. Çünkü emri tutmazsak Allah sevmez, biliyor. Efendim, günahlardan da kaçınmalıyız. Haramlardan da kaçınmalıyız. Çünkü haramlardan kaçınmazsak da Allah sevmez. Bunu çok kesin anlayabiliyoruz. O halde bir, ibadet ve taat ile Allah'ın rızası kazanılabilir. Taat, itaat demek. Allah'a itaat ederek, yani emretmişse peki demek, yasaklamışsa peki demek. Tamam, yasakladı yarabbim, tamam. Peygamber Efendimiz içkiyi yasakladı. Ayet indi, ayeti okudu. İçki haram kılınmıştır, yasak kılınmıştır dedi. O zamana kadar içiliyordu. Herkesin evinde içki bulunuyordu. Hepsini döktüler. Medine'nin sokaklarının kenarlarından sel gibi içkiler aktı diye yazıyor şeyler, kitaplar. Yani Resulullah'ın sözünü hemen uyguluyorlardı. Şimdi yolun birisi ibadet ve taattır. Bir, ibadet ve taatleri yapmalıyız. Bu da bir akşam sohbetinde özetlenemeyecek kadar geniş bir dosyadır. Onun için dergiler okuyun. Efendim, kütüphanenizde kitaplar vardır. Onları okuyun, dini kitaplar. Efendim, radyo dinleyin. Bir yol bu, ibadet ve taat. İkinci yol, günahlardan kaçınmak. Günahlardan kaçınmalıyız. Çünkü günahlar insanı Allah'ın sevmediği kul durumuna düşürür. Gözümüzü harama bakmaktan sakınmalıyız, dilimizi yalandan sakınmalıyız, elimizi harama uzatmamalıyız. Allah'ın günah dediği şeyler nelerse bir listesi olmalı duvarımızda. Onları yapmamalıyız, yapmamayı öğrenmeliyiz. Buna da takva deniliyor. Takva sakınmak demek. Yani günahlardan sakınacağız, Allah'ın sevmediği bir şeyi yapmaktan kaçınacağız. Üçüncüsü de Allah güzel huylu insanları seviyor, mükafatlandırıyor güzel huyundan dolayı. Kötü huylu insanları da cezalandırıyor. Birkaç misal vererek anlatayım. Kadının birisi kediye kızmış, hapsetmiş. Belki kendisini tırmaladı diye, belki çanağı devirdi diye, belki eti kaptı diye kediye kızmış. Nedense hapsetmiş, salıvermemiş. Kedi hapsedildiği yerde ölmüş. Peygamber Efendimiz bundan dolayı o kadının cehenneme gittiğini bildiriyor. Neden? Kedi kıymetli olduğundan mı? Biz icabında koyun kesiyoruz, icabında av alıyoruz. Yani neden? Yani bir hayvandan, hayvan insandan daha değerli olduğundan mı? Hayır. Merhametsiz olduğundan, acımadığı için, kediye acımadığından, aç bıraktığı için söylüyor zaten Peygamber Efendimiz. Kendisi yemek vermedi, salıvermedi ki hayvan kendisi avlansın, karnını doyursun. Aç bıraktı, merhametsizliğinden cehenneme gitti. Demek ki kötü huy insanı cehenneme düşürebiliyor. Misal, iyilik istemek sevap kazandırıyor, merhametsizlik insanı cehenneme atabiliyor. O halde ibadetleri yapacağız, günahlardan kaçacağız, güzel huyları kazanmaya çalışacağız, kötü huyları varsa üzerimizden atmaya çalışacağız. Bu kötü huyları da, iyi huyları da bir liste halinde bilmemiz lazım. Hangi huylar iyidir, hangileri kötüdür, bunları da bilmeliyiz. Hangi işler sevaptır, hangi işler günahtır, bunları da bilmeliyiz. Bunlara göre hayatımızı tanzim etmemiz gerekiyor.
1: Akra.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şami.

Yüceyim Allah, arz eyle cemalini. Ey iki cihanda şah, arz eyle cemalini. Bu hasta dili şehadet, cezbeyle bir şehadet, vaslın ile abadet, arz eyle cemalini. Oldu gözümüz giryan, hem ciğerimiz beryan, eyle kerem o ihsan, arz eyle cemalini. Kıl aklımızı zahil, ta kalmaya hiç hail, Rabbim bize velhasıl, arz eyle cemalini. Eyler bu senayi, İhsanın umar hergah, lütfet ana ya Allah, arz eyle cemalini.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 10.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki savaşta düşmandan harp yoluyla ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri

Mutlaka Allah'ın namına Resulün, onun yakınlarının, yetimlerin, yoksulların ve fakir kalmış yolcunun hakkıdır. Eğer Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı o gün iki topluluğun sizinle müşriklerin savaş için Bedir'de karşılaştığı gün kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz ayetlere inanmışsanız böyle taksim edin. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O vakit Bedir'de siz vadinin Medine'ye en yakın yamacında, onlar vadinin uzak yamacında Mekke tarafındaydılar. Mekkelilere ait kervan kafilesi de sizden daha aşağıdaydı. Eğer savaş için onlarla bir yerde buluşmaya sözleşmiş olsaydınız, mutlaka belirlenen yer hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, yapılması takdir edilmiş bir emri yerine getirmek için sizi böyle belirli yer ve vakitte toplamıştır ki, burada helak olan kimse açık bir delil ve mucizeyi gördükten sonra helak olsun, yaşayan da açık bir delil ve mucizeyle İslam'ın üstünlüğünü gözüyle gördükten sonra yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Hani Allah uykunda onları sana sayıca az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup gevşerdiniz ve bu iş hakkında elbette ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü O, gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. O vakit düşmanla karşılaştığınız sırada Allah, olması mukadder olan işi, onların mağlubiyetini gerçekleştirmek için gözlerinizde onları size az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bilin ki bütün işler ancak Allah'a döndürülecektir. Son karar O'na aittir. Ey iman edenler! Sizinle savaşacak bir toplumla karşılaştığınız zaman sebat edin, yılmayın. Allah'ı çok zikredin ki umduğunuza kavuşur, kurtuluşa erersiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa korkaklaşırsınız da rüzgarınız, hızınız, cesaretiniz kesilir, kuvvet ve devletiniz elden gider. Bunun için sabırlı ve müsamahalı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve insanları çeşitli usullerle Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah, onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatan, kötü niyetlerini başlarına geçirendir. O zaman Bedir'de şeytan onlara yaptıklarını süsleyip güzel göstermiş ve müşriklere, "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yok, ben de kesinlikle sizin yanınızdayım," demişti. Fakat iki topluluk birbirini görecek hale gelip karşılaşınca şeytan gerisin geriye dönüp, "Artık ben kesinlikle sizden uzağım. Üstelik ben sizin göremeyeceğiniz melekleri görüyorum ve ben Allah'tan korkuyorum. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır," dedi. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde inkar ve şüpheden bir hastalık bulunan bazı yeni Müslümanlar sizin azlığınıza bakarak bunları dinlere aldattı, yenilirler diyorlardı. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, melekler küfre sapanların yüzlerine ve sırtlarına vurarak "Tadın cehennemde yakıcı azabı," diyerek canlarını alırken onları bir görseydin. İşte bu azap dünyada işleyip kendi kendinize hazırladığınız günahlar yüzündendir. Yoksa Allah asla kullara zulmedici değildir. Bu müşriklerin, kafirlerin adeti de tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin adeti gibidir. Onlar Allah'ın ayetlerini hiçe sayıp kendi otorite ve emirlerini hakim kılıp küfre sapmışlardı. Allah da günahları sebebiyle onları tutup alıvermişti. Çünkü Allah
sonsuz kuvvet sahibidir. Cezası çok şiddetlidir. Bu cezanın sebebi şudur. Bir topluluk, kendilerinde bulunan güzel ahlakı değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği bir nimeti, güzel bir durumu değiştirmez. Allah şüphesiz hakkıyla işitendir, bilendir. Bunların adeti de tıpkı Firavun ailesinin, adamlarının ve onlardan öncekilerin gidişi gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de onları günahları sebebiyle imha ettik. Firavun ve yandaşlarını suda boğduk. Zaten hepsi de zalimdiler. Allah katında hareket eden canlı mahlukatın en kötüsü şüphesiz küfre sapanlardır. Artık onlar iman etmezler. Resulüm, onlar Beni Kureyza Yahudileri, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da hiç çekinmeyerek her defasında o antlaşmalarını bozmuş kimselerdir. Onun için savaşta onları yakalarsan, onlara vereceğin ağır cezayla arkalarındaki kimselere de gözdağı vermiş ol. Ola ki onlar ibret alırlar da ahitlerini bozmazlar. Eğer antlaşma yaptığın bir topluluğun hainlik yapmasından şüphelenip korkarsan, sen de doğrudan ve açıkça antlaşmayı bozup kendilerine atıver. Çünkü Allah hainleri sevmez. Küfre sapanlar, azabımızdan kurtulup geçtiklerini asla zannetmesinler. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Ey iman edenler! O düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar her türlü kuvvetten ve bağlı vesile atlardan, harp araçlarından hazırlayın ki onunla Allah'ın düşmanı, sizin düşmanınız ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği diğer düşman kimseleri korkutasınız. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şeyin karşılığı size eksiksiz ödenir, asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barışa meylederlerse sen de meylet ve Allah'a güvenip dayan. Çünkü O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer onlar sana hile yapmak suretiyle aldatmak isterlerse bil ki şüphesiz Allah sana kafidir. Seni hem yardımıyla hem de müminlerle destekleyen O'dur. Ve onların kalplerini birbirine ısındıran da O'dur. Eğer yeryüzünde bulunan her şeyi sarf etseydin, yine onların kalplerini birbirine ısındıramazdın. Fakat Allah, onların aralarını İslam sayesinde sevgiyle kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana da, sana uyan müminlere de Allah yeter. Ey Peygamber! Müminleri düşmanlara karşı savaşa teşvik et, hazırla. Eğer sizden sebatlı 20 kişi olursa, 200 kafiri yener. Yine içinizden sebatlı 100 kişi olursa, kafirlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar hakkı anlamayan bir topluluktur. Böyle olmakla beraber, Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de, şimdi bir kişinin 10 kişiyle savaşma yükünü hafifletti. Bundan böyle içinizden sebatlı 100 kişi olursa 200 kafiri yener. Eğer sizden sebatlı 1000 kişi olursa 2000 kafiri Allah'ın izniyle yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde ağırlığını hissettirip düşmanı tam mağlup edinceye kadar hiçbir peygambere esir almak yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yanılarak verilen hükümlerden dolayı azap etmeyeceğine dair önceden levh-i mahfuzda Allah'tan bir yazı geçmemiş, hüküm verilmemiş olsaydı, Bedir'deki esirleri bırakmak için fidye aldığınızdan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden fidye dahil, temiz ve helal olarak yiyin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Günahlardan sakının. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Ey peygamber! Esirlerden ellerinizde bulunan kimselere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır, iman ve ihlas olduğunu bilirse, O size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eğer o esirler sana hainlik yapmak isterlerse şaşma. Onlar daha önce akıllarınca Allah'a da hainlik yapmak istemişlerdi. O Allah da kendilerine karşı Bedir'de sana imkan ve kudret vermişti de onları senin eline düşürmüştü. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda İslam'ı savunma ve onu hayata hakim kılma uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar şimdilik mirasta birbirinin velileridir. İman edip de hicret etmeyen, müşriklerle yaşayanlara gelince, hicret edinceye kadar sizin için onlara veli olmak ve miras bırakmak diye bir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olmamak şartıyla onlara yardım etmek size borçtur. Allah işlediklerinizi hakkıyla görendir. İnkar edenler de birbirlerinin velileri, dost ve yardımcılarıdır. Eğer siz de dostluk ve yardım hususunda bunu yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve büyük bir kargaşa olur. İman edip de Allah yolunda cihad edenler, hicret edenler ve hicret eden müminleri barındıranlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Sonradan iman edip hicret edenler ve sizinle beraber cihad edenlere gelince, onlar da sizdendir. Fakat Allah'ın kitabına göre hısımlar mirasta artık birbirlerine daha yakındır. Hiç şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Tevbe Suresi. Bir diğer ismi Berâ'edir. Medine döneminde nazil olmuştur. 129 ayettir. 113. ayet Mekki'dir. Bu surenin başında besmele yazılmamış ve okunmamıştır. En son inen suredir. Surenin başı, müşriklerin Allah ile alakalarının kesildiğine dair bir ihtar ve açık uyarıdır. Bu sure, besmele ile başlamamıştır. Çünkü besmeledeki Rahman ve Rahim sıfatı, Allah'tan alaka kesmeye ve müşriklerle savaşınca onları öldürmeye aykırıdır. Bu yüzden yalnız Bismillah demek bile caiz değildir. Öte yandan bu surenin Enfal suresinin devamı olup olmadığı hakkında ashab-ı kiram ihtilaf etmiştir. Nuzulü sırasında da Hazreti Peygamber besmele yazılmasını emretmemiştir. Ancak bu mahzur yalnız surenin başından okunurken olup herhangi bir yerinden okunduğu zaman besmele çekilir. Hicretin 9. yılı Hac emiri olarak Hazreti Ebubekir gönderilmişti. Bu sure inince Allah Resulü Allah'ın emirlerini hacda bulunanlara tebliğ için Hazreti Ali'yi gönderdi. Sure bir ultimatom mahiyetinde olup kısaca müşriklerin Allah ile alakasının kesildiğini, bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacaklarını, 4 ay içinde İslam'a girmedikleri takdirde ya öldürüleceklerini veya ülkeyi terk edeceklerini bildiriyordu. Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir'in hutbesinden sonra bayramın 1. günü ayağa kalkarak surenin başından 30 ila 40 ayet okuyup tebliğ etti. Bu, Allah ve Resulünden antlaşma yaptığınız müşriklere ultimatumdur. Son bir ihtardır. Ey müşrikler! Yeryüzünde 4 ay daha rahatça dolaşın. Ama bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız ve Allah mutlaka kafirleri rezil ve perişan edecektir. Ve bu Hacc-ı Ekber, büyük hac gününde Allah'tan ve Resulünden insanlara şöyle bir ilandır ki Allah ve Resulü artık Allah'a rağmen başkasını yüceltip ona bağlanmakla müşrik olanlardan uzaktır.
onlarla arada bir bağ kalmamıştır. Eğer küfürden ve hainlikten tevbe ederseniz, o sizin için hayırlıdır. Eğer yine yüz çevirirseniz, şüphesiz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Onun size mühleti, tevbe ederseniz diye lütfundandır. Resulüm, inkar edenlere çok acıklı bir azabı müjdele. Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden, size karşı bu sözleşmeden hiçbir şeyi eksik yapmayan ve aleyhinize hiç kimseye arka çıkmayanlar bu hükümden hariçtir. Onlara müddetleri bitinceye kadar antlaşmalarını tamamlayın. İptal etmeyin. Çünkü Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Mühlet verilen haram aylar çıkınca o müşrikleri ancak antlaşmaya ihanet etmeleri, size ve dininize saldırıda bulunmalarından dolayı bir kısmını bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, bir kısmını esir edin. Bir kısmını hapsedin ve her gözetleme ve geçit yerinde oturup onları bekleyin. Eğer şirkten tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirler, yani bunları kabul ederlerse, onlara yol verin, serbest bırakın. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Eğer bu müşriklerden biri senden eman isterse, onu himaye et. Ta ki bu sayede Allah'ın kelamını işitip dinlesin ve düşünsün. Sonra Müslüman olmazsa onu emniyette olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir topluluktur. O sözünden dönen müşriklerin Allah katında ve Resulü yanında nasıl geçerli bir antlaşmaları olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız hariçtir. Onlar size karşı ahitlerinde dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Allah muttakileri, emirlerine uyan ve hainlikten sakınanları sever. Nasıl bir ahitleri olabilir ki? Eğer onlar size galip gelirlerse, sizin hakkınızda ne bir yemin ve hısımlık, ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. Ağızlarıyla sizi hoşnut ederler. Halbuki kalpleri buna yanaşmaz. Onların çoğu fasık, asi, yoldan çıkmış kimselerdir. İslam'a ve Müslümanlara karşı hep hile düşünürler ve plan hazırlarlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az, değersiz bir bedel olan bir dünya menfaati karşılığında sattılar. Halkı onun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şeyler ne kötüdür. Onlar bir mümin hakkında ne bir yemin ve hısımlık, ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. İşte onlar saldırganların ta kendileridir. Eğer onlar tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdir. Biz bilecek ve anlayacak bir topluma ayetleri genişçe açıklıyoruz. Eğer antlaşmalarından sonra yine yeminlerini bozarlar ve dininize dil uzatırlarsa, artık o küfür güruhunun önderleriyle hemen harp edin. Çünkü onların gerçekte yeminleri kalmamıştır. Belki böylece onlar ve yoldaşları bu dönekliklerinden vazgeçerler. Ey müminler! Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmayı tasarlayan ve bununla beraber sizinle silahlı savaşa ilk önce kendileri başlayan bir toplumla hala savaşmayacak mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek iman edenlerdenseniz, bilin ki Allah kendisinden korkulmaya daha layıktır. Onlarla harp edin ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil ve perişan etsin, onlara karşı size zafer versin, müminler toplumunun gönüllerine de şifa, ferahlık versin ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Yoksa siz içinizden cihat edenleri ve Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadıkça kendi halinize bırakın.

bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yaptığınız şeylerden tümüyle haberdardır. Allah'ı bırakıp da başka şeyleri yüceltip ona bağlanan müşriklerin kendilerinin küfrüne yine kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olacak şey değildir. İşte onların hayır namına yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, İslam'a uygun yaşamak için Allah'tan başkasından korkmayan kimseler mamur eder. Onları yapar, cemaat ve alimlerle şenlendirirler. İşte onların doğru yola erenlerden olmaları umulur. Ey müşrikler! Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ın imarını, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimsenin işi gibi mi tuttunuz? Allah katında bunlar asla eşit olamazlar. Allah kendisini bırakıp başkalarına bağlanarak müşrik olan zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. İman edenler, Allah ve Resulünün gösterdiği yön ve yönteme hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat eden, gayret gösterenler, Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde daimi, bitmez tükenmez nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü, İslam'a karşı olmayı sevip tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinir ve onların velayetleri, idareleri altına girerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşlandığınız evler, size Allah'tan, Resulünden ve onun yolundaki cihattan daha sevimliyse, artık Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar toplumunu doğru yola eriştirmez. Andolsun ki Allah, size birçok savaş yerlerinde ve Huneyn'deki savaş gününde yardım etmişti. O vakit Huneyn'de çokluğunuz sizi böbürlendirmişti ama o size hiç fayda vermemişti. Bunca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Nihayet bozularak arkanızı dönmüş, kaçmaya başlamıştınız. Bu bozgundan sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini, kalplere güven veren rahmetini indirdi. Görmediğiniz askerler indirdi ve inkar edenleri de azaba uğrattı. İşte o kafirlerin cezası budur. Sonra Allah, bunun ardından da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir, murdardır. Artık onlar bu 9. hicret yılından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer onların Kabe'ye gelmemesiyle yoksul olmaktan korkarsanız, biliniz ki Allah dilerse kendi bol nimetinden sizi zengin edecektir. Şüphesiz ki Allah en iyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyleri haram saymayan, hak olan İslam dinini kendine din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, "Üzeyr Allah'ın oğludur," dediler. Hristiyanlar da, "İsa Mesih Allah'ın oğludur," dediler, kafir oldular. Bu, onların ağızlarıyla cahilce geveledikleri sözleridir. Böylelikle onlar, daha evvel küfre sapanların sözlerini, yani müşriklerin, "Melekler Allah'ın kızlarıdır," şeklindeki sözlerini

taklit ederler. Allah onları kahretsin. Hak'tan nasıl da çevriliyor ve yalan uyduruyorlar. Bilginlerini, hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan ayrı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak bir tek ilah olan Allah'a kulluk etmeleri emredildi. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. Bütün açık veya gizli kafir gruplar, her yerde İslam'a karşı olup Allah'ın nurunu ağızlarıyla, yani gerek konuşma, gerekse plan, program, fikir, sistem, kanun ve felsefeleriyle söndürmek isterler. Allah ise kafirler hoşlanmasa da mutlaka nurunu tamamlamak ve yüceltmek ister, tamamlayacaktır da. O Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasa da kemale ermiş son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü, hidayet rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. Ey iman edenler! Muhakkak ki Yahudi hahamlarından ve Hristiyan rahiplerinden birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve onları Allah yolundan uzaklaştırırlar. Bir de altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenler var ya, işte onlara acıklı bir azapla müjdele. O gün bu paralar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak. İşte bu kendiniz için biriktirip yığdıklarınız, hadi biriktirip istiflediğiniz şeylerin acısını tadın denilecek. Şüphesiz gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı Allah'ın kitabında 12 aydır. Onlardan dördü olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep, haram olan, hürmet gereken aylardır. İşte dosdoğru din hesap budur. O halde onlarda, yani o haram aylarda savaşıp saygısızlık ederek kendinize yazık etmeyin. Fakat müşrikler sizinle topluca bu aylarda savaşırlarsa siz de onlarla topluca savaşın. Bilin ki Allah günahlardan sakınanlarla beraberdir. Haram aylarda savaşmak için bu ayların yerlerini değiştirip sonraya bırakmak, olsa olsa küfürde bir artış sebebidir ki onunla kafirler saptırılır, daha da sapıp giderler. Onlar bir sene onu o haram ayı geciktirmeyi helal ve bir sene haram sayarlar ki bu da görünüşte Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak, böylelikle de Allah'ın haram kıldığını helal yapmak içindir. Onlara yaptıkları işin kötülüğü, süslü, cazip göründü. Allah o küfre sapanlar güruhunu zorla doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda hep birden seferber olun, savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kaldınız. Ahiretten vazgeçip yalnız dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama dünya hayatının faydası ve refahı ahiretin yanında pek azdır. Eğer hep birden seferber olmaz, emredilen savaşa çıkmazsanız, Allah size acıklı bir azapla azap eder ve yerinize başka itaat eden bir topluluk getirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Eğer siz o Allah Resulüne yardım etmezseniz, mühim değil. Muhakkak ki Allah ona yardım etmiştir. Hani vaktiyle kafirler onu iki kişinin biri olarak Mekke'den çıkardıkları, hicretine sebep oldukları zaman Ebu Bekir'le ikisi Sevr Dağı'nda mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah mutlaka bizimle beraberdir" diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti ve arkadaşının kalbine huzur ve güveni indirdi. Onu görmediğiniz askerlerle kuvvetlendirdi. Böylece inkar edenlerin sözünü, davasını en aşağı kıldı. Allah'ın tevhid kelimesi ise o çok yücedir. Allah mutlak galiptir, eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağır olarak, kolay zor, silahlı silahsız, binekli yaya, genç yaşlı, hangi halde olursanız olun,
hep birlikte seferber olun. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz sizin için bu daha hayırlıdır. Eğer o cihad yakın bir menfaat, ganimet elde etme ve orta yollu yakınlıkta bir yolculuk olsaydı, o münafıklar elbette sana uyarlardı. Fakat o meşakkatli olan Tebük seferi olunca onlara uzak geldi. Bununla beraber onlar, sen dönünce, eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Allah onların yalancı olduklarını elbette bilmektedir. Allah seni affetti. Ama doğru söyleyenler sana belli oluncaya ve yalan söyleyenleri sen bilinceye kadar beklemeyip de niçin onlara seferden geri kalmaları için izin verdin ki? Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla, canlarıyla savaşmaları hususunda senden bir bahaneyle izin istemezler. Allah, muttakileri emrine uyan, itaatsizlikten sakınanları çok iyi bilmektedir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşmüş olan kimseler senden savaşa gitmemek için izin isterler. İşte onlar şüphelerinin içinde bocalayıp dururlar. Eğer münafıklar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların korkakça davranmalarını çirkin gördü de kendilerini alıkoydu ve onlara "Oturun, oturan kadınlarla beraber" denildi. Eğer onlar sizinle savaşa çıksalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmaz ve sizi birbirinize karşı fitneye düşürmek isteyerek aranıza sokulur, tuzak kurarlardı. İçinizde onlara kulak verecekler de var. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Doğrusu onlar daha önce Uhud gazvesinde de fitne ve fesat çıkarmak istemişler ve senin aleyhinde türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet gerçek olan Allah'ın emri yerine gelmiş ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri onun dini galebe çalmıştı. Onlardan kimi de "Bana izin ver, ben sefere çıkmayayım, beni fitneye, günaha düşürme" der. Haberin olsun ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Şüphesiz ki cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse onları üzer. Eğer sana bir kötülük, yenilgi gelirse biz daha önceden tedbirimizi almıştık, bizi ilgilendirmez derler ve onlar sevine sevine dönerler. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, siz bizim için iki iyiliğin birinden, şehitlik veya gazilikten başkasını mı bekliyorsunuz? Bu bizim özlediğimiz şeydir. Oysa biz Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Hadi bekleyin. Biz de sizinle beraber akıbetinizi beklemekteyiz. De ki, ister gönüllü, ister gönülsüz sadaka verin. Sizin sadakanız asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık, Allah yolunda itaatten çıkan bir topluluk oldunuz. Sadaka olarak harcadıklarının onlardan kabul edilmesine engel olan tek sebep, sadece onların Allah'ı ve Resulünü içten içe inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve sadakayı isteksiz vermeleridir. Resulüm, artık onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Ancak Allah dünya hayatında onlara bunlarla azap etmeyi ve kafir olarak canlarının çıkmasını diler. Münafıklar kendilerinin hakikaten sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar çok korkak bir topluluktur. Eğer sizden kaçıp sığınacak bir yer yahut mağaralar veya girecek bir yer bulsalardı, şüphesiz ki onlar koşarak oraya yönelirlerdi. Onlardan kimi de sadakaların taksimi hususunda seni imalı bir tarzda ayıplar. O sadakalardan istedikleri kendilerine verilirse hoşlanırlar. Verilmeyince de hemen kızarlar.
Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeye razı olsalardı ve bize Allah yeter, yakında hem Allah hem de Resulü bize bol lütfundan verecek. Biz sadece Allah'a rağbet eden, ümit bağlayanlarız deselerdi, kendileri için ne iyi olurdu. Sadakalar, zekatlar, Allah tarafından bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, o zekatların toplanmasına memur olanlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, azat edilecek köle ve esirlere, borcunu veremeyecek olan fakir borçlulara, Allah yolundaki mücahitlere, muhtaç kalan yolculara mahsustur. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine o münafıklardan öyle kimseler vardır ki, o her şeyi dinleyip reddetmeyen bir kulaktır diyerek peygamberi incitirler. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler var ya, işte onlar için acıklı bir azap vardır. O münafıklar, sözde Müslüman gözükenler, sizi hoşnut etmek ve kendilerini kabullendirmek için Allah'a yemin ederler. Eğer onlar müminseler, Allah ve Resulünü hoşnut etmeleri daha doğrudur. Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki, kim Allah'a ve Resulünün emirlerine muhalefet eder, karşı koymaya kalkarsa, ona içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük zillet ve rezilliktir. Münafıklar, kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler, yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Şayet onlara Tebük'e giderken alay etmelerinin sebebini sorarsan, andolsun ki biz ancak vakit geçsin diye lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki, Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resulüyle mi eğleniyordunuz? Hiç özür dilemeyin. Siz inandıktan sonra peygamberi hafife almakla artık kafir oldunuz. Sizin bir kısmınızı affetsek bile diğer gruba suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirinden yanadır ve hepsi aynıdır. Onlar kötü olanı, İslam'a uygun olmayanı emrederler, iyilikten, Allah'a itaatten men ederler. Ellerini sıkı, cimri tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, o da onları unuttu, terk etti. Şüphesiz ki münafıklar hep fasık, Allah'ın emrinden sapan kimselerdir. Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde daimi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onlar için devamlı bir azap vardır. Ey Müslüman görünen iki yüzlüler! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Üstelik onlar kuvvet bakımından sizden daha yaman, malları ve çocukları da sizden daha çoktu. Onlar dünya malından hisselerince faydalanıp zevklenmişlerdi. İşte sizden öncekilerin nasiplerince faydalanıp zevklendikleri gibi, payınıza düşenle zevklenmek isteyip, onların daldıkları gibi o batağa daldınız. İşte onların dünya ve ahirette yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt üst olmuş kasabaların haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara deliller, mucizeler getirmişti de inanmadıkları için helak olmuşlardı. Allah onlara zulmetmiş değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar,
birbirlerinin velileri, dostları ve yardımcılarıdır. İyiliği, tevhidi ve salih ameli emrederler. Kötülükten, kötü olan şeylerden men ederler. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah bu kimselere rahmet edecek, bağışlayacaktır. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur. Ey Peygamber! Kafirlere karşı silahla, münafıklara karşı delil getirerek, dille cihatta bulun ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Münafıklar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ederler. Halbuki seni küçümseyerek küfür kelimesini söylediler. Müslümanlıktan sonra kafir oldular ve elde edemedikleri şeye sana bir suikast yapmaya yeltendiler. İntikam almaya kalkışmaları başka sebeple değil, ancak Allah ve Resulü, onun lütuf ve yardımından o müminleri zengin etti diyedir. Eğer münafıklıktan tevbe ederlerse kendileri için daha iyi olur. Eğer yine söz ve hareketleriyle inkara dönerlerse Allah onlara dünyada ve ahirette acıklı bir azapla azap eder. Onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de yardımcı vardır. Onların bazıları da şayet o Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka, zekat vereceğiz ve muhakkak iyilerden olacağız diye Allah'a kesin söz verdiler. Allah lütfundan kendilerine verince de cimrilik ettiler. Verdikleri sözü yerine getirmekten ve itaatten yüz çevirdiler. Onlar zaten dönek kimselerdir. Sonunda ona verdikleri sözlerden caydıkları ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisine kavuşacakları güne kadar onların kalplerine münafıklığı yerleştirdi. Münafıklar Allah'ın kendilerinin sırlarını da müminler aleyhine yaptıkları gizli konuşmaları, fısıltıları da bildiğini ve Allah'ın bütün gaypları bilinmeyen ve görünmeyenleri çok iyi bilen olduğunu hala bilip anlamadılar mı? Sadakalar hususunda gönülden bağışta bulunan müminleri çekiştiren ve vermek için güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden o münafıklar var ya, Allah onları maskaraya çevirecektir. Onlar için bir de acıklı azap vardır. Ey Resulüm! Onların bağışlanmasını ister dile, ister dileme. Onlara 70 defa bağışlanma dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır. Bu Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre sapmalarındandır. Allah emrinden sapan fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez. Allah Resulünün emrine muhalefet ederek Tebük seferine gitmeyip geri kalan münafıklar Medine'de kalıp oturmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşmayı çirkin gördüler de sıcakta sefere çıkmayın dediler. Onlara de ki cehennem ateşi sıcaklık bakımından daha şiddetlidir. Keşke iyice bilmiş olsalardı. Artık kazandıkları günahlarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Allah seni Tebük'ten sonra o savaşa gitmeyen münafıklardan bir topluluğun yanına döndürür de onlar başka bir savaşa çıkmak için senden izin isterlerse de ki artık benimle hiçbir zaman savaşa çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa da çıkmayıp oturmaya razı oldunuz. Artık geri kalan acizler ve kadınlarla beraber oturun. Onların ölenlerinin hiçbirinin cenazesinde namaz kılma. Defin, ziyaret ve okumak için
kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne

0: karşı imanda samimi olmayıp küfre saptılar, fasık olarak ilahi emirlerden sapmış halde öldüler. Onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını ister. Allah'a inanın ve Resulü ile beraber cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler ve "Bırak bizi, savaşa gitmeyip evde oturanlarla beraber olalım," dediler. Onlar kalplerindeki nifaktan dolayı savaştan geride kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Bu sebeple onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar Allah yolunda ve Resulullah'ın beraberinde olma saadetini anlamazlar. Fakat o peygamber ve onunla beraber olan müminler mallarıyla ve canlarıyla savaştılar. İşte bunlar var ya, bütün hayırlar onlarındır. Onlar umduklarına kavuşanların ta kendileridir. Allah onlar için alt tarafından ırmaklar akan ve orada ebedi kalacakları cennetler hazırladı. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Bedevilerden fakir ve çok çocuklu olup da özür beyan edenler, kendilerine savaştan izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de umursamadan evlerinde oturdular. Onlardan küfre sapanlara acıklı bir azap isabet edecektir. Allah ve Resulü için samimi dürüst davranışlarda bulunmak şartıyla güçsüzlere, hastalara, seferde harcayacak bir şey bulamayan fakirlere savaşa katılmamaktan dolayı bir günah yoktur. İyilik edenler aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip savaşa göndermen için sana geldiklerinde, sizi üzerine bindireceğim bir şey bulamıyorum deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözlerinden yaş dökerek dönen kimselere de bir günah yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde kalplerindeki nifaktan dolayı savaşa gitmemek için senden izin isteyenleredir. Onlar geri kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bunu ve başlarına geleceği bilmezler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 10.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler, yeniden organize edilebilirler, yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman için mesela ya, ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey der ya, bilmem sen ne yiyeceksin. Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğine, ne giyeceğine, hangi okula gideceğine ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve ona aylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı. İşte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk dolmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak biliyor musun orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya değil mi? Aferin, bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece o

0: Yani hemen azarlanmayan, hemen baskılanmayan, yaptıkları davranışlar anlaşılmaya çalışılan çocuklar. Karşıdan anlaşıldığını gören çocuk da ister istemez kendi duygularını fark eder.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Kur'an-ı Kerim hatmi. Cüz 10'u dinlediniz.
1: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve

dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bunları değerlendirme konusunda aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Her iyilik bir sadakadır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.